kaçma sen gözlerimden. Çevirme hiç yüzünü, kaçma sen.

geç, soğuğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füruzan Yazıcı'ya teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Robert Plant'ten Two Coats dinleyerek başladık. Robert Plant'in solo çalışmalarından bir tanesiydi bu. Ve şimdi Pierre Faccini ve Baraka Sissoko'ya kulak vereceğiz. Mournful Moon dinleyeceğiz. Ardından ona bağlı olarak Masha Garibian radyonuzda olacak. Passage des Princes dinleyeceğiz.

0: Sabahlık Exit North ile devam ediyor. Lessons in Doubt dinleyeceğiz. Bu 2018 tarihli Book of Romance and Dust albümünden bir kayıt olacak. Ardından Jessica Hoop radyonuzda olacak ve dinleyeceğimiz parçanın adı Free of the Feeling.
1: When I owe

Sabahlıkta şimdi de Yusuna var ve In My Heart dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Ve ilk bölümü Yom grubuyla kapatıyoruz. Yom grubundan dinleyeceğimiz parçanın adı The Trail olacak. Fransız klarnetçi Yom'a bu parçada enteresan bir isim. Aurelian Nafrishu eşlik edecek. Böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Susan O'Neill ile başladık. Something Better dinleyerek İrlandalı şarkıcıdan. Şimdi yine bir İrlandalı var. Adrian Crowley'e kulak vereceğiz. Tangled dinleyerek devam edecek sabahlık. Ardından Amerikalı folk şarkıcısı Adam Light'la kulak vereceğiz ve Highway Nightmare dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Catherine Tickle var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Hushabye Birdie olacak. Ardından bir parçamız daha var. Böylece süremizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Burada veda edelim. Mama King's Spender ile kapatacağız. Desert Rain dinleyerek. Bu enteresan kayıt 2025 tarihli Promises albümünde yer alıyordu. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füruzan Yazıcı'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Merhabalar. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Yıl 2026, ay 9, gün 257, Hızır 132. 1448 Hicri, Rebiülahir 3, 1442 Rumi, Eylül 1. Fırtına. Günün tarihi. 159 yıl önce bugün, 14 Eylül 1867'de Karl Marx'ın yazdığı Das Kapital'in ilk cildi yayınlandı. Ve 705 yıl önce bugün, 14 Eylül 1321'de İtalya'nın ve dünyanın en büyük şairlerinden ve İlahi Komedi'nin yazarı Dante Alighieri hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay. Bu hafta Ömer Madra'nın döneceğini duyurmuştuk geçen haftaki programlarda ama Ömer Bey bir süre daha tatilini uzatmaya karar verdi. Önümüzdeki günlerde bizlerle olacak. Bu sırada ben ve teknik masada bulunan Salih Işıker sizlere Açık Gazete'yi sunmaya devam edeceğiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Açılışta çaldığımız parça Nazareth grubundandı. The King is Dead, Kral Öldü isimli şarkı. Neden çaldık? Pete Agnew, grubun kurucularından 1946 yılında bugün dünyaya gelmiş İskoç bas gitaristi ve hard rock grubu Nazareth'in arka vokalisti aynı zamanda. 1971 yılında yayınlanan ilk albümleri de aynı isimli taşıyor Nazareth ismi. O günden bu yana grupta çalmaya devam eden tek kurucu üyeymiş Pete Agnew. Kral Öldü şarkısının sözleri de şöyle. Sana tapmaya gelmedim. Sadece tahtının önüne çiçekler bıraktım. Yalvarmaya ya da dilenmeye gelmedim ya da bana ait olanı talep etmeye. Biliyorum ki sen kralsın ve neyin yanlış olduğunu söyleyeceksin. Seni devirmeye geldim ve cesedini geride bırakmaya diye oldukça da sert sözleri var. Sen benim kadar üzgünsün ama benim gibi et ve kandan ibaretsin demiş şarkının sözlerinde. Ve senin ölme vaktin geldi. Şimdi kan kaybediyorsun. Lütfen hayatını bağışla, hayatımı bağışla. Biliyorsun ki ben seçilmiş kişiyim diye devam eden sözleri vardı. Kral karşıtı bir şarkı olduğunu söyleyelim ve oradan haberlere geçelim. Daha doğrusu hafta sonunun özetine geçelim. Çok sayıda gelişme oldu. Hafta sonu eylemler vardı. Özellikle Amsterdam'da, Portsmouth'ta yani İngiltere'de ve başka yerlerde Türkiye'de de.

Üsküdar'da eylemler vardı. Zamanımız yettiği ölçüde bunlara yer vereceğiz. Bu eylemlerden sesler de var elimizde. İlk olarak Amsterdam'da gerçekleşen bütçe görüşmelerinden hemen 3 gün önce gerçekleşen dev bir iklim eylemi vardı. Onunla başlayacağız. 40 bin kişi sokaklara döküldü Amsterdam'da. Bu arada Filistin konusunda daha önce duyurduğumuz NASA isimli belgesel Venedik Film Festivali'nde ödül aldı. Onun yönetmenlerinin de açıklamaları var ve vatandaşlıktan çıkarılma ihtimalleri var iki İsrailli yönetmenin. Çünkü NASA belgeseli hatırlanacağı üzere İsrailli askerlerle yapılan görüşmeler üzerinden sivillerin nasıl bilinçli olarak hedef alındığını anlatan bir belgeseldi. Netanyahu hükümetinin hoşuna gitmemiş. Dünya haberlerinde ise İsveç'te dün seçimler vardı. Sağ ve sol blok neredeyse aynı oy oranlarında görünüyor. %80'i sayılmış oyların sol blok hafif bir oyla önde götürmekte. Yarın sabah herhalde bu da kesinleşecektir. Portsmouth'ta ırkçılar geçtiğimiz hafta İngiltere'de yani Fransa'dan İngiltere'ye göçmenlerin en fazla çıktığı yerlerden bir tanesi Portsmouth Limanı. Burada maskelerle gösteri yapmışlardı. Geçtiğimiz hafta sonu içinde büyük bir ırkçı eylem çağrısı vardı. Buna karşı bu sefer antifaşistler ve ırkçılar da sokağa çıkmış. Buradan da buradaki eylemlerden de sesler var elimizde. Yine hafta sonu Şili'de gösteriler vardı. Çünkü Pinochet diktatörlüğünün yıl dönümüydü. Bir 11 Eylül günü kurulmuştu Pinochet diktatörlüğü. Buna karşı sokaklara inilmiş 300 kadar kişi gözaltında. Türkiye'de ise pazar sabahı güne yeni bir operasyonla uyandık. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ailem güvende operasyonlarının gerçekleştiğini duyurdu. Ülkenin çok sayıda şehrinde LGBTİ artı derneklerine yönelik bir operasyondu bu. Bunun da ayrıntılarına fırsat bulursak yer vereceğiz diyerek. Şimdi tarihte bugüne geçiyoruz. 1960 yılında bugün Kongo'da ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk başbakanı olan sosyalist bağımsız lider Patrice Lumumba, ona karşı Amerikan destekli bir darbe gerçekleşiyor. CIA başlangıçta ona suikast düzenlemeyi planlamış. Planlardan biri diş macununa zehir katmayı mesela içeriyormuş. Ancak bunun yerine Lumumba tutuklanıyor, dövülüyor, işkence görüyor ve ardından da vuruluyor. Daha sonra iktidardaki eski Belçikalı yetkililere bağlı askerler cesedini kazıp çıkarmışlar ve parçaları ayırıp sülfürik asitle yok etmişlerdi tüm bir bedeni. Cesedinin eritilerek yok edilmesinden sonra vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi ise 20 Haziran 2022 yılında yani 61 yıl sonra Brüksel'de ailesine teslim edilmiş. Nasıl bir özür dilendi onu bilmiyoruz ama böyle bir gelişme yaşanmıştı. 1972 yılında bugünse Aşık Mahzuni başbakanı hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış. 1968'in devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiği dönemde başbakan olan Nihat Erim için yazıldığı iddia edilen Erim Erim Eriyesin türküsünü plağa okuması yüzünden yargılanmış Aşık Mahzuni 1972 yılında bugün. Evet, iklim çevre haberleriyle başlıyoruz her zamanki gibi ama bugün bu sefer iyi haberlerle başlayacağız. Yani kitlelerin sokağa dökülmesi anlamında iyi bir haber. Cumartesi günü kabinenin yıllık bütçe planını sunmasından 3 gün önce on binlerce kişi hükümeti fosil yakıtları olan bağımlılığa son vermeye çağırmak için Amsterdam sokaklarında yürüyüş düzenledi. Çok sayıda grup bu çağrıyı yapmış. Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays for Future gibi Hollanda'da da ayakları olan çeşitli örgütler, uluslararası çevre örgütlerinin de çağrısıyla toplamda 200 kadar örgüt, platform, sendika bu çağrıyı yapmışlar. İklim krizi koalisyonu oluşturmuşlar bu platformlar ve 40 binden fazla kişinin katıldığı söyleniyor. Bu eylemlerden bizler de bazı sesler kaydettik. Şimdi ona bakalım.

0: Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free
1: Evet, Amsterdam'da 40 binden fazla kişinin katıldığı iklim adaleti eylemlerinde Filistin'e özgürlük sloganları da atılıyordu. Az evvel duyduğunuz üzere çok sayıda göstericinin elinde Filistin bayrakları da vardı. Barış talep ediyor iklim aktivistleri. Haberlerde birçok pankartta Klimadrammer yazdığı söyleniyor. Bunu muhtemelen çok kötü telaffuz ettim. Ancak bu söz 2019 yılında Sağ Muhafazakar Parti Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi milletvekilinin başbakan, o dönem başbakan, şu anki başbakan Rob Yetten'e, yani o da Demokratlar 66 Partisi'nin lideri, ona yönelik bir sözüymüş, iklim dırdırcısı gibi bir anlama geliyormuş. Böyle bir lakap takmış sağcılar. Yetten ise kendisine böyle sözler söylendiğinde bunu onun nişanesi olarak benimsediğini söylemiş. Dolayısıyla iklim aktivistleri de eylemlerde bu iklim dırdırcısı dövizin, hepimiz iklim dırdırcısıyız öyleyse diyerek bu tarz dövizler de hazırlamışlar. Koalisyon hükümetten fosil yakıt sübvansiyonlarını sonlandırmasını, yani eylemi düzenleyen koalisyonu, iklim krizi koalisyonunu kastediyoruz burada. Hükümetten fosil yakıt sübvansiyonlarını sonlandırmasını ve nükleer enerji yerine rüzgar ve güneş enerjisine geçişi hızlandırmasını talep ediyor. Koalisyondan konuşan Meral Fiyet, sızdırılan bütçeye ilişkin ilk raporların umut verici olmadığını ve mevcut politikanın iklim hedeflerine ulaşamayacağını belirten bir de konuşma yapmış. Resmi sitelerinde iklim yürüyüşü resmi sitesinde bütçe gününden hemen önce Hollanda'nın farklı bir yöne doğru ilerlemeye hazır olduğunu gösteriyoruz diyor eylemi düzenleyenler. Petrol, kömür ve doğalgaza bağımlı kaldığımız sürece uluslararası çatışmaların ve dalgalanan enerji fiyatlarının insafına kalmaya devam edeceğiz. Temiz enerjiyi tercih ediyoruz. Enerji tedariğimiz üzerinde daha fazla kontrol, makul enerji faturaları, daha fazla güvenlik ve daha yaşanabilir bir geleceği tercih ediyoruz demişler internet sitesinde yapılan çağrıda, bu eyleme yapılan çağrıda. Az evvel de duyurduğum gibi çok sayıda, 200'ün üzerinde platform bir araya gelmiş. Fridays for Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı, Fossil Free Hollanda, yani fosilsiz Hollanda platformu, Friends of the Earth Hollanda, iklim için büyük anneler, büyük babalar gibi bir de oluşum varmış. Bu gibi çok sayıda platform bir araya gelmiş ve 40 bin kişi sokağa dökülmüş durumdaydı. Amsterdam'da bundan 2 gün sonra da yani herhalde yarın bütçe görüşmeleri başlayacak. Bütçede iklim değişimiyle, iklim kriziyle mücadelede yeteri kadar bütçe ayrılmadığını söylüyor sokağa inen aktivistler. Evet, buradan Patrick Berham'ın Guardian gazetesindeki bir haberine geçiyoruz. Cuma günü aslında yayınlanmıştı ama önemli bir rapor bu. Küresel bir rapora göre göçmen kuşların 1/9'u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya durumdaymış. Guguk kuşları, kumrular ve kutup sumruları gibi göçmen türlerin %45'i nüfus azalması yaşamakta deniyor. Göçmen ince gagalı çulluk geçen yıl resmi olarak nesli tükenmiş kuşlar arasında ilan edilmiş. Bu son yüzyıllarda Avrasya ve Afrika anakarasında kaydedilen ilk küresel kuş nesli tükenme vakası deniyor. Son 150 yıl içinde dünya çapında 7 göçmen kuş türünün neslinin de tükendiği açıklanmış. Büyük ölçüde insanlar tarafından kaynaklanan ve tarımın yoğunlaşması, sürdürülemez avlanma, kirlilik, istilacı türler ve küresel ısınmayı içeren göçmen kuşlara yönelik tehditler dünya kuşlarının durumu raporunda ortaya kondu diyor Guardian gazetesi. BirdLife International tarafından 4 yılda bir hazırlanan analize göre deniz habitatlarına ve kıyı sulak alanlarına bağımlı olan deniz kuşları ve kıyı kuşları özellikle kötü bir durumdaymış. BirdLife International'ın baş bilim insanı Stuart Buthart şöyle konuşuyor. Göçmen kuşlar birer uyarıcıdır ve sayılarının azalması bizi ayakta tutan doğal sistemler üzerindeki artan baskıyı ortaya koymaktadır. Ancak bilimde aynı derecede net koruma çalışmaları işe yarıyor. Koordineli eylemler türlerin yok olmasını önlüyor ve popülasyonların toparlanmasına yardımcı oluyor. Çözümler mevcut. Şimdi ihtiyaç duyulan şey bunların göç yolları ölçeğinde hayata geçirilmesidir demiş. İklim krizinde de aynı şeyler söyleniyor biliyorsunuz. Çözümler aslında mevcut ve işe de yarıyor ancak bu konuda hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu da politikacıların devreye girmesi gerektiği anlamına geliyor. Rapor Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlenen küresel uçuş yolları zirvesine denk gelmiş. Daha doğrusu onun öncesinde hemen yayınlanmış. Bu zirvede hükümetler, bilim insanları, doğa koruma STK'ları ve finans kurumları kıtalar ve mevsimler arasında hareket eden milyarlarca göçmen kuşun izlediği rotalar olan uçuş yolları boyunca bu kuşları korumaya yönelik çabaları artırma taahhüdünü imzalamışlar. Nairobi Göç Yolları Bildirgesi 3 Uluslararası Kalkınma Bankası tarafından da destekleniyormuş. Göç yollarını koruması için bu devletlerin koruma alanları oluşturması için 6 milyar dolar kadar bir bütçe verebileceği açıklanmış. Avrupa, Akdeniz, Kafkasya ve Arap Yarımadası'nda her yıl tahmini 13,1 milyon ile 42,7 milyon göçmen kuşun yasa dışı olarak öldüğü de ayrıca bu raporda çarpıcı bir bilgi olarak yer alıyor. Bunların çoğu, bu ölümlerin neredeyse 42 milyon göçmen kuşun öldürülmesinin çoğu insan tüketimi amacıyla sis ağlarına veya kireç çubuklarına yakalanan ötücü kuşlar denmekte. Avlanmak için böyle milyonlarca kuşu da ayrıca öldürüyormuş insanlar. Türkiye'deki gelişmelere bakacak olursak da Türkiye haritası kırmızıya döndü deniyor. Hafta sonu oldukça sıcak geçmiş. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Levent Kurnaz 12 Eylül 2026'ya ait sıcaklık anomalisi haritasını paylaşıyor ve ülke genelindeki sıra dışı sıcaklıklara dikkat çekmiş. Levent Kurnaz paylaşımında Türkiye'deki istasyonların neredeyse tamamının uzun yıllar ortalamasından daha sıcak olduğunu belirterek şöyle konuşuyor. El Niño nerede diyordunuz? İşte burada. Ülkedeki istasyonların tamamı 1971-2000 ortalamasından daha sıcak demiş. Ölçümlerdeki sapmanın büyüklüğüne de işaret ediyor Levent Kurnaz. İstasyonlarda sıcaklıkların ortalama olarak normal değerlerin 7,1 derece üzerinde gerçekleştiğini söylemiş. 12 Eylül tarihinde tüm istasyonlar ortalama normalden 7,1 derece daha sıcak. 11 Eylül bir rekordu. 12 Eylül o rekoru da kırdı. En sıcak, evet, 12 Eylül tarihi oldu diye belirtiyor. Evet, iklim çevre haberlerinden Filistin haberlerine geçelim. Hatırlayacaksınızdır, geçtiğimiz hafta 12 ülke İngiltere'nin özellikle başı çekmesiyle Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik bir tür ambargo uygulayacaklarını söylediler. Ticaret yasağı getiriyorlardı. Bu İsrail'i son derece kızdırmış durumda. İngiltere ile Britanya ile, yani İsrail'in arası giderek açılıyor. Britanya yeni bir adım daha attı ve Golan Tepelerini gasp eden İsrail yerleşimcileriyle de ticareti yasaklayacağını duyurmuş durumda. Middle East Eye'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Britanya'nın 8 Eylül'de açıkladığı işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının kapsamı belli olmaya başladı deniyor. Kaynaklar İsrail işgali altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepelerini gasp eden İsrail yerleşimleriyle de ticaretin yasaklanacağını belirtmişler. Hatta Doğu Kudüs'teki yerleşimlerinde bu başlık altında yer alabileceği kaydedilmiş. Haberde, Karar Gazetesi'nin haberde Britanya ile birlikte Fransa dahil 12 ülkeye benzer ticari yasaklama kararı almıştı diye duyuruyorlar. 83. Venedik Film Festivali'nde ödüller açıklandı. Ödüllerden bir tanesi de açılışta söylediğimiz gibi NASA belgesine verildi. 83. Venedik Film Festivali'nde Women Unknown, Nazi işgali sonrasındaki Danimarka'yı anlatan ve Mai El-Tuki'nin yönettiği bir dram filmi 83. Venedik Film Festivali'nde prestijli Altın Aslan ödülünü kazanmış. Yani birinci seçilen film Nazi işgali sırasındaki Danimarka'yı anlatan bir film. Öte yandan jüri özel ödülüne ise NASA filmi layık görülmüş. Gazze'deki savaşta kullanılan askeri stratejileri konu alan ve İsrailli sinemacılar Yuval Abraham ve Rachel Zor imzasını taşıyan belgesele verilmiş. Yuval Abraham, gerçi bu iki yönetmen hatırlayacaksınız, bundan 2 yıl önce de No Other Land belgeselini çekmişlerdi. Ülkelerine bir süre dönemediler. Kamuoyu tepkisinden dolayı, özellikle hükümetin hışmına uğradıkları için. Orada da Batı Şeria'daki yerleşimcilerin şiddetini anlatıyorlardı. Henüz 7 Ekim'den önce çekmeye başladıkları için Batı Şeria'yı anlatmışlardı. Ancak Yuval Abraham daha sonra Gazze'de yaşananlar üzerine buna dair de bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüklerini söyleyerek bu sefer de NASA belgeselini çekmiş. Abraham, İsraillerin bu filmi izlemesi bizim için gerçekten gerçekten özellikle önemli diye konuşuyor. Burada yaptığı festivalde yaptığı konuşmada film yönetmenlerin talebi üzerine ana yarışmaya programa geç bir aşamada dahil edilmiş ve gösterim takvimine de geç alınmış. Ancak etkisi büyük oldu deniyor. Premierin ardından yaklaşık 25 dakika süren ve rekor kıran bir ayakta alkış tufanıyla karşılanmıştı belgesel. Tel Aviv'de 3 yıl boyunca geceleri son derece gizli koşullarda çatıların üzerinde çekilen NASA, aralarında istihbarat görevlileri ve askerlerin de bulunduğu 24 İsrailli askerin içeriden tanıklıklarını aktarıyor. Onlar Gazze'deki savaşa ve kendi ifadeleriyle Filistinli sivillerin sistematik olarak öldürülmesine ışık tutuyormuş bu belgesel. Yönetmenler Variety dergisine de bir röportaj verdiler. Avleramos tarafından Türkçeleştirildi bu önemli söyleşi. Burada da şöyle geçiyor. Belgesel boyunca kullanılan NASA terimi, İsrail istihbaratının bir hava saldırısında öldürülmesini beklediği sivil sayısını belirtmek için kullandığı ikincil hasar ifadesinin kısaltmasıymış. Sivil ölümler için, yani beklenen sivil ölümler için kullanılıyormuş NASA. Venedik'in bu yılki yarışma programında yer alan tek belgesel film diye hatırlatılıyor Ablerhamos'da NASA için. İngiliz gazetesi Guardian yapımcılığını üstlenmiş. Guardian gazetesiyle birlikte Jameson Wilson Films de bir diğer yapımcılar arasında ve başyapımcılıkta Jonathan Glazer tarafından üstlenilmiş. Ayrıca James Wilson ve Glazer, yani iki prodüktör, aynı zamanda Yahudi soykırımını anlatan The Zone of Interest, ilgi alanı filminin de ekibinde yer alıyorlarmış. Bu yani onun da yapımcısı konumundalarmış. Bu filmde tabii Oscar ödülü almıştı, hatırlanacağı üzere. Söyleşide Variety dergisinde şöyle konuşuyor iki yönetmen. Yuval Abraham ilk olarak söze başlamış. Rachel ve ben ülkemizin Filistinlilere yaptıklarını belgeleme konusunda her zaman bir sorumluluk hissettik. No Other Land'de odak noktamız sistematik suçlar olarak gördüğümüz eylemler oldu. Yani mesele bir askerin hata yapması ya da münferit bir olay değil. Aksine İsrail hükümetinin ve ordusunun işleyiş biçiminin temel parçası olan uygulamalardı, diyor. No Other Land, Batı Şeria'daki olayları anlatıyordu demiş Yoav Abraham. Bu son çekilen NASA ise Gazze'yi doğrudan anlatıyor diyor. Erişimi nasıl sağladınız diye sormuş. Gazeteciler 24 İsrailli askerle konuştuklarını soruyor. Bu epey zordu demiş Yoav Abraham. Zaman aldı. Ben araştırmacı gazeteci olarak çalışıyorum ve uzun yıllardır İsrail sistemi içerisinden insanları araştırıyorum. Bu iş benim için bir ilk değildi. Bu iş aslında, bu türden açıklamalar bir ilk değil. Guardian, Artı 972 magazin ve Local Call tarafından yayınlanan araştırmacı habercilik üzerine kurulu bizim yaptığımız çalışmalar demiş. Dolayısıyla geçmişten gelen bir kaynak ağım vardı. Bu çok çetrefilli ve zor bir süreçti, diyor yönetmen. Özellikle de bunu tamamen gizlice yapmak zorunda kaldığımız için zordu. Bu film üzerinde 3 yıl boyunca tam bir gizlilik içinde çalıştık, demiş. Gazeteciler, belgeselde duyduğumuz tüm sarsıcı şeyler arasında Filistinlilerin sistematik olarak öldürülmesi olarak tanımladığınız şeyin en sembolik olanı sizce hangisiydi, diye soruyor. Bu sefer diğer yönetmen Rachel Zor sözü almış. Film kimin hedef olacağını seçmek için yapay zekanın kullanımına değiniyor. İnsani gıda dağıtım merkezlerinde yaşanan katliamlara değiniyor. Mahallelerine yeni dönen, yerinden edilmiş insanların vurulmalarına değiniyor. Bir İsrailli olarak benim için de duymayı önemli bulduğum şey Filistinlileri evlerinde hedef alma tercihleriydi demiş. Bu filmin belli bir noktasında ortaya çıkan bir şey ve onları tüm aileleriyle birlikte evlerinde hedef alıyorlar. Filme NASA adını veren de bu. Askeri yetkililer böyle diyor. Bu bombalamada hedef olarak öldürülecek sivillerin sayısı anlamına geliyor. Bu yüzden benim için en sembolik olan şey bunun sistematik bir şey olduğunun anlaşılması diyebilirim. İsrail istihbarat servisinin evlerin haritasını çıkarması kasıtlı bir şey. Öldürülen sivil sayısının ana nedenlerinden bir tanesi de bu denmiş. Bu belgeselden sonra İsrail'de yaşamaya devam edebileceğinizi düşünüyor musunuz diye soruyor gazeteciler. Yuval Abraham şöyle söylemiş. Orada yaşıyoruz. Hayatlarımız, ailelerimiz, arkadaşlarımız orada. Ayrıca bizim için hayatın anlamı orayı değiştirmek ve bu suçların, soykırımın ve genel olarak Filistinlilere yönelik kontrollü işgalin sona ermesini sağlamakla ilişkili. Filistinliler ve İsrailliler için siyasi bir çözüm ve iyi bir yaşam mümkün demiş. Bu soruyu İsrail hükümetine aslında sormalısınız ama geri dönmemiz için herhangi bir neden göremiyorum. Günün sonunda işledikleri suçlar hakkında elbette dünya ile ve aynı zamanda diğer İsraillilerle paylaşmak üzere önemli bir tanıklığa sahip olduklarına inanan İsraillilere bir sahne ve platform veriyoruz demiş. Rachel ise bizim temel amacımız neler yaptıklarını anlatmalarıydı. Bu konuşan askerler hakkında diyor. Fakat bunu yaparken neden yaptıklarına dair de bir şeyler anlatıyorlar. Konuşmalarının asıl sebebinin ne olduğunu bilmiyorum demiş. Bu 24 İsrailli asker istihbarat görevlisi neden konuştu konusunda bilmiyorum demiş. Yine de pek kimse İsraillerden bu konular hakkında konuşmalarını istemiyor. İsrail'de ana akım medya bu tür tanıklıkların peşine düşmüyor. Bunlara yer vermiyor demiş. Ekim ayında gerçekleşecek seçimler meselesinde soruyorlar. Yoav Abraham diyor ki evet İsrailli Yahudiler için değişiklikler olabileceğini düşünüyorum. İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan milyonlarca Filistinli oy kullanamıyorsa İsrail'de demokrasinin var olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani İsrailli Yahudiler için değişiklik olabilir, hükümet değişebilir. Ancak diyor Yoav Abraham, Filistinliler açısından özellikle uluslararası izleyici kitlesinin anlaması açısından ki burası çok önemli, herhangi bir önemli değişiklik öngörmüyorum demiş. Filistinlilere yönelik askeri işgalin devamı ve Gazze'deki politikalar konusunda İsrail'deki koalisyon ve muhalefet arasında neredeyse tam bir fikir birliği var. Bu nedenle gerçekten uluslararası baskıya ihtiyacımız var. Siyonist sol partiler dediğimiz Gazze'de 70 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinden bahsetmeyen partiler demiş. Ne yazık ki İsrailli Yahudi siyaseti alanında yüzeye çıkmayan bir konu bu diye de bahsetmiş. Yani İsrail hükümet değişirse İsrailli Yahudiler arasından değişim mümkün ama Filistinliler için bir şey değişmeyecek. Oy kullanma hakkı olmayan milyonlarca Filistinli varken de İsrail'de demokrasi var diyemeyiz diye net bir açıklama yapmış. Bu arada Kültür Bakanı İsrail'in Miki Zohar bir açıklama yaparak film yönetmenleri hakkında konuşmuş. Dünyanın dört bir yanındaki antisemitlerden alkış almak için vatanlarına zarar vermeye hazır yönetmenler bunlar demiş. NASA filminin yönetmenleri hakkında. Film yapımcılarına karşı önlemler alınacağını söyleyerek İsrail vatandaşlığından çıkarılabileceklerini de belirtmiş durumdalar. Evet, biraz süremizi aştık ilk yarım saatte. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Açık Gazete.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.

0: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Şu anda Lynyrd Skynyrd'den Freebird şarkısını dinlemekteydiniz. Son artık gitar solo kısmını azaltmak durumunda kaldık. Stephen Earl Gaines 1949 yılında bugün dünyaya gelmiş Amerikalı müzisyen, en çok Güneyli rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın gitaristi ve şarkı yazarı olarak tanınıyor. Aynı zamanda grubun diğer bir üyesi Casey Gaines'in de kardeşi. Dinlediğiniz şarkı Freebird, grubun en çok bilinen ve hayranlarının en çok sevdiği şarkı. 1973 tarihinde yayınladıkları ilk albümlerinde yer alıyor. Rock müziğinin en destansı şarkılarından biri olan Stairway to Heaven, Led Zeppelin'in ünlü şarkısında olduğu gibi Freebird de bir balad olarak başlayıp daha sonra sololarla dolu bir rock parçasına dönüşüyor. Aslında normalde 10 dakika kadar uzun bir şarkı. Hatta grup bu kadar uzun bir şarkının pek dinlenmeyeceğini de düşünmüş ama aksine en sevilen şarkılarından birisi olmuş. Şarkının son 5 dakikası gerçek bir solo gitar şöleni diyebiliriz, ancak onu artık dinlemeye vaktimiz kalmadı. Şimdi dünya haberlerinden devam ediyoruz. İsveç'teki seçimlerden söz etmiştim. Pazar günü, yani dün gerçekleşti genel seçimler. Oyların şu ana kadar %86'sından fazlası sayılmış durumda ve hemen hemen eşitlik olduğu söyleniyor. Sol blok birazcık daha öndeymiş. Sol blokta Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ki Yeşillerle birlikte Yeşil ve Sol Parti diye geçiyor ve Merkez Parti var. Sağ blokta ise Muhafazakarlar var. Ve dışarıdan bu bloğa destek veren İsveç Demokratları isimli, kökleri Neonazi hareketine dayanan aşırı sağcı parti de var. İlginç bir şekilde muhafazakar başbakan, şu anki başbakan Ulf Kristersson, geçtiğimiz hafta pardon, yaptığı bir açıklamada görevde kalması halinde İsveç Demokratlarını, yani eski Nazi partisine kabinede bakanlık verme sözünde de bulunmuş. İsveç Demokratları dışarıdan şu anki sağ hükümeti destekliyor. Hiç hükümetin yani bir parçası değil, ancak özellikle göçmenler konusunda baskı yaparak, onların politikasında baskı yaparak bazı kazanımlar elde etmeye çalışıyordu. Bu sefer eğer sağ blok kazanacak olursa açıkça İsveç Demokratları da hükümetin bir parçası olacakmış. Şu anda da hemen hemen aynı görünüyor oyları. Bakalım yarın sabah ayrıntılı olarak biz de paylaşacağız sonuçları. Buradan İngiltere'ye geçiyoruz. Açılışta da söylemiştik. Portsmouth kentinde, İngiltere'nin güneyinde, Fransa'nın hemen çaprazında yer alıyor. Buradan karşılıklı olarak İngiltere ile Fransa arasındaki kanalı botlarla aşan göçmenlerin en çok çıktığı yerlerden bir tanesi Portsmouth limanı. Burada özellikle son haftalarda bir gerginlik var. Çünkü faşist denilen gruplar siyah maskeler takarak yüzlerce kişiyle eylemler düzenliyorlar ve göçmenlerin gelmesine izin vermeyeceklerini söylüyorlardı. Bunun ardından büyük bir eylem bir de eylem çağrısı yaptılar Portsmouth'a cumartesi günü için. Fakat ırkçılık karşıtları, faşizm karşıtları da bir araya gelmiş. Cumartesi günü deniyor. Portsmouth'ta yaklaşık 350 ırkçılık karşıtı buluşmuş. Karşılarındaki faşist ve aşırı sağcı grup ise 500 kadar kişiden oluşuyormuş. Stand Up to Racism, ırkçılığa karşı dur adlı grubun düzenlediği karşı gösteri, geçen hafta sonu maskeli ve siyah giysili faşistlerin Portsmouth ve Dover'a akın etmesinin ardından gerçekleşti deniyor. Yeni Patriot platformu grubu tarafından aslında New Patriot Platform diye geçiyor. Bu son zamanlarda yeni yeni duymaya başladığımız bir tür paramiliter yapı, vatanseverler platformu diye çevrilebilir. Bir işte Nazi olduğu söylenen Tommy Robinson'ın, ki bir süre içeride tutuklu da kalmıştı, onun çok yakın ortaklarından denilen Daniel Thomas tarafından, Tomo diye de kısaltılıyor ismi, onun tarafından kurulmuş olan yeni bir hareket son zamanlarda aktif bir şekilde ortaya çıkıyormuş. Maskeli gruplar, paramiliter gruplar halinde sokaklarda dolaşıyorlar. Ancak cumartesi günü gerçekleşen eyleme Patriot platformu katılmayacağını açıklamış ırkçıların eylemine. O zaten pek maskeli insan da yoktu deniyor. Ancak maskesiz bir şekilde de dahil olmuş olabileceklerinden söz ediyorlar. Bunlara karşı sloganlar atmış antifaşist grup. Irkçıları burada istemiyoruz diyen, Portsmouth antifaşisttir diyen sloganlar atıyorlar. Şimdi bu eylemlerden sesler vardı. Onlara bir kulak verelim. Ardından bazı ayrıntılara da devam edeceğiz.
1: Say it loud, say it clear.
2: Refugees are welcome here.
1: Say it loud, say it clear.
2: Refugees are welcome here.
1: Portsmouth is anti-fascist. Portsmouth is anti-fascist. Portsmouth is anti-fascist. Portsmouth is anti.
0: Evet, duyduğunuz üzere Portsmouth bir Portsmouth antifaşisttir sloganları atılıyor. Buradaki eylemlerin ilginç bir yönü var. Daha sonra İskoçya'da da aynı gün yine benzer eylemler gerçekleşmiş. Irkçılar ve faşist gruplar bu eylemleri yaparken göçmenlerden kadınları ve çocukları korumak için bu eylemleri yaptıklarını öne sürüyorlar. Göçmenlerin tecavüzcü olduklarını söylüyorlar. Buna karşı feminist gruplar ve kadın hareketi de sokağa inmiş durumda. Women Against the Far Right, aşırı sağa karşı kadınlar hareketi yine bu eylemlerde, antifaşist eylemlerde bir araya gelmiş. Buradan grubun sözcülerinden konuşanlar olmuş Socialist Worker gazetesine. Aşırı sağcılar gerçek yüzünü gösterdi diyor buradaki konuşmacılardan bir tanesi. Bu grubu birkaç ay önce kurduk demiş Women Against the Far Right'ı. Buradaki sözcülerden bir tanesi. Çünkü bu adamların ırkçı gündemlerini ilerletmek için bizi kullanmalarını istemiyoruz diyor. Bir diğer sözcü geçen pazar gününden bu yana Women Against the Far Right'ın sosyal medya hesaplarına 6 adet cinsel şiddet tehdidi geldi. Göçmenleri ülkeye davet ettiğiniz için tecavüze uğramayı savunuyorsunuz gibi sözler laf ediyorlar demiş. Bu mesajlar orada durup kadınları ve çocukları koruduğunu iddia eden kişilerden geliyor demiş. Bir başkası beni korkutan şey ne kadar açıkça ırkçı ve faşist olduklarını söylüyor olmaları. Bu çocuklarımın içinde büyümesini istediğim dünya değil diye konuşmuş bir diğeri. Yeni Patriot Platform ağı ise ki bu hareket zaten kadınları sokağa döken ve böyle bir aşırı sağa karşı kadın hareketini oluşturmalarına sebep olan şey bu platform. İnternet sitelerinde böyle hızlıca girip baktım. New Patriot Platform, yeni vatanseverler platformu, kendisini İngiliz kadın ve çocuklarını ve Hristiyan değerleri korumaya adadıklarını söylüyorlar. Liderleri Daniel Tommo, içkici değil disiplinli bir örgüt istediklerini de söylüyormuş. Guardian gazetesinde de yer alan bir analize göre daha sert ve disiplinli bir faşist güç oluşturmaya çalışan bir oluşum deniyor. Buna karşı kadınlar da bu sebeple sokaktaymış. Glasgow'da bu mesele daha öne çıkmış durumda. Aşırı sağa karşı kadınlar ve ırkçılığa karşı direniş grupları cumartesi günü Glasgow'da aşırı sağa karşı başarı elde etti diye verilmiş haberlerde. Karşı protestocular Pink Ladies grubunun göç karşıtı mitingine katılanların sayısının 500'e karşı 150 olarak daha doğrusu 150 kişi onların grubuna katılmış, 500 antifaşist ise diğer eylemlere katılmış. Ancak eylemi bu sefer Glasgow'da bir kadın grubu, Pink Ladies, göçmen karşıtı bir kadın grubu yapmış. Bu yüzden buna karşı da çok sayıda ırkçılık karşıtı kadın grubu mobilize olmuş durumda. Buradaki eylemde de bir sendika federasyonunun genel sekreteri Rose Foyer şöyle söylüyor. Toplumumuzda giderek artan kadın düşmanlığı sorunu var demiş. Kesinlikle ihtiyacımız olmayan şey aşırı sağın kadınların ve kız çocuklarının kurtarıcısı rolünü üstlenmesidir diyor. Bizi korumak için orada olduklarını söylemeye çalışmaları tam bir saçmalık. Siyah giyinmişler, siyah giyinmiş maskeli adamlar sokaklarımızda dolaşıp Nazi selamı verirken nasıl olur da kadınları ve kız çocuklarını koruduklarını iddia edebilirler, demiş. Pink Ladies gösterisine katılanların ezici çoğunluğunun erkek olması da bu gösterinin kadınları temsil ettiği iddiasını savunulamaz bir hale getiriyor, denmiş. Glasgow'da da ırkçılık karşıtları bu şekilde meydan okumuş aşırı sağa karşı. Evet, buradan Avrupa'daki bir askeri militarist gerilime geçerek devam edelim. Berlin-Moskova gerilimi tırmanıyor. 150 diplomat sınır dışı edilecek deniyor T24'te. Almanya ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim Leipzig buradaki Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü dronla düzenlenmeye çalışılan sabotaj girişiminin ardından yaşanıyor. Berlin'in Rusya'yı olaydan sorumlu tutarak Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus evini kapatma kararı almasının ardından Moskova'da Almanya'nın Petersburg Başkonsolosluğu ve ülkedeki Goethe Enstitüsü'nün faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamıştı. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği alınan kararların ardından Rus diplomatik temsilcilerinde görevli olarak çalışan çalışanlar ve ailelerinden 150'den fazla kişinin Almanya'dan ayrılmak zorunda kalabileceğini belirten bir açıklama yapmış. Rusya zaten daha önce de Almanya'nın savaş istediğini söyleyen açıklamalarda bulunuyordu. Dolayısıyla tehlikeli bir gerilim de orada yükseliyor. Buradan Türkiye'ye geçiyoruz. Pazar sabahı yeni bir operasyonla uyandık. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli toplam 15 ilde ailem güvende operasyonları kapsamında birçok eğlence mekanı ve derneklere baskın düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek gerçekleştirdikleri soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin etme, bu faaliyetlere ortam sağlama, müstehcen içerik üretme ve çocukları bu içeriklere maruz bırakma incelemeleri yapıldığını, bu doğrultuda çok sayıda internet sitesinin de engellendiğini, düzenlenen operasyonlarda da 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletmeciye yönelik adli işlem yapıldığını açıkladı. Bu kadar genel laflarla ilan edilen operasyonun ardından çok sayıda kişi, gazeteciler de dahil olmak üzere hak savunucuları, insan hakları savunucuları vesaire hedef alınmış durumda. Ama bu genel suçlamalarla duyurulmuş durumda şu ana kadar. Operasyon sabaha karşı çok sayıda eğlence mekanı ile derneğe operasyon düzenleniyor. Sanki bunlar arasında bir ortaklık varmış gibi oluyor tabii böyle söyleyince. Operasyonların İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerince yürütüldüğünü duyurmuş Bakan Gürlek. Ve 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında sürdürüldüğünü söylemiş bu soruşturmaların. Aile 10 yılı gerekçesiyle yapılmış. Soruşturmaların arasında mali boyutu MASAK tarafından incelenen gelişmeler de var diyor. Yani dernekler aslında bundan dolayı yargılanıyorlarmış. Ancak buna dair Kaos GL Derneği'nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarına gözaltına alındı diye bir başka haber vardı. Dernek ofisinde arama yapılıyor. Kaos GL'nin haberine göre ondan fazla LGBTİ aktivistinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Bu dün erken saatlerdeydi. Bu sayılar çokça tabii arttı. Soruşturma müstehcenlik ve dernekler kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyormuş. Kaos GL'ye yönelik bu şeyde soruşturma. Kaos GL'nin kendi internet sitesinde ise şöyle veriliyor. LGBT hareketine yönelik eş zamanlı operasyonlar, dijital karartma, ev baskınları, dernek aramaları ve iş yeri operasyonları diye verilmiş. 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece 01'den itibaren başlayarak çok sayıda ilde, 15 ilde LGBT artı derneklerine, aktivistlere, bağımsız hak savunucularına ve bazı iş yerlerine yönelik operasyonlar zinciri başladı deniyor. Bu akşam saatlerindeki haberlerde 50'ye yakın hak savunucusu, dernek yöneticisi, kurucusu, eski dernek yöneticisi ve bağımsız aktivist gözaltına alınmıştı deniyor. Daha sonrasında akşam saatlerinde yine LGBTİ derneklerinden ortak bir basın açıklaması geldi. Meseleyi anlatan bir basın açıklaması bu ve aynı zamanda kendi sorularını da yöneltiyorlar. Önce şu soruyla başlayalım diyor derneklerin ortak açıklamasında. Şimdi kim güvende? Bir LGBTİ artı derneğinin kapısına polis dayandığında, bir hak savunucusu gece evinden alındığında, bir dayanışma kanalına erişim engellendiğinde hangi aile güvenceye alınmış oluyor? Şiddet gördüğü evden çıkmaya çalışan hangi kadına barınabileceği bir yer sağlanıyor? Ailem güvende adını verdiğiniz operasyonun ardından kadınlar erkekler tarafından öldürülmeyecek mi? Bu soruları aile içindeki bütün ilişkileri aynılaştırmak için sormuyoruz. Güvenlik iddiasının aile içinde yaşanan şiddet karşısında ne anlama geldiğini soruyoruz. Aileyi kendiliğinden güvenli ilan eden, tehlikeyi sürekli onun dışında arayan bir anlayış, evin içinde yardım bekleyenleri nasıl koruyacak? Ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Bazen ailelerimiz tarafından destekleniyor, bazen onların içinde şiddete uğruyoruz. Kendi ailelerimizi, yakınlarımızı, dayanışma ilişkilerimizi kuruyoruz, diyor dernekler bu ortak açıklamada. Başsavcılık açıklaması, çocukların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiği iddiasından başlayarak dernekleri, bu derneklere kaynak sağlayanları, istismarla suçlanan kişileri ve eğlence işletmelerini aynı cümlede birbirine bağlıyor. Oysa kamuoyuna sunulan metin hangi derneğin hangi somut eyleminin hangi istismar fiiliyle nasıl ilişkilendirildiğini açıklamıyor. Bu ilişkinin delilleri gösterilmeden yan yana sıralanan kelimelerden bir suç tablosu kuruluyor. Bir kişinin LGBTİ artıların varlığından haberdar olması hangi gerekçeyle istismarla aynı anlatıya yerleştiriliyor diye devam eden bir dizi başka soru da buna eklemiş dernekler. Nerede bulunduğu, kime ait olduğu ve hangi kişiyle ilişkilendirildiği ayrıştırılmadan açıklanan toplu bir ele geçirilenler listesi de LGBTİ artı dernekleri hakkında suç kanıtı gibi kullanılamaz demiş. Çünkü burada daha sonra yapılan açıklamalarda işte uyuşturucu madde, çeşitli dokümanlar vesaireler ele geçirildi denmişti. Bunu kastediyorlar. Kime ait olduğu, hangi kişiyle ilişkilendirildiği, nerede bulunduğu açıklanmadan bu ele geçirildi denilen malzemeler suç kanıtı gibi kullanılamaz LGBTİ artı dernekleri için denmiş. Her yıl defalarca devlet tarafından denetlenen dernekler devlete beyan ettikleri kaynakları üzerinden hedef gösteriliyor deniyor. Yurt dışından fon almak da tek başına bir suç değildir. Bu desteklerin alınması ve kullanılması için mevzuatta bildirim ve kayıt usulleri var zaten demiş. Uzunca bir açıklama, dolayısıyla biraz atlayarak devam ediyorum. LGBTİ artı olmak, dernek kurmak ve hak savunuculuğu yapmak suç değildir. Bizler başkalarının hakkımızda konuşmasını bekleyen sessiz bir topluluk değiliz. Kendi hayatlarımız hakkında söz söylüyor, ayrımcılığı belgeliyor, kamu politikalarını eleştiriyor, talepler geliştiriyor ve örgütleniyoruz denmiş. Ailem güvende diyorsunuz. Biz bu açıklamayı duyan ve kendi evinde kimliğini saklamak zorunda kalan LGBTİ artının şimdi ne hissettiğini soruyoruz demiş dernekler. Şiddet gördüğünde ulaşabileceği bir derneğin hedef alındığını gören insanın kime başvuracağını soruyoruz. Bir yakınının istismarına maruz kalan çocuğun hayatında neyin değiştiğini soruyoruz diyorlar. Son cümle olarak da örgütlenme özgürlüğünü savunuyorsak bu hakkın LGBTİ artılar için de kullanılamaz hale getirilmesine karşı durmalıyız diye devam etmişler. Bu arada uluslararası örgütlerden de tepkiler var. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu'ndan tepki gelmiş. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, gözaltı ve baskınları Türkiye'deki baskının ağırlaşması olarak değerlendirirken topluma bir ahlak anlayışı dayatılmasının ülkeyi karanlık bir yola sürüklediğini söylemiş. Birleşmiş Milletler insan hakları savunucularının durumu özel raportörü Andrea Bolaños Vargas da yetkilileri yalnızca meşru insan hakları çalışmaları nedeniyle gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çağırıyorum diyor. Birleşmiş Milletler Birlik ve Toplanma Özgürlüğü raportörü Gina Romero da LGBTİ artı aktivistleri, örgütleri ve hareketlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen taciz ve baskı eylemleri hakkında tarafıma ulaşan bilgiler karşısında dehşete düşmüş durumdayım diye bir değerlendirmede bulunmuş. O da tepki gösterenler arasında. Ve son bir haberle bu ikinci yarım saate son vereceğiz. Yeni Parti Üsküdar'da miting düzenledi. Yeni Parti'nin Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlediği Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir mitinginde Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimi sürecini anlatan Özgür Özel, birileri milletin seçtiğine değil de kendi istediğine karar vermeye, birileri sandığa hükmetmeye, sandıkta verilen kararı çeşitli zorlarla değiştirmeye karar veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenmiş Özgür Özel konuşmasının devamında kendine güveniyorsan çık karşımıza yineleyelim seçimleri diyor. Mitingde Ekrem İmamoğlu ile tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sidem Dedetaş'ın cezaevinden gönderdiği mektuplar da okunmuş. Özel ayrıca cumartesi günü gerçekleşen bu eylem 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne denk gelmişti. Sık sık bu ikisi arasındaki karşılaştırmayı yapıyor konuşmasında. Şöyle konuşmuş: bugün 12 Eylül, kanlı faşist bir darbenin 46. yılındayız. 12 Eylül'ü yapanlara da, 15 Temmuz'u yapanlara da, 19 Mart'ı yapanlara da, 21 Mayıs'ı yapanlara da yazıklar olsun. Yönetim değişiyor, isim değişiyor, asker değişiyor ama asıl mesele hiç değişmiyor. Millet seçiyor, birileri milletin yerine karar vermeye, birileri milletin seçtiğine değil de kendi istediğine karar vermeye, birileri sandığa hükmetmeye, sandıktan verilen kararı çeşitli zorlarla değiştirmeye karar veriyor diyerek bugün yaşananlarla 12 Eylül arasında böyle bir bağlantı kurmuş. Bu arada seçim sandığı çağrısı yapıyor Yeni Parti uzun zamandan beri. Özgür Özel tabii CHP başkanı kendi bunu yapıyordu. Baskın seçim için kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı diye bir haber vardı Halk TV'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rize'de yaptığı bir konuşmada bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum dediğini söylüyorlar. Bunun bir işaret fişeği olduğu söyleniyor. Bir günden Mustafa Bildirici'nin de kulislerde olası bir baskın seçimin Mart 2027'de yapılabileceğini ileri sürmüş. İlk kurultayı Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da gerçekleşecek. Öyle olursa seçime katılmama, yani Mart ayındaki bir seçime katılamama ihtimali olduğu için yedek bir plan da devreye aldıklarını, bir B planına sahip olduğunu yazıyor Yeni Parti'nin. Yeni Parti kadroları seçime girme yeterliliği bulunan yedek bir partiye taşınabilecek denmiş Bir Gün gazetesinde. Evet, şimdi tekrar bir araya gidiyoruz. Ardından Ali Bilge ile devam edeceğiz.
3: Açık Gazete.

0: gündemler var. Ama bu da 25. yılı ve dünyanın bu yüzyılın başlangıcını önemli ölçüde yönlendirmiş bir durum. 11 Eylül saldırıları. Ona değinelim. Tabii ki çok şey var. Yani gemi kazalarını hemen unuttuk gene. Üsküdar Belediyesi'nde yaşananlar var. Ankara Belediye Başkanı'nın Erdoğan ziyareti var. İmralı süreci devam ediyor. Onunla ilişkin bir yığın konuşulacak konu var. En son olarak da ailem güvende diye yani bir operasyon LGBT'lileri yönelik dernekler yönelik operasyonlar var ama 25. yılında biz 11 Eylül'ü es geçmeyelim. Çünkü son derece önemli bir olay. Dinleyicilerimiz de bu konuya ilişkin değerlendirmeleri ve bilgileri paylaşalım isterseniz. Şimdi 11 Eylül yenilmez denilen, dokunulmaz denilen bir ABD dokundu. Büyük bir şok yaşandı. Ve bu şokun üzerinden de 25 yıl geçti. Bugün ABD nüfusunun %50'den fazlası, 100 milyona yakın çocuk doğmuş 2001'den bu yana. 11 Eylül sonrası doğanlardan oluşuyor %50'den fazlası. Dolayısıyla ABD'de 11 Eylül'ü o günü yaşamak, kişisel olarak hatırlamayan, tanık olmamış müthiş bir kuşak var, bir nüfus var. Bu nedenle 11 Eylül artık Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih kitaplarında okutuluyor. Yani 18-24 yaş arası grubun %60'ı ya ilkokulda okuduğundan, başkalarından öğrendiğini söylüyor. Ayrıca 11 Eylül'ü sosyal medyadan da öğrenen bir kuşak bulunuyor. Peki bu topluma 11 Eylül nasıl anlatılıyor Amerikan toplumuna ve dünyaya? İşte bu konuda hala pek çok soru yanıt bulmuş değil. Toplumun büyük çoğunluğu 11 Eylül öncesi ve sonrası tam olarak aydınlatıldığına inanmıyor. Amerikan toplumunun büyük çoğunluğu, dünyada da böyle. Çünkü dolayısıyla gerçek nedenler araştırılıyor,
1: Evet.
0: sorgulanıyor. Sonuç olarak 11 Eylül böyle komplo teorilerinin ve bilgi kirliliğinin hakim olduğu bir alan oldu geçtiğimiz yıllarda. Özellikle de nasıl engellenememediğinin üzerinde durulan noktaların başında o geliyor. Yani bizde de 11 Eylül ile 15 Temmuz arasında benzer yanlar fazla. İşte her ikisinde de istihbarat vardı, izleniyorlardı. Ama engellenmediler, engellenemediler. Bu bağlamda böyle bir şey kurmak mümkün. Peki, orada mısın Özdeş?
1: Evet, tabii.
0: Yani biraz önce söylediğim gibi bir çeyrek asır geçti. 21. yüzyılın çok önemli bir olayın üzerinden başlangıcında. Biz bunda ne sorduk diye baktığımızda, neler konuşuldu geçen süre içerisinde özellikle başlarda. Yani nedenleri üzerinde araştırmalar yapılmaya çalıştı, sorular sorulmaya çalışıldı. İşte 11 Eylül'ün ABD'nin tek kutuplu 2001'deki dünyaya dayattığı neoliberal politikaların bir sonucu mudur? Bunları tartıştık. Çin'in yükselişi, Rusya'nın dirilişi ile 11 Eylül arasında ilişki kuranlarımız oldu. Bunları düşündük. Sonrasında 2008'de bir kapitalizmin büyük krizlerinden biri yaşandı. Bu krizi yaratan nedenlerle 11 Eylül arasında ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Kapitalizmin bu vahşi dönemini sorguladık. Yani neoliberalizmin artık yeme azıya aldığı 1991 sonrasındaki dönemin ekonomik politik sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Yani hatta Trump iktidarlarını pek çoğumuz 11 Eylül'ün bir eseri olarak değerlendirdik. Tabii benim üstünde durmam gereken yani Arap Baharı 11 Eylül üzerinden de okumak lazım. Aynı zamanda işte İslam ülkelerinde, Orta Doğu'da yıkılan rejimler, yönetimler ile 11 Eylül bağlantısını kurmadan değerlendirme yapmak eksik olur. Dolayısıyla odağa 11 Eylül'ü koyarak bu geçen çeyrek yüzyılda dünyadaki gelişmeleri değerlendirmekte fayda var ve bu çok önemli. Gerçekten içinde bulunduğumuz durum anlatmamız açısından. Yani tarihte sonuçta bunları nasıl analiz edildiğine, neler yapıldığına, neler sorgulandığına göre o dönemin değer

0: analiz yapanlarını yargılayacak. Şimdi burada üzerinde durulması gereken en önemli husus, bu saldırılardan bir hafta sonra Amerika'da bir yasa çıktı. Bu yasa başkana, kongreye sormadan dünyada istediği bir yerde tedbirleri alma yasasıydı. Yani buna Amerika'da savaşla ilgili kararlar kongrede alınıyor ama bu olaydan sonra çıkan yasa başkan uygun gördüğü devletlere karşı kuvvet kullanılmasına izin veren bir yasaya sahip oldu. Ve bu Amerikan başkanlarının sınırlandırılmıştır anayasa sonucunda, anayasa nedeniyle yetkileri ve bu inanılmaz bir yetki tanındı ve bu yasanın en önemli özelliği coğrafi sınırı ve süresi yok. Yani geçici gibi gözüken bu yasa kalıcı hale geldi bu geçen 25 yıl içerisinde. İlk hedef
1: Bu
0: tabii ki
1: ama galiba böyle, hani operasyon anlamında kullanılıyor değil mi?
0: askeri
1: Yani
0: harekat deniyor, o yüzden savaş denmiyor.
1: evet. Çünkü Trump da sanırım buna yaslanıyor zaten.
0: Evet,
1: İran'da
0: ona yaslanıyor.
1: savaş ilan etmiyor. İşte
0: Evet.
1: bir operasyon vesaire diye.
0: Savaş ilan etme yetkisi kongre kararına
1: Evet.
0: bağlı olduğu için bunu kullanıyorlar. Daha sonraki bütün bu 25 yılda bu kullanıldı. Yani ve yani süresi de sınırlı değildi. Mesela birinci Körfez'le ilişkin, Irak Harbi ile ilişkin şey sınırlıydı. Belliydi. O zaten bir de bir koalisyon üzerinden yürüdü. Yani bu başkanlık yetkisini genişleten, işte coğrafi sınırı belli olmayan, süresi belli olmayan, yine olağanüstü yetkiler veren bir, onlar doktrin olarak değerlendiriyor ya bu şeyleri. Ve Brown Üniversitesi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onların yaptığı araştırmalar bu savaşlarla ilgili, 11 Eylül sonrası savaşlarla ilgili değerlendirmelerine göre 2001 yılından itibaren bu yetkiye dayanarak Amerika Birleşik Devletleri 22 ülkede askeri faaliyette bulunmuş. Bunların işte bir kısmı direkt savaşlar, operasyonlar. Bir kısmı askeri destekler verilerek yapılıyor. Bunlara birazdan değiniriz. Sonuçta 11 Eylül sonrası çıkan bu yasayla yurt dışı müdahaleler kullanıldı. Ve başkana, kongre kararına bağlı olan kimi yetkiler de başkana devredilmiş oldu. Yurt işi de bu iş kullanıldı. Bunun için de tabii ki özgürlüklerden feda edildi. Yani Amerikan Anayasası'nın özgürlükçü yanları tırpanlandı, kısıtlandı ve toplumda şöyle bir ikilemde güvenlik mi özgürlük mü şeyine bırakıldı. Yani sonuçta bu tür yasalar bana göre seçimli otoritik rejimlerin gelişmesine de olanak veren yasalar haline oluyor. Çünkü panik halinde bu yasalar kabul ediliyor ancak yasalar geçici olmuyor, kalıcılaşıyor ve kanunun hukuki deyimle ilgası da olmuyor. Kalıcılaşıyor. Dolayısıyla bu yasalar var olduğu müddetçe seçimle gelen iktidarlar da bu düzenlemelere dayanarak otoritikleşmeyi hızlandırıyorlar. 15 Temmuz'da biz böyle bir analoji kurmak mümkün. O hal düzenlemeleri otokrasiye geçişin zemini oluştu. Ve sonuçta onlar hepsi yasalara ve bu düzenlemeler, olağanüstü düzenlemeler yasalara ve anayasaya katılınca otokratik bir rejim imkan tanıdı. Şimdi bu dediğimiz gibi yani çok sayısız müdahaleler gerçekleşti. Doğrudan savaşlar Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Somali, Yemen, Libya gibi ülkelerde operasyonlar yapıldı. Ama pek çok ülkeye de bu yasa kapsamında bağlantılı terörle mücadele, bu yasanın adı da yani bunlar da genelde terörle mücadele yasası oluyor. Bu bağlamda baktığınızda Türkiye'nin de dahil olduğu yani EİT donatlar filan da dahil olmak üzere 22 ülkede bu yasanın kullanıldığına tanık oluyoruz. Dediğim gibi yani Küba'nın dibine Guantanamo hapishanesi geldi ki ve hukuki alt üst eden hem uluslararası hukuku hem de Amerikan iç hukukunu alt üst eden bir şey. Biraz önce Amerika içinde bu yasa kullanıldı mı? İçte ne kadar kullanıldı? Ve ordu kullanma yetkisi yok içte ama olağanüstü koşullarda sonuçta ulusal Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde de ulusal güvenlik devleti genişledi. Bu son iç güvenlik teşkilatı da bildiğim kadarıyla bu yetkiler çerçevesinde oluşturuldu. Son dönemde yani Amerika'da iç protestolarda kullanılan zalimce müdahale eden yeni teşkilat bu yasaya dayanarak hukuki çerçevesi oluşturuldu. Dolayısıyla bu şeyde yasa çerçevesi hem Amerika içini hem de Amerika dışını bir anlamda dizayn eden bir yasa oldu. Yani içeride özellikle işte havaalanları, güvenlik sistemleri, izlemeler, sınır uygulamaları, Guantanamo, gözaltılar. Hatta ben de 2003 yılında bu yasa çerçevesinde Brezilya Porto Alegre'den Dünya Sosyal Forumu'ndan dönerken böyle 5 saatlik falan bir gözaltına alınmam oldu. Vizemin
1: Öyle
0: kısıtlı olduğunu
1: mi?
0: iddia ettiler. Yani Atlanta'da
1: Ama Amerika üzerinden mi aktarmalı geliyordunuz yani?
0: evet giderken gittik bir sorun yoktu. Dönüşte Dünya Sosyal Forumundan dönerken gözaltı yani böyle tanıdığım kadarıyla random belli ülkelerden gelen kişileri seçiyorlar. Bir bunaltıcı saatler geçiriyorsunuz. Ondan sonra vizemi iptal ettiler ama 3 aylık kendileri orada vize verdiler ki 10 yıllık vizem var. Neyse yani sonuçta herkese denk geliyor bu. Geçenlere de içeridekilere de dışarıdakilere bu yasa. Sonuçta bir diğer husus bu yasanın göç politikasıyla iç içe geçtiğine tanık olduk. Yani göçmenler 11 Eylül sonrasında Amerika'da terörist muamelesi görmeye başladı. Yani bu bizde kullanılan iltisak kavramı Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. Yani göçmenler ya da herhangi bir kişiyi bağlantı kurarak operasyonlar yapabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz o operasyonları. Bu şekilde bu iltisak kavramı aslında otokrasilerle birlikte ele alınması gereken bir kavram. Çünkü iltisak diye bir şey üretiyorsunuz. Dolaşıma girdi bu. Bütün otokrasilerde bu kavram da önemliydi. Bunu da bir altını çizmiş olalım. Dediğim gibi bu düzenlemelerin süresi ve coğrafi sınırı olmadığı için yani şu anda da halihazırda geçerli. Bu şey sadece savaş kararı değil, askeri harekat yapıyoruz biz deniyor ama yani görülen şu tamamen savaş bunlar. Yani bu yasa nedeniyle işte Trump da bugün bu kararları alıyor. Yani Kongre bir anlamda 11 Eylül sonrası çıkan bu yasayla bypass edilme imkanı tanıyor. İşte buna dayanarak Maduro'ya kadar uzanıyorsunuz. Gemilere el koyuyorsunuz. Ülkelere istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Yani başkanın yetkisinde tek adama yani verilmiş yetkiler bunlar. Dolayısıyla burada gördüğümüz bir husus şu oldu. Yani Amerika'da 11 Eylül sonrası çıkan bu yasa ve dünyada küresel bir şekilde uygulama alanı buldu. Yani 11 Eylül sonrası bu hukuk böyle küresel bir hukuk gibi, ya sanki uluslararası bir örgüt kararına dayanan müdahaleler gibi keyfi istediği gibi bu zaten o son 25 yılda uluslararası hukukun önemli ölçüde değer yitirmesine katkıda bulunan şeylerden biri bu yasa. Uluslararası örgütler de açığa düştü, hurdaya çıktı. Zaten önemli ölçüde değerini yitirmeye başlamıştı 11 Eylül'e gelene kadar uluslararası örgütler, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan örgütler. Dolayısıyla bu nereye kadar uzandı? Trump gibi bir başkan Amerika'nın başına geldiğinde yani şimdi adam ne diyor? Kanada'da benim, Görland'da benim, Panama, işte Meksika, Küba, İzlanda, değil mi? En son
1: Hürmüz
0: aile
1: Boğazı.
0: bizimdir demeye başladı yani. Böyle bir yetkinin nelere yol açtığını, 11 Eylül sonrası da verilen yetkinin nelere yol açtığını hepimiz tanık olduk. Yani ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın çok önemli bir nüfusu. Bunu artık tarih kitaplarından öğreniyor. Tanık olan, bilmiyorum sen tanık o sırada kaç yaşlarındaydın Özdeş?
1: Ne zaman?
0: 11 Eylül olduğunda 2001.
1: Üniversitedeydim ben de. Yeni
0: Üniversite, o zaman
1: başlamıştım.
0: sen de tanıklar
1: Evet, tabii.
0: kapsamındasın. Yani bunu ilkokulda ya da ebeveynlerinden öğrenenler ya da sosyal medyada öğrenenler Amerika Birleşik Devletleri'de neredeyse %60'a yakın haline gelmiş geçen
1: Evet.
0: bu 25 yılda. Şimdi ne oldu bunun şeyle? Afganistan'a gitti, değil mi? Önce halk, toplum orada alkışlarla karşıladı. Ancak o kadar şey ki istihbaratlara yetersiz ki Taliban'ı bulamadılar önce. Kim çünkü kim? Herkes silahlı. Ondan sonra o savaş ağalarıyla ittifak kurdu Amerikan ordusu ve istihbaratı. Onlar hedefleri gösterdi.
1: Bu kavram Afganistan'a özel çok kullanılıyor, değil mi? Warlords diyorlar. Uzun zamandan beri Afganistan, işte Sovyet işgali, ondan önceki dönem, sonrası vesaire, bunlara karşı savaşanlar için böyle savaş ağaları, işte Türkçe öyle çevriliyor herhalde. Bu çok Afganistan'da gündeme gelmiş bir
0: Evet
1: kavram bu.
0: evet. Dostum Raşit mi? Öyle bir adam vardı.
1: Evet.
0: O da savaş ağalarından biriydi. Önce bu savaş ağaları Taliban diye birbirlerini göstermişler. Halkı göstermişler. O yüzden başlangıçta Taliban'a pozisyon alan sivil insanlar daha sonra Taliban'a geçenlerde çok oldu. Yani çok ölümler olunca yani sonuçta burada 20 yıla yakın ve bu Afganistan'ın ve Amerika Birleşik Devleti'nin tarihinin en uzun savaşı. 20 yıl hiçbir yerde savaşılmadı yani. İkinci Dünya Harbi de zaten 41'den sonra girdi. 3,5 yıl falan savaştı. Birinci Dünya Harbi'nin son noktalarına katıldı. Yani Amerika'daki iç savaş, Afganistan'ın da savaşları içerisinde en uzun savaş oldu. Ve sonunda bırakıp gitti. Bu arada İşte 10 yıl sonra, 11 yıl sonra Osama Bin Laden öldürüldü. O da bir garipti. İşte Obama ve Hillary Clinton'ın yönetimde olduğu zaman dedi ki biz bunu yani Osama Bin Laden'in ölüsü bile görülmedi. Okyanusa atıldığı söylendi.
1: Evet.
0: Yani bir sorgulanmadı ya kardeşim yani bu adamı yakalanamaz mıydı? Ne oldu? Ondan sonra artık yani ölüsünü bile göstermediler. Yargılanamaz mıydı filan. Yani bu durum da yeterince sorgulanmadı geçmişe baktığımızda. Obama için yani söylenecek şeyler var ama geçiyorum. Sonuçta Irak'ta kimyasal silahlar, nükleer silahlar bulunamadığı yalan olduğunu itiraf ettiler. 20 yıl sonra Taliban'a bıraktılar ve bir zulüm ülkesi haline tekrar geldi. Şu anda oradaki insanlarla dünyanın hiçbir kesimi ilgilenmiyor. Irak'ta, Afganistan'da milyonlarca insan öldü. Yani bunun için de yine bu Brown Üniversitesi'nin rakamlarına başvurmak mümkün. Çünkü en esaslı araştırmaları onlar yapıyorlar. Onların tespit ettikleri böyle 100'e yakın uzman çalışıyor bu şeyde. Her tarafı inceliyorlar yani. 2001-2023 yılları arasında Irak-Afganistan savaşlarında 940 bin kişi savaş şiddetinden yani bilhassa bombaların, mermilerin muhatabı olarak ölmüş. Bunun 432 bini sivil. Yani %40'tan fazlası sivil. Buna tabii şeyi ekleyeceksin. Bunlar zaten gelişmemiş ülkelerde. Bunların altyapıları da sorunluydu ama var olan altyapılar çöktü. Sağlık sistemi, yani hastalık, açlıktan dolayı, işte çevre hepsinden dolayı da 3 ila 3,6 ila 3,8 milyon kişi de bundan dolayı ölmüş. Dolayısıyla toplam savaş şiddeti artı bu tür ölümlerle 4,5 ila 4,7 milyon ölüm seviyesine ulaşıyor. Bu rakam nihai değil. 2023'ten sonrasında kapsamıyor üstüne üstlük. Yani şu anda İran savaşı ile ilişkin rakamlar buna dahil değil. Tabii bütün yalanlarla dolu bir süreçtir bu. Yani Irak'taki kimyasal silahlar, nükleer, orada burada sivillere ilişkin de yönetim çok ciddi yalanlar söyledi ve sonradan görüldü ki dediklerinin kat be kat, 30 kat üstü sivil ölmüş. Hükümetin söylediği şeylerde yani gelinen nokta sivil ölümlerinde inanılmaz bir seviyede. Dolayısıyla bu travma, yani 11 Eylül sonrası yaşanan travma, Amerikan toplumunda birbiriyle diyalog kurmaktan uzaklaştırdığı saptanıyor. Görüş farklılıklarını konuşmuyorlar. Yani o azalıyor. Sorunları çözmekten uzaklaşan, polarize olmuş bir toplum haline geldi. Amerika'da da çok ciddi kayıpları var ama yani tabii ki Irak, Afganistan kayıpları ölçülemeyecek düzeyde ama 7.000'den fazla Amerikan askeri ölüyor. Bu rakam çok önemli. Bunun 4 katından fazlası da savaş gazilerin intiharlarını görüyoruz. 4 katından fazlası da intihar nedeniyle ölmüşler. Bir diğer husus, onu ben de yeni öğrendim. Amerika'da 1,8 milyondan fazla savaş gazisi, ki buna 91'den itibaren alıyorlar. Savaş gazisi bulunuyor. Bunun değişik oranlarda engellilik ve sağlık sorunu bulunuyor. Ve savaş gazilerin %40'ından fazlası da ömür boyu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanmış durumda. Ve de bunun çok yüksek bir Amerikan ekonomisine maliyeti var. 2050'ye yılına kadar sadece bu savaş gazilerinin sağlık ve bakım yükümlülükleri 2,2 ile 2,5 trilyon dolar arasında olacağı belirtiliyor raporlarda. Yani bu altyapının çökmesiyle birlikte aynı zamanda bu ülkelerin işte zenginlikleri de, ürettikleri de, ihracatları, üretim şeyleri de zarar görüyor. Bu anlamda da çok ciddi kayıplar var. Sadece Irak için, ki o rakam eski ve 2003-2008 döneminde 140 milyar dolara yakın bir tahribat olduğu tespit edilmişti. Bunun gibi yani bu şeyde tabii petrol ve enerji kaynaklarının yönetimleri de el değiştiriyor. Bu yasaya itinaden, 11 Eylül sonrası çıkan bu yasaya itinaden yapılan askeri harekatlarda yani ülkeler önemli ölçüdeki bunların hesaplanmaları da çok karışık ve zor. Çünkü bu ülkeler uluslararası denetime bu savaşlar öncesinde de dahil olan, yani hani uluslararası örgütler raporlar hazırlar ülkelere, IMF'si, Dünya Bankası, OECD'si, neyse bağlı oldukları grupları, onlara da rakamlar üretmedikleri için tahrip şeyleri de tam tespit edilemiyor. Dolayısıyla Amerikan ekonomisine de çok ciddi bir şey var tabii. Yani trilyonlarca dolarlık maliyeti var. Suriye'ye falan kattığınızda bu rakam 8-9 trilyona kadar ulaşıyor. Sonuçta kazananlar kimler? Yani kazananlar, evet, Amerika'da yapılan çalışmalara göre sadece işte bunların en baba şirketler, Amerikan şirketleri, Lockheed Martin'ler, Boeing'ler, General Dynamics gibi büyük, böyle bir 8-10 tane vardır ya, onlar teknoloji şirketleri tabii, inanılmaz kar edenler onlar, ama Amerikan ekonomisine bir faiz maliyeti var, borçlanma maliyeti var. Yani garibanlar ödüyor onu. Sadece 2024 yıl içerisinde 5 tane savunma silah savaş şirketi Pentagon'dan 771 milyar dolar ihale almış sadece 4 yıl. Yani onun geri tarafını şeye bırakalım. Yine Brown'un araştırmalarına muhtacız. En doğru araştırmaları burada yapılan savaş maliyeti araştırmaları yapıyor. Yine bu üniversitenin projesindeki araştırmaya göre Yani biz bir fizibilite yaparken iktisatçılar yatırımın kaç kişilik istihdam yaratıp yaratmadığına bakarız. İşte istihdam dostu yatırım mı, teknoloji yoğun yatırım mı? Bu araştırmalara göre 1 milyon dolarlık askeri harcama 5 kişilik iş üretiyor, istihdam üretiyor. Ama eğitime yapılan 1 milyon dolarlık harcama 13 kişilik iş yaratıyor. Dolayısıyla bu yasa işte Bush'a ne demişti? Bush Roma'nın Kartaca Savaşı'ndan sonra en büyük gücüz biz demişti. Dünyaya hükümranlığını bu yasa çerçevesinde bilhassa pratik olarak sunuyordu. Trump da buna dayanıyor. Her yere saldırıyor. Dünya benim diyor. Bunun yani ülkelere dünyada yansımaları çok detaylı analiz edilmesi gereken husus. Yani ülkelerin
1: Evet.
0: şeye sonuçta bir şey hatırlamıştım. Hatırlıyorum böyle Bush
1: Süremizin
0: bir
1: de
0: söz
1: sonuna geldik bu
0: vermişti.
1: arada Ali Bey.
0: Tamam. Diyor ki bir pankarttaydı galiba. Bomba atmayın, Bush'u atın. Şimdi de içinde geldi, içinde bulunduğumuz nokta bu. Bugün yani bunu dinleyicilerimize 25. yılında hatırlatmadan geçmeyelim istedim. Umarım
1: Evet.
0: yararlı olmuştur.
1: Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal.
2: Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Bertolt Brecht, Radyo. Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7.500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1.000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Açık Gazete.
3: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Merhabalar İzel Bey, günaydın.
1: Günaydın Özdeş, günaydın.
0: Evet, bu hafta Ömer Bey de bizimle olur diyorduk ama tatilini uzatmaya karar verdi.
1: Yine
0: Dolayısıyla yine baş başayız.
1: evet, tek başınasın.
0: Evet,
1: Kolay
0: tek
1: gelsin.
0: başımayım.
1: Büyük büyük sorumluluk, hele programın sonunda en büyük sorumluluk senin omuzlarında, Selim.
0: Bir
1: Bakalım.
0: de galiba minik bir ses sorunu yaşıyormuşuz. Dinleyicilerden bu konuda da özür dileyelim. Çözmeye çalışıyoruz bir yandan da.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Ben
0: Evet.
1: bu hafta
0: Neler var karikatürde?
1: karikatür dünyasından birkaç haberle başlamak istiyorum. Ne de olsa bir haber programı yapıyoruz değil mi şu anda?
0: Evet.
1: Haber kuşağındayız. Efendim, Ugandalı karikatürcü Jimmy Spire. Uganda'da iktidar partisine ait özel bir üniversite olan şeyde Kampala Uluslararası Üniversitesi tarafından dava edilmiş. 2026 yılında ülkesindeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadele nedeniyle Jimmy Spire karikatürde cesaret ödülüne hak kazanmıştık. Kofi Annan karikatürde cesaret ödülüne hak kazanmıştı. Şimdi Uganda'da üniversite yönetimini hakaret suçlamasıyla yargılanıyor. Muhtemelen de hapse girecek. Portekiz'de ise karikatürcü çift Cristina ve André Carrillo çifti aşırı sağcı ve silahlı bir hareket olan Movimento Armiler Lusitano tarafından hazırlanan ve ülkeye yönelik hedefler ve tehditler olarak tanımlanan kişi ve kuruluşların yer aldığı bir listede kendi isimlerinin de bulunduğunu ve hedef gösterildiklerini basın aracılığıyla öğrendiler. Koruma talep ettiler tabii kendileri de. Dünyanın bir diğer köşesinde, bir diğer ucunda Avustralyalı bir karikatürcü, kendisi arkadaşım aynı zamanda, Cathy Wilcox, Ocak ayından bu yana Sydney Morning Herald ve The Age gazetelerinde yayınlanan bir karikatürü nedeniyle ağır baskı ve tehdit altındaydı. Sonunda dayanamadı ve 31 Ağustos 2026 tarihinde onlarca yıldır çalıştığı bu iki gazeteden de ayrılmak durumunda kaldı. Suudi Arabistan'a geçelim. Orada da karikatürcü Muhammed Alhamdi, imza adıyla Alhazza, çizdiği bir siyasi karikatür nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mısır'da ise tutuklu karikatürcü Eşref Ömer, yine benzer bir suç işlediği için ne kadar ceza alacağını ancak Kasım ayında, Kasım ayına ertelendi duruşması çünkü, o zaman öğrenecek. Evet, dünyadan taze haber, karikatür haberleri şimdilik bu kadar. Bir tane de bizden verelim ki eksik kalmasın. Gaddar Davut'u bilir misin Özdeş?
0: Yok, hayır maalesef.
1: Şimdi Gırgır Dergisi'nin efsane tiplemelerinden biriydi Gaddar Davut. O zamanlar işte ilk çıktığında 71-73 yılı galiba. Karaoğlan, Tarkan, Kara Murat gibi işte Türkiye kaynaklı çizgi romanlardaki o tarihi kahraman tiplemeleri dalga geçen tipik bir anti kahramandı. Nuri Kurtçebe tarafından yaratılmıştı. Ekşi Sözlük'te Gaddar Davut için şöyle matrak bir ifadeye rastladım. Hayatta hiçbir şey olamadığı için kahraman olmak zorunda kalan bir delikanlı. Bir zamanlar ben de ilgiyle ve çok da gülerek hakikaten izlerdim, takip ederdim Gaddar Davut'un maceralarını. Şimdi geçen hafta karikatürcü Musa Kart kalemiyle Gaddar Davut'a yeniden hayat verdi. Ve şöyle konuşturdu Gaddar Davut'u. Nuri abi, bir de bana Gaddar diyorsun. Tabii ne demek bu, ne anlama geliyor? Musa Kart bu karikatürün üzerine bir de açıklama yazdı. Gaddar Davut'un çizeri, arkadaşı Nuri Kurtçebe, kanserle mücadele ediyor ve KOAH hastası. Ayrıca ciddi görme kaybı var. Ona da cezaevi yolu göründü diye yazmış. Ardından duayen karikatürcülerimizden Öznur Kalender de sosyal medyada paylaştığı çizimiyle o da Kurtçebe'ye destek verenler arasına girdi. Kalender'in karikatüründe Nuri Kurtçebe'yi iki eliyle böyle bir Kodes penceresinin parmaklıklarını kavramış. Bize bakarken görüyoruz. Sanatçı Nuri Kurtçebe göbeğine kadar sarkan uzun beyaz sakalıyla adeta Harry Potter'daki o Hogwarts okulunun müdürü Dumbledore vardır ya, Albus Dumbledore, ona benziyor tıpkı. Bu arada kurçebenin sımsıkı kavradığı kodesin parmaklıkları ise aslında birer fırça ve kurşun kalemden oluşuyor. Böyle bir karikatür çizmiş Öznur Kalender. O da Musa Kart gibi, Öznur Kalender de Musa Kart gibi karikatürün üstüne ve altına çeşitli açıklamalar iliştirmiş. Aynen okuyorum. Karikatürist Nuri Kurçebe, %90 engelli, kanser ve ileri derecede KOAH hastası ve sağ gözü %100 kapalı. Büyük usta cezaevine konmak isteniyor ve evinde infaz talebi reddedildi. Mahkumiyet sebebi malum. Hala beyninin %100 sağlam olması, demiş Özgür Kalender. Musa Kart ve Özgür Kalender gibi çok sayıda meslektaşı da Nuri Kurçebi için dayanışma karikatürü çizdiler geçen hafta. Sosyal medyada paylaşıldı bunlar. Peki ne oldu da birden böyle bir
0: Evet,
1: dayanışma
0: tam
1: hareketi
0: yani
1: başladı?
0: ne yapmış yani Nuri
1: Şimdi
0: Kurçebi.
1: buna Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın aslında bir yazısı neden oldu bu hareketin başlamasına. Barış Pehlivan köşe yazısında karikatürcü Nuri Kurçebe'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 14 ay 7 günlük hapis cezasının kesinleştiğini ve 78 yaşındaki sanatçının cezaevine girmek üzere olduğunu yazdı bir makalesinde. Nuri Kurçebe daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan aldığı 1 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasının kesinleşmesi üzerine 2018 yılında Yalova'da gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı ve bir gün cezaevinde kaldıktan sonra da denetimli serbestlik şartıyla da tahliye edilmişti. Şimdi Kemal Gökhan Gürses de Nuri Kurçebi'ye destek veren karikatürcüler arasındaydı geçen hafta. Ve paylaştığı bir dizi çizimiyle farklı hatta pek de bilinmeyen bir bilgiyi gün ışığına çıkardı. Nuri Kurçebi'nin 3 yıl önce yitirdiğimiz rock yıldızı Erkin Koray için çizdiği İllaki adlı plağın kapağını da paylaştı Kemal Gökhan. Ve Nuri Kurçebi'nin çok iyi çizerliğinin yanı sıra çok daha iyi bir müzisyen olduğunu belirtti. Hatta Erkin Koray'ın Tek Başımıza adlı parçasının söz ve müziğinin de Kurçebe'ye ait olduğunu yazdı.
0: Çok
1: Evet.
0: ilginç bilgiymiş. O zaman bu bir önceki Öznür Kalender'in çizimindeki kalem ve fırçanın yanına bir de gitar falan gibi bir şey koymak
1: O
0: lazım.
1: arkada, hücrenin arkasında
0: Öyle.
1: duruyor. Evet. Kurçebe'nin Erkin Koray için hazırladığı biyografik çizgi romandan da bir sayfa paylaştı Kemal Gökhan. Ve sayfasında da Tek Başımıza adlı şarkının sözlerine de yer verdi. Onu sana da ithaf ediyorum. Tek başınasın madem
0: Peki.
1: özdeş 2 haftadır. İzninle okuyorum şarkının sözlerini. Kim olursan ol, ne istersen yap, sen de bu dünyada tek başınasın. Anne kolunda, baba yolunda, kardeş yanında tek başınasın. Tek başınıza, tek başınıza, hep tek başınıza. Sözler altında, gözler altında, yaşam kavganda, hep tek başınasın. Güftenin sonunu da şöyle bağlıyor Kemal Gökhan. Umarım çizdiği bir karikatür yüzünden tek başına bir hapishane hücresinde kalmaz. Nuri Kurçebe tek başına değildir, demiş Kemal Gökhan.
0: Ben bunu Kramp'tan biliyorum bu arada. Erkin Koray'dan değil de.
1: Öyle
0: Evet.
1: mi?
0: 90'ların ünlü rock grubu.
1: Bu da istek parçamız olsun bari. Fırsat
0: Olur
1: bulursanız
0: tabii.
1: çalarsınız bari. Şimdi sosyal medyadaki meslektaşların çizip paylaştıkları destek karikatürlerine ki çok sayıdaydı bunlar geçen hafta. Gerçekten de Nuri Kurçebe tek başına değildir diyesim geliyor. Ha bu arada hazır Kemal Gökhan'ın karikatürünü anlatmışken önemli bir sergiyi de es geçmek istemiyorum. Karikatürcü Kemal Gökhan Gürses'in Eski İstanbul ve Adaların gündelik yaşamını kargaların tanıklığı üzerinden yeniden yorumladığı Geçmiş Zaman Kargaları sergisi var. Taş Mektep ve Büyükada Vapur İskelesi'nde ziyarete açıldı. Bu Kemal Gökhan'ın Karga Kafası başlığı altında çizdiği karga karikatürüne biliyorsun köşemizde
0: Evet.
1: sıkça yer
0: Evet.
1: veriyoruz. Sergiyi ben gidip henüz göremedim. Adanın biraz daha boşalıp sakinleşmesini bekliyorum açıkçası. Şimdi okullar açıldı. biraz sakinlemiştir. Sergi haberini ise Biyanet Haber platformundan aldım. Aynen okuyorum. Gürses, sergide uzun ömürleri ve kent yaşamındaki süreklilikleri nedeniyle kargaları İstanbul'un geçmişine tanıklık eden gözlemciler olarak ele alıyor. Osmanlı'nın son döneminden 20. yüzyılın ortalarına uzanan eski İstanbul fotoğraflarını kullanan sanatçı, fotoğraflardaki gündelik yaşam sahnelerine çizimleriyle kargaları dahil ediyor. Sergide 1930'ların perasındaki eğlence hayatından Dolapdere'deki otomobil tamircilerine, adalardaki kadınlardan deniz havası almak için Kadıköy'e gelen ailelere kadar farklı dönem ve mekanlardan gündelik yaşam sahneleri yer alıyor. Fotoğraflarda çoğunlukla arka planda kalan kargalar Gürses'in çizimleriyle sahnelerin merkezine taşınıyor. Geçmiş zaman kargaları İstanbul'un mimarisinden eğlence kültürüne, giyim kuşağından semt yaşamına uzanan değişimini kargaların süreklilik gösteren varlığı üzerinden izliyor demiş Biyanet'te sergi için bu şekilde tanıtılmış. Sergi 31 Ocak 2027'ye kadar açık. Pazartesi günleri hariç her gün 9-18 saatleri arasında hem Taşmettep hem de Büyük Ada Vapur İskelesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Böylelikle karikatür dünyasından da haberlerimizi şimdilik sonlandırmış oluyoruz.
0: O zaman şimdi karikatürlere mi geçebiliyoruz?
1: Haftanın
0: Haberlerle.
1: olaylarına geçelim şimdi.
0: Peki.
1: Öncesi de karikatürdü sonuçta.
0: Evet,
1: Haftalık
0: tabii.
1: olaylarını karikatürlerle anlatmaya çalışalım. Hafta içinde iki önemli anma peş peşe geldi. 11 Eylül, İkiz Kuleler katliamının 25. yılı ve 12 Eylül darbesinin de 46. yıl dönümüydü. Kronolojik olarak gidersek önce New York'taki İkiz Kule katliamının 25. yılına bakalım. Karikatürü Amerikalı çizer Clay Bennett çizmiş. Amerikan bayrağının önünde saygı duruşunda bulunan üç kişinin yüzlerini yakından görüyoruz bu karikatürde. Ortada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump o duruyor. Elinde 11 Eylül anması başlıklı bir not kağıdı tuttuğunu görüyoruz. Belki konuşma notudur bilmiyorum. Sağındaki ve solundaki iki kişi ise saygılı bir şekilde başlarını öne eğmişler, yere bakıyorlar. Trump ise dimdik duruyor ve ileriye doğru bakıyor. Ancak konuşmuyor, daha doğrusu konuşamıyor. Zira yanındakilerin bir yandan böyle yanındakiler saygı duruşunda bulunurken diğer yandan da elleriyle başkanlarının ağzını tıkıyorlar. Çok enteresan bir görüntü. Karikatürcü Clay Bennett başkanın ancak bu şekilde susturulabileceğini belki ima ediyor ama hayatın gerçekleri bazen sanattan farklı olabiliyor. Nitekim Trump o gün susmadı ve tam 18 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmasında da asla ama asla unutmayacağız sözünü yinelemiş bolca. Teröre karşı mücadeleye de atıfta bulunmuş ve her nasılsa İran konusuna sert bir geçiş yaptı. Ve İran, İslam Cumhuriyeti'nin asla bir nükleer silaha sahip olamayacağını taahhüt etti. Tabii çeşitli yorumcular, analistler Trump'ın 25 yıl önceki trajediyi şu an İran'a karşı yürüttüğü savaşı meşrulaştırmak için bir neden olarak kullandığını falan da belirttiler. Acaba demagoji mi yapmış bilemiyorum. Ne diyorsun?
0: 11 Eylül'e dair bazı hemen bir gün öncesinde yaptığı konuşmalarda da bolca yalanlar söylemiş. İşte gitmediği
1: Aa,
0: yeri
1: yeni
0: ziyaret
1: yeni bir şey bu.
0: ettirirse
1: Yalan
0: falan
1: mı söylüyor?
0: yalan söylüyorum. Yakalamışlar hemen Guardian gazetesinde 6 yalanı 11 Eylül'e dair diye bir yazı vardı.
1: Evet. Evet
0: Ondan dolayı
1: şimdi.
0: da susturuyor olabilir. Yani sadece bu olayın özelinde bile yalan söylüyor. Yani bir de
1: Gelsin
0: ismini
1: yalan
0: bağlamış.
1: dünya. Gelsin yalan dünya. Peki. Gelelim biz 12 Eylül'ün 46. yılı anmasına. Bu darbeyle ilgili olarak da Agos gazetesinin çizeri Oannes Şaşkal'ın sosyal medyada paylaştığı birkaç karikatür vardı. Bir tanesini anlatmak istiyorum. Çok anlamlı çünkü bu karikatürde bir hapishane hücresini dışarıdan görüyoruz. Penceredeki demir parmaklıların ardında hücrenin içinde muazzam bir kalabalık. Çok sayıda küçücük insanlar çizmiş Oannes Şaşkal. Çoğunun ellerinde böyle dövizler, pankartlar. Ancak pankartlarda da hiçbir şey yazmıyor. Hepsi boş. Yani son derece yalın çizgilerle yine 12 Eylül darbesini bir çırpıda böyle güçlü bir metaforla anlatıyor. Yani toplumun büyük bölümü ağır baskı altında, hapsedilmiş, söz söyleme, ifade özgürlüğü yok. Herkes susturulmuş, işte pankartlar bomboş, yazısız. Son derece etkili bir siyasi karikatür. Ne korkunç günlermiş o günler diyesi geliyor değil mi insanın?
0: O pankartlar belki de ne yazdığının önemi yok. Ne yazarsan yaz. İçeridesin gibi de olabilir boş o görüntü
1: Evet,
0: yapmışken.
1: tabii. Yani sonuçta yorumlamak bizim işimiz
0: Evet.
1: değil. Yani herkes istediği şekilde yorumlayabilir. Biz sadece gördüğümüzü anlatıyoruz. Ben de böyle bir çağrışım yaptı açıkçası. Yani evet, hepsi içeride sıkışmış vaziyette. Daha doğrusu tıkıştırılmış. Dışarısı işte, dışarıdan görünen bu. Peki, sırada bir Amerikalı karikatürcü Gary McCoy'un bir çizimi var. Pardon, ben süreyi de aşmak istemiyorum. Epey karikatür vardı bugün. Şimdi bu Gary McCoy'un çiziminde bu karikatür karesinin kahramanları yapay zekalı bir robot ile bir Amerikalı ergen. Genç adam kanepede uzanmış, büyük bir zevkle böyle kafasında da şapkası ters takmış falan, tipik yani. Büyük bir zevkle elindeki telefonuna bakıyor, oynuyor telefonla. Robot ise ayakta duruyor ve delikanlıyı uyarıyor. Ya 10 yıl içinde seni yok edeceğimi anlıyorsun değil mi diyor. Çocuk delikanlı gözlerini elindeki telefondan ayırmıyor ve yanıtlıyor. Tabii ki. Fakat şu yarattığın komik videolara da bayılıyorum. Şimdi Gary McCoy bu karikatürünü geçen hafta basında yer alan haberler üzerine çizdi. Haberin başlığı da şöyleydi. Yanılmıyorsam sen de bahsettin
0: Evet.
1: Özdeş programda. Yapay zekayı geliştiren insanlar teknolojinin bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine gerçekten inanıyor. Haberin
0: Evet.
1: başlığı bu. Açıklamayı yapay zeka şirketi Anthropic'ten ayrıldığını duyuran 27 yaşındaki bir genç araştırmacı Jacob Coxon yapmış ve açıklama duyulur duyulmaz tüm dünyada da bir şok etkisi yarattı. Bu İngiliz araştırmacı X hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın çok yakında insan yeteneklerini aşacağını ve bu teknolojinin gerçek anlamda güç ve kaynak elde etme kapasitesine sahip olacağını söyledi. Bununla da bitmedi iş. Yine bu Anthropic şirketinin yapay zeka güvenliğinden sorumlu araştırmacılarından Evan Habinger de şeyin Coxon'un uyarılarına katıldığını belirtti ve gelecek 10 yıl içinde yapay zekanın insanların yok olmasına yol açma ihtimalinin %10'dan daha fazla olduğunu söyledi. Hadi bakalım.
0: Bu yüzdeyi
1: Ama
0: tabii nasıl hesaplıyorlar bilmiyoruz ama ilginç olan daha sonra dün Anthropic'in CEO'su Dario Amodei öyle bir açıklama yaptı. Bu eleştirilerin bir kısmına katıldığını söyleyip yapay zeka için frene basma çağrısı yapmış. 6 ay içerisinde hani geçtik 10 yılı 6 ay içerisinde tüm interneti ele geçirebilme kapasitesine sahip olacaklar demiş ki kendisine daha sonra diğer CEO'lar da katılmışlar. Yani işte
1: palavra.
0: OpenAI'dan Sam Altman, Elon Musk, Google'dan bir başkası falan hepsi evet de
1: Yok.
0: böyle bir düzenleme yapmak
1: Yok
0: gerekiyor diyorlar.
1: Özdeş. Yok, yok.
0: Değil
1: Rahatla,
0: diyorsunuz.
1: rahatla. Palavra, palavra.
0: Peki.
1: Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dün İrlanda ziyareti esnasında yaptığı konuşmada paniğe mal olmadığını, bir takım olumsuz güçlerin, bu olumsuz güçler tırnak içinde, sanıyorum biraz önce sözünü ettiğim grup, takım. Bir takım olumsuz güçlerin bunu dile getirdiğini fakat yapay zeka çalışmalarının aynı hızla süreceğini söyleyerek hepimizi rahatlattı. Tamam mı?
0: Harika. O zaman onun şahane videolarını seyretmeye devam edeceğiz.
1: Tabii yani
0: Muhtemelen bu
1: Gary McCoy'un
0: gencin seyrettiği videoda onlar olsa gerek.
1: aynen öyle. Yani McCoy'un karikatürüne bakılacak olursak gerçek şu, yapay zeka bizi ancak güldüre güldüre öldürecek.
0: Hadi
1: Tamam mı?
0: bakalım.
1: Devam. Gülmeye devam. Evet, oradan okullara geçelim. Bugün hayırlısıyla okullarımız da açıldı. 2026-27 öğrenim yılında bugün okula başlayan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Fransa'da ise okullar Eylül başında açılmıştı ve bu yıl birdenbire öğrenciler büyük bir yasakla karşılaştılar. Sınıflarda cep telefonlarının kullanımı yasaklandı. Yaz aylarında kabul edilmişti bu tasarı ve Cumhurbaşkanı Macron da desteklemişti bunu. Fransa'da yeni eğitim döneminin en büyük özelliği bu. Fakat bununla da kalmayacak. Çünkü yakında 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa da çıkacakmış. Evet, yani güldüre güldüre öldüremeyecek yapay zeka çocukları. Aslında Fransız öğrencilerin karşılaştıkları bu yasakla bizim öğrenciler geçen eğitim yılında tanışmışlardı.
0: Evet, Türkiye'de de
1: Ve
0: var bu yasak,
1: evet
0: evet.
1: ve bu eğitim yılında da aynı yasak aynen sürüyor. Hatta rol model olmaları amacıyla öğretmenlerin de ders esnasında ve sınıf ortamında cep telefonu kullanmaması kuralı geçerli. Yani evet, dediğim gibi işin özeti, yapay zeka bizi öldürmeden biz onu öldürmenin çarelerini aramaya başladık bile. Şimdi karikatürcü Fabrice Eğer, Fransız karikatürcü, Fransız okullarındaki yeni durumu şöyle hicvediyor. Karikatürde bomboş bir sınıf görüyoruz. Kürsünün başında sınıf öğretmeni biraz da böyle endişeli bir şekilde boş sıralara bakıyor. Ve bu esnada aklından geçenleri de düşünce balonunda okuyabiliyoruz. Ya diyor, konum olmadan sınıfı bulabilecekler mi acaba? Gerçekten de yani bilmiyorum. Ben bazen şey olmadan, GPS kullanmadan evin yolunu bulamıyorum. Biliyor musun? O kadar alıştım ki. Evet. Bu haftaki son karikatürümüzü de bugün okula başlayan öğrencilerimize armağan edelim diyorum. PX Molina ya da tam adıyla Pedro Xavier Molina Blandón, Nikaragualı bir karikatürcü. Kendisinden söz etmiştik daha önceki programlarımızda. Eleştirel karikatürleri nedeniyle Başkan Ortega'dan kaçmak zorunda kaldı ve Amerika'da yaşıyor halen. Molina aynı zamanda America's Quarterly dergisi tarafından Latin Amerika'nın en iyi 5 siyasi mizahçısı olarak seçildi, anıldı. Pedro Molinas'ın okul açılışı karikatürüne gelecek olursak, şimdi karikatürde sırt çantasına kitaplarını, defterlerini yüklemiş, yaklaşan okul servis otobüsüne binmeye hazırlanan bir minik öğrenci var. Onu görüyoruz. Son anda arkasında dönüyor ve kendisini kapıda uğurlayan ebeveynlerine sesleniyor. Şöyle konuşuyor minik öğrenci. Halen içinde bulunduğumuz muazzam kargaşaya bakılırsa asıl okulda yeniden başlaması gerekenlerin siz yetişkinler olduğunu belirtmem gerekiyor. Büyük adam gibi konuşmuş ya çocuk.
0: Evet, çok büyük adam gibi konuşuyor. Ben olsam beni okula göndermeyin madem derdim. Mesela
1: Evet ya, siz
0: bir işe
1: gidin, ben beni
0: yaramadı
1: gönder.
0: ortada. Evet.
1: Siz gidin ya, beni niye gönderiyorsunuz? Şu hale bakın falan diye derdim. Neyse, yani böyle konuşmuş, böyle konuşturmuş Pedro Molinas. Minik öğrenciyi aslında herkesin galiba okula yeniden başlaması mı gerekiyor, ne
0: Evet.
1: diyelim? Peki tekrar hayırlı olsun diyelim yeni okul dönemi ve hayırlısıyla da Özdeş, şu haftanın
0: Haydi
1: karikatürünü bir
0: bakalım. Gene
1: seç bakalım.
0: demokrasiye geçtik. Başımızın belası.
1: Evet.
0: Ömer
1: Ben
0: Bey'in yokluğunda.
1: söylemiyorum. Devralmışsın bir kere. Nasıl, keyifli mi? Güçlendirilmiş oy hakkı.
0: Vallahi yani sorumluluk tabii yani falan böyle çok zor bir şeydi.
1: Üstelik değil mi?
0: Evet. Ben derim ki Musa Kart'ın Nuri abi bir de bana gaddar diyorsun karikatür olsun.
1: Peki diyelim.
0: Ne dersiniz?
1: Peki diyelim. Aslında evet, sosyal medyada da en fazla şey alan, beğeni alan karikatürlerden biri bu. Dolayısıyla katılalım, katılıyoruz.
0: Nuri Kurtcebe'ye de umarız tez vakitte
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: evet
1: Evet.
0: geçmiş olsun
1: Evet.
0: diyelim ve ayrıca serbest bırakılmasını
1: Yani hapse
0: umut
1: girmemesini,
0: ediyorum.
1: henüz girmedi çünkü.
0: Evet.
1: Henüz alınmadı. Peki.
0: Beraat etmesin diyelim o zaman. Peki. Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Güzel
1: teşekkür
0: de.
1: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bugünkü Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay, teknik masada bulunan Salih Işıker'le birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Check it out, man.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın. Bugün radyomuzda 14 Eylül Pazartesi günü Açık Gazete'den sonra biz buradayız. Ama
3: evet.
4: Saat kaç? Saat tam 10'u 2 geçiyor. Şu sıralar eğer web sitesini yenilerseniz...
3: Şöyle yapalım. Bir dakika. Şimdi şarkıyı anons edelim. Ve şarkı sırasında şarkı çok bildiğiniz ve böyle yeniliklere dair, iyi hissetmeye dair bir şarkı. Nina Simone'un Feeling Good'u. Onunla başlayacağız. O sırada internet sitesine bir yeniliği verin bakalım. Neler göreceksiniz? Bazı sürprizlerimiz var ve tam bu programın saatine denk geldi bu yenileme. O yüzden ta şimdi tam şu sıralarda yenileniyor. Siz de Nina Simone dinlerken bir web sitesi sayfasını bir yenileyin bakalım. Birds flying high, you know how I feel.

0: Nina Simone'dan dinledik. Feeling Good. Güzel bir hafta dileyerek başlayalım. İyi duygularla, değişikliklerle, yeniliklerle başlayalım istedik bugünkü sevgili günlüğe, 14 Eylül Pazartesi günü. Hadi başlayalım ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, başlayalım anlatmaya. Bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var. Ayşe Alan, malum bugün okullar açıldı, okullar başladı. Ve okulun ilk zili okul zilinde de çalıyor. Yeni eğitim yılının ilk programına okulun belki de en temel sorusuyla başlıyoruz demiş. Çocuk nasıl öğrenir? Konuğu yıllardır öğrenmenin doğası, öğretim tasarımı ve eğitim teknolojileri üzerine çalışan ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soner Yıldırım olacakmış. Okul zilinde çocuk nasıl öğrenir sorusunun peşine düşüyoruz Ayşe Alan ve konuğu Profesör Doktor Soner Yıldırım ile.
0: Evet, şehirde de bir hareketlilik başladı. Okullar açıldı. Servisleri, okul formalarıyla geçen çocukları görerek geldik biz de bugün.
1: Ben de toplu taşımada neden ücretsiz ya diye düşünerek geldim. Okullar açıldığı içinmiş.
0: Evet, bugün toplu taşımada İstanbul'dan dinleyenler için söyleyebiliriz. Diğer illeri bilmiyoruz. Belki haber verirsiniz bize oralarda ne olduğuna dair. Saat 11'de Doğa Dedektifi programı var. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bu hafta Profesör Doktor Can Karadoğan'la birlikte Müzik ve Umut serimizin üçüncüsünü dinleyeceğiz. Yeni dünyanın farklı köşelerinden gelen iyi haberlerin peşine düşüyoruz ve Amazon'da yaban hayatını yeniden birbirine bağlayan köprülerden Japonya'nın koruyucu kıyı ormanlarına kadar uzanan 5 farklı hikayede aynı soruyu soruyoruz. Kopan bağları yeniden kurabilir miyiz? Can Karadoğan'ın müzik seçkisi eşliğinde bu kez umudu uzak bir hayal olarak değil, gerçekleşmeye başlamış bir ihtimal olarak arayacağız. Saat 11'de Doğa Dedektifi programında müzik ve umut başlığına odaklanıyoruz. 12'de ise Bant'tan Bulut'a var. Açık Radyo arşivinden çeşitli programları ve çeşitli canlı icraları getirdiğimiz bu programda bu sefer 1998 yılının Aralık ayına uzanıyoruz ve müthiş bir konser dinleyeceğiz. Bu konser İstanbul Müzik Şenliği'nin ikincisinde Pozitif ve Açık Radyo işbirliğiyle gerçekleşen 3 günlük müthiş bir müzik şenliği vardı Harbi Askeri Müze'de. Oradaki konserlerden birini dinleyeceğiz. Bu konserde Kazancı Bedih ve arkadaşlarının verdiği bir konser. Konserin neredeyse tamamı süre nedeniyle bir kısım kesmek zorunda kaldım ama tamamını sanki oradaymış gibi o alkışlarla, o insanların katılmasıyla beraber dinleyebilirsiniz. Bugün saat 12'de Bant'tan Bulut'u kaçırmayın diyelim.
1: Evet, ve saat 13'te de Babil'den sonra ile devam edeceğiz. Ruhi Su Aramızdan Ayrılışının 41. yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılacak. 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 13'te Zincirlikuyu'daki anıt mezarında yapılacak törenin ardından saat 20'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bir anma konseri düzenlenecek. Nursel Dinler Yazman yönetiminde Ruhi Su Dostlar Korosu Ruhi Su Türküleri seslendirilecek. Erdem Oral, Özgür Kıyat ve Ferda Erenen de konsere konuk sanatçı olarak katılacak. Bülent Çatalkaya ile anma konseri etkinlikleri öncesinde Çatalca'da Nesin Vakfı'nın bahçesinde bir araya gelmiş Ercüment Gürçay, Ruhi Su'nun hayatını kronolojik olarak konuşmak yerine başka bir kapıdan yürüyüp bir dostluk kapısından girip bir tarafta sesiyle, bağlamasıyla ve türkü yorumuyla Anadolu'nun hafızasını yeniden kuran Ruhi Su, öte tarafta da öyküleri, mizahı, düşünceleri ve hayatıyla Türkiye Edebiyatı'nın en inatçı seslerinden Aziz Nesin'in iki ayrı sanat dili, iki ayrı hayat ama birbirini tanıyan, birbirine değen iki ana damar, Bülent, Pir Sultan'dan Teslim Abdal'a,

0: Aşık Veysel'den Ruhi Suya türküler seslendirmiş. Bugün saat 13'te Babil'den sonra da dinleyebiliriz.
1: Evet, Kazancı Bedih'ten Ruhi Suya uzandığımız enteresan bir canlı kayıtlar olacak burada. Ve saat 14'te Hakikatin Hikayesi var. Fatih Bensoy ve Doğan Çetinkaya'nın hazırladığı programda bu hafta 1908 Osmanlı Devrimi sonrası patlak veren toplumsal tarihimizin en büyük grev dalgalarından bir tanesi olan 1908 grevlerini konuşacağız saat 14'te. 14.30'da Opus 94.9 var ve hemen ardından Sayfiye'ye kulak vereceğiz. Fatma Zişan Tokaç'ın hazırladığı programda kudurtucu sıcaklardan susuzluğa sokak hayvanlarının yaşama mücadelesi başlığını taşıyor bugünkü sayfiye. İstanbul'da yazın tarihini konuşmaya devam ediyoruz bu programda. Bu bölümde haftalardır kentlilerin pratikleri üzerinden konuştuğumuz yaz mevsiminin bu sefer de hayvanlar üzerinden okuyacağız. İstanbul'da yazın artan kuduz vakalarını, bu vakaların basında nasıl bir dille yer aldığını ve itlaf politikalarıyla nasıl ilişkilendiğini programın bu bölümünde konuğumuz Meltem Oral'dan dinleyeceğiz. Meltem'in yazmakta olduğu kitabı için yaptığı gazete arşiv taramasından paylaştığı ilginç anekdotlarda yer alacak programda. Cumhuriyet döneminde yalnız köpek katliamlarını değil, aynı zamanda buna karşı vicdani direnişleri de konu alacaklar bugünkü programda saat 15.30'da sayfiyede.
0: Evet, ve saat 16.30'da hariçten sanatla devam edeceğiz. Çelenk Bafra bu bölümde Özbekistan'dan Semerkant ve Taşkent'ten bildiriyor. Gündemde Taşkent'te yeni açılan bölgenin ilk güncel sanat merkezi CCA Taşkent ve Sara Raza küratörlüğünde bilgi ve hikmet kavramlarına odaklanan uluslararası grup sergisi Hikma olacak. Semerkant'ta Architectural Association işbirliğiyle düzenlenen iklim ve haritalandırma odaklı AA Visiting School Climate Cartographies programı ve yıldız piyanist Leng Leng'in Özbekistan Senfoni Orkestrası ile verdiği görsel ve işitsel açıdan büyüleyici konser var. Çok pardon. Evet, şimdi daha iyi duyuyorum. Ne yaptın? Kendimi duymadığım için, evet, garip duyduğum için.
1: Kulaklıklarda bir tuhaflık vardı. O yüzden biraz aksadık. Neyse, canlı yayın, olur böyle şeyler diyelim ve hadi bir müzik arası daha verelim. Saat 17'de de Dünyanın Cazı var bu arada. Nazlı Toprak mikrofon başında olacak bugün. Ve şimdi David Bowie'ye kulak verelim. Biz de o arada bu teknik sorunları hızla düzeltelim. Siz de o sırada web sitenizi bir yenileyin, bakalım neler oluyor. Eğer app'ten dinliyorsanız da, Apaçık Radyo app'inden dinliyorsanız da, hadi bir gidip apaçıkradyo.com.tr'ye bir bakın neler olmuş orada diye. David Bowie'den dinliyoruz, Change.

0: Changes dinledik. Changes dedi David Bowie. Bazı değişiklikler var internet sitemizde. O yüzden böyle değişiklik, yenilik temalı şarkılar seçtim bugün.
1: Evet, sayılar ve yazılımlar tam istediğimiz gibi gitmiyor her zaman ama birazdan
0: Yani teknik olan
1: önümüzdeki
0: her şeyde olduğu
1: dakikalarda
0: gibi.
1: evet.
0: Siz internet sitenizi yenilemeye devam edin. Bakalım neler olacak orada.
1: Evet, saat 18'de gezegenin geleceğinde kalmıştık sanırım. O sırada kulaklık nedeniyle biraz unuttum ama gezegenin geleceğiyle devam edelim. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabileceğimiz kuşağımızın ardından saat 18.10'da Açık Dergi ile devam ediyoruz. Bakalım İksel Mavi Tuna bugün bize neler dinletecek. Saat 19'da da Güne Bakan iletilerle devam edeceğiz. Sezon ve eğitim dönemi başlıyor malum. Şehre dönerken iletişime birey ve toplum olarak hazır mıyız sorusunu sormuş Işıl Çoban. Çobanlı Erdönmez ve medya günlerine yönelik ise dün kutlanan Dünya Pozitif Düşünme Günü'nü ve yarın kutlanacak olan Dünya Demokrasi Günü'nü bu açılardan bir arada ele alıp hepsine toplumsal yönden bakacakmışız. Bugün saat 19'da Güne Bakan iletilerde.
0: 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programı var. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırladığı programda 1300 yıl öncesinden bir tsunami kurbanı Bağlar Arasından Çeşme Adamına başlığını taşıyor. Konuk Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu olacakmış. Bu akşam İzmir Çeşme'de Marina yakınındaki Bağlar Arasında ortaya çıkan Tunçağı yerleşimine gideceğiz ve Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu'yla beraber yaklaşık 3600 yıl önce Santorini'deki büyük volkanik patlama ve ardından gelen tsunami çeşmeye ulaşan izlerini konuşacağız. 2001'de tesadüfen keşfedilen bağlar arasındaki kazılarda volkanik kül ve tsunami kalıntılarının yanı sıra felakette yaşamını yitirdiği düşünülen ve Çeşme Adamı olarak anılan bir insan iskeleti de bulunuyor. Şahoğlu'ndan bu dünyanın önemli bulgularından bir tanesine arkeolojinin farklı bilim dallarıyla birlikte binlerce yıl önce yaşanan büyük bir doğa afetinin izlerini nasıl ortaya çıkardığını dinleyeceğiz. Saat 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında.
1: Evet ve saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlalarıyla devam ediyoruz. Tuğçe Yapıcı bu bölümde Cheap Jeans'i konuk olarak alıyormuş. Felaket adlı ilk albümlerini
0: Çok
1: konuşacaklarmış.
0: feyli yalnız.
1: Felaket. Taner Yücel ve Ceren Beddemir stüdyoda olacakmış. Ali Can Şalt Zoom bağlantısıyla canlı yayına katılacakmış. Klasik 4 kişilik formasyonuyla Cheap Jeans, punk'ın ham enerjisini, power pop'un romantizmini, garage rock'ın kirli tavrını, ek punk'ın robotik hızlılığını Türkçe sözlerle birleştiriyor demiş Tuğçe Yapıcı. Ve Cheap Jeans'i daha önce Grounded'da da dinlemiştik. Bugün de Sonsuz Çilek
0: Pek çok
1: Tarlalarında.
0: programda dinledik
1: Evet.
0: ama bu sefer konuk alıp
1: Evet.
0: müziklerini konuşacağız saat
1: Söyleşisini
0: 20'de.
1: yapacağız saat 20'de.
0: 21'de Vertigo var. Osman Öztürk ve Hilmi Tezgür'ün hazırladığı programda bu hafta Osman Öztürk'te sıra ve bu akşam her zamankinden farklı bir Vertigo bekliyor bizi. Güney Amerika'dan 6 farklı ülkeden ve ayrıca Meksika'dan toplam 11 konukla türler arası bir gezintiye çıkaracak bizi Osman Öztürk. Coğrafi sınırların olduğu ancak müzikal sınırları zorladığımız bir akşam bizi bekliyor. Saat 21'de Vertigo'da.
1: Evet, 22 Ahtapot'un bahçesi Cem Sorguç'la devam edeceğiz. 23'te de Ay Palas var. Olabildiğince sade bir zaman, mekan ve tür çorbası demiş Tolga Yağlı bu sefer bu bölüm için.
0: Evet, saat gece yarısı 12'de üstüne taş koyan rock ve heavy metal müzisyenlerine kulak verdiğimiz Rock on Rock'ta Ömer Şahin ve Cemil Topuz'u 8 melodik rock ve hard and heavy çalan grubun son albümlerinden seçkiler hazırlamış. Bazılarına küçük ipucu verelim. Sinner varmış mesela, Rebels Opera varmış. Bu grupların çaldığı şarkılar özellikle dikkat çekiyor demişler. Gece yarısı 1'de ise Kılavuz programı bizi bekliyor. Bahadır Dilbaz'ın anısına hazırlanan programda onun yıllar içinde yaptığı, 20 yılı aşkın süre yaptığı programlardan bazılarını dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili dostumuz, programcımız Bahadır Dilbaz'ın ardından.
1: Evet ve böylece 14 Eylül Pazartesi gününün sonuna geleceğiz. Sevgili Günlük'te ilk kez kulaklık olmadan birbirimizle konuşuyoruz.
0: İlginç evet, biraz bir zorlu bir gün yayındı. Oldu.
1: Eğer hata yaptıysak affola diyelim. Gitmeden önce de hatırlatmalarımızı yapalım. Apaçık Radyo'nun mobil uygulaması yenilendi. Henüz yeni mobil uygulamamızı indirmediyseniz ya da otomatik olarak telefonunuzda güncellenmediyse, eski versiyonunu kullanıyorsanız hemen Play Store ya da Google Play Store ya da App Store'a gidip güncelle...
0: Hala indirmediyseniz üstelik hemen indirin.
1: Evet. Uygulamayı güncelleyebilir ya da indirmediyseniz indirebilirsiniz. Web sitesinde önümüzdeki dakikalarda bir yenilik bekliyoruz.
0: Hatta gelmiş bile olabilir. Siz, olabilir, yani bizi olabilir. Dinlerken hani eğer bize kaptırdıysanız kendinizi hemen şarkıda şu birazdan Björk dinleyeceğiz.
1: Ya
0: New
1: da
0: World.
1: Birazdan okul zili başlarken bir kesilmiş gelmiş olabilir. O zaman da yenilenmiş olabilir.
0: Olabilir.
1: Hazırlıklı olun diyelim. Ayrıca Apaçık Radyo'nun YouTube kanalını da hatırlatalım. Ahmet Ümit'le geçen hafta İhsan Mavi Tuna'nın söyleşisini yayınladık. Cuma günü saat 17'de. Her cuma saat 17'de yeni bir bölüm yayınlıyoruz malum. Geçen hafta konuğumuz Ahmet Ümit olmuştu. Bakalım bu hafta bizi YouTube'da da neler bekliyor. Ama hafta sonuna doğru gitmeden önce siz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii bir de yarın salı günü Substack'te bültenimiz var. Hikayenin sonu COP 31 başlığıyla COP 31'e giderken yeni bir bülten yayınlamaya başladık. Artık yeni diyemeyeceğimiz kadar eski çünkü 12. sayısı neredeyse 3 aydır. Hatta 3 aydır yayınlıyoruz demek bu. Henüz ona abone olmadıysanız ona da Substack'ten açık bülten yazarak abone olabilirsiniz. Dediğimiz gibi hata ettiysek affola özür dileriz. Zor bir yayın oldu ama son bir şarkımız var.
0: Olur böyle şeyler. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Bazı konserler var yayında. O yüzden radyonuz gün boyunca apaçık açık olsun diyelim. Son parçamız da Björk'ten New World olacak ve yenilikleri 14 Eylül'de böyle bazı yenilikler var ve yeni sezona yeniliklerle girdiğimizi söyleyelim. Teknik masada Salih Işıker vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Siz de bu arada Björk dinlerken web sitenizi bir yenileyin bakalım neler var. Biz Apaçık çok heyecanlıyız radyo. Çünkü bu çok uzun süredir üzerine uğraştığımız bir şey. Hem bu vesileyle hem Fiti'ye hem de Kore'ye de teşekkür ederim. Ellerine sağlık diyelim. Ve bu yeni Apaçık Radyo dünyasına sizi davet edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
12: Fasulye büyüyecek, fasulye büyüyecek. Duvar da fındandır. Açık yerde sef oldum. Uşuk uçma. Kıpır kıpır.
1: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
13: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
14: Özel Sezin Okulu sunar.
1: Apaçık Radyo'dan Okul Zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Okul Zilinde yaz kuşağını tamamladık. Bugün ülkemizde okulların ilk zili çalarken radyonuzda da yeni eğitim yılının ilk program zilimiz çaldı. Sizlerle birlikteyiz. Öğrenciler yeniden sınıflarda, biz de Okul Zilinde yeni eğitim yılının ilk programına okulun belki de en temel sorusuyla başlıyoruz. Çocuk nasıl öğrenir? Konuğum yıllardır öğrenmenin doğası, öğretim tasarımı ve eğitim teknolojileri üzerine çalışan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, değerli hocam Profesör Doktor Soner Yıldırım. Hocam hoş geldiniz.
15: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Hoş buldum.
1: Çok hızlıca sorulara gireceğim çünkü 25 dakikamız var ve benim size onlarca sorum var. İlk sorum da şöyle. Çok çarpıcı bir söyleminiz var sizin. Beyin vasatı zor kodlar diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz beyin vasatı zor kodlar derken?
15: Beyin vasatı aslında kodlamıyor. Hani zorlanmıyor bile çünkü teşebbüs de etmiyor kodlamaya. Çünkü şöyle bir mekanizma çalışıyor. Önce istersen bir hücre bazında bakalım. Öğrenme çok efor gerektiren bir şey beyin için. Yani çok fazla enerji yakıyor, glikoz çok fazla oksijeni tüketiyor. Şimdi günlük aldığımız kalori miktarına bakarsan hani normal insan günde 2500-3000 kalori alması lazım. Ve beyin bunu zaten tek başına üçte birini tüketiyor gün boyu. Ama fMR altında bakıyoruz, beyin görüntüleme cihazlarıyla bakıyoruz. Acaba beyin en fazla enerjiyi nerede tüketiyor diye. Birinci eylem odaklanma. Odaklanma gerçekten korkunç bir enerji gerektiriyor beyin için. İkincisi de öğrenme. Özellikle bu problem çözme gibi daha analitik konular. Şimdi sahip olduğumuz enerji belli. Eğer biz gün boyu bütün gördüğümüz, bütün duyduğumuz her şeyi anlamlandırmaya kalksak ve bunları da hafızaya çevirmeye kalksak, vücudumuzda böyle bir enerji yok. Onun için beynin çok seçici davranması gerekiyor bu konuda. Onun için de şöyle bir mekanizma geliştirmiş kendisi için. Beynimizde bir merkez var. Daha doğrusu hem sağ tarafta hem sol tarafta hipokampüs dediğimiz bir merkez var. Bu Yunanca'da deniz atı demek. Bu merkez aslında işte hafızanın oluşmasını, kısa süreli hafızanın oluşmasını, daha sonra bunun uzun süreli hafızaya çevrilmesini yöneten merkez. Öğrenmenin aslında gerçekleştiği yer, ilk konsolide olduğu yer burası. Onun yanında hemen amigdala var. Almos'tan geliyor. Latince bir kelime. Badem demek. Çünkü badem büyüklüğünde. Bu da bizim daha çok stres, kaygı gibi dürtülerimizi, korku hormonlarımızı yöneten yer. Bir de nükleus accumbens var. Bu yeşil mercimek büyüklüğünde küçücük bir merkez ama her türlü bağımlılık burada gelişiyor. Bu merkez daha haz hormonlarını yöneten, regüle eden merkez. İşte dopamin gibi, serotonin gibi. Şimdi beyin şunu yapıyor. Eğer hafıza oluşturacaksa, yani duyduğu, gördüğü bir şey kalıcı bilgi haline getirecekse, bu iki merkezden biri, ya amigdala ya da nükleus accumbens, aslında hipokampüsle paralel çalışıyor. Buradan gelen hormonlar, stres hormonu da olabilir, kortizol gibi, adrenalin gibi ya da dopamin, serotonin gibi keyif veren hormonlar da olabilir. Eğer öğrenme dediğimiz o yeni sentezlenmiş proteinler, bu iki merkezin ürettiği hormonlarla eşleşirse, yani kaygıyla, yani sevinmeyle, coşkuyla bunları hafızaya çeviriyor. Yani öğrenme duygudan bağımsız bir şey asla değil. Ha, duyabiliriz, görebiliriz, kısa bir süre bellekte tutabiliriz. Ama bunun kalıcı ve hatırlanmasını istediğin bilgi olmasını istiyorsan, işte bu duygu hormonları devreye giriyor. Onun için vasat bir şey beyin, herhangi bir duygu üretmediği için o vasat karşısında bunları hafızayı çevirmeye teşebbüs bile etmiyor. Şimdi sınıf ortamındaki ya da evdeki her neyse çocuğun nerede çalışıyorsa çocuk, işte buradaki duyguyla öğrenme arasındaki bağ bu. Heyecanlandığında öğreniyor, kaygılandığında öğreniyor, coştuğunda öğreniyor. Bunun sonunda kendisiyle ilgili kötü bir sonuçla karşılaşacağını düşünürse gene öğreniyor. Yani buradaki bağ, duyguyla öğrenme arasındaki bağ aslında bu kadar basit.
1: Siz aslında şunu kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Vasat derken beynin potansiyelini kullanmamak, değil mi? Bu söylediğiniz yani insanın kendisinin duygularıyla da bağ kurarak o potansiyeli kullanmamış oluyoruz vasat derken.
15: Kullanmıyoruz. Şunun için kullanmıyoruz. Çünkü bizi harekete geçirecek bir nedenin olması lazım. Koşul oluşmadan öğrenme olmuyor.
1: Bu
15: Yani
1: söylediğiniz bilişsel, duygusal ve sosyal boyutlarından hep söz edersiniz siz de
15: evet.
1: öğrenmenin. Biraz önce de aslında onları vurguladınız. Özellikle duygulara hani o bağ kurmaya önem verdiniz. Bütün bunlar da bir çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Siz bunun bilimi üzerinde çalışıyorsunuz. Okula iş gelince elbette öğrenme sadece okulda sınırlı değil ama okulda sınırlı alanda nasıl bir karşılaşma ve sorun yaşıyoruz sizce?
15: Şimdi bu güzel. Bu güzel bir soru. Onu istersen insanın evrimsel serüveniyle anlatalım. Şimdi
1: Tabii.
15: öğrenme güdüsü bizde niye var? Yani biz niye diğer canlılardan farklılaştık? Biz niye akıllı bir canlı olduk? Biz niye uzun süreli hafıza oluşturabilen, hatta oluşturduğumuz bu uzun süreli hafıza üzerinden yaratıcılık özelliği gösteren bir canlıyız? Aslında bunun hepsinin altında yatan güdü hayatta kalma güdüsü.
1: Evet.
15: Yani biz biliyorsun fiziksel olarak öyle çok güçlü canlılar falan değiliz. Yani çok kolay av olabilen canlılarız. Ama aklımız, zekamız ve öğrenme kapasitemiz sayesinde diğer bütün canlıların üzerinde hüküm kurduk. Yani dedi ki bu gezegen bizim, biz yönetiriz, her şeye de biz karar veririz. Şimdi bunun altında yatan bu hayatta kalma refleksi bizi her zaman daha iyiye, daha doğruya götürmek için içimizdeki güdüyle paralel hareket ediyor. Çünkü insan kendisi için iyi olanı istiyor. Mesela o gün aç kaldıysa avlanarak bu ihtiyacını karşılamak istiyor. Mesela küçük gruplar içinde uzun yıllar, yani avcı toplayıcı dediğimiz dönem 350 bin yıllık varlığımızın %99'una karşılık gelen dönem. Dikkat et, hep gruplar içinde hareket etmiş. Asla bireysel bir canlı değil. Onun için biyolojik olarak bunun tanımı İnsan bir sürü hayvanıdır. Sosyolojik olarak da insan sosyal bir canlıdır. Eskiden grupları küçük tabii, 50 kişilik, 100 kişilik gruplarla hareket ediyor. Ve bunun içinde işbirliği yapıyor. Ama dikkat et, işbirliği yaptığı her konu onu günlük hayatta tutan, ona keyif veren, ona yeni hedefler, yeni amaçlar oluşturacak kadar onu motive eden örüntüler üzerinden. Şimdi okula geldiğimizde çocuk müfredat dediğimiz o konu bütünü var ya, ne öğretilecek, hangi sırayla öğretilecek. O müfredatla karşılaştığında oradaki konular arasında, dersler arasında geçişlerde bazen ilişki kurmakta çok zorlanıyor. Hani klasik bir söylem vardır ya, bu benim ne işime yarayacak? Gerçekten beyin bunu her seferinde sorguluyor. Hani bunu dile getirmese de her seferinde sorguluyor. Ben bunu niye öğreniyorum sorusu çok çok önemli. Öğrendiği şeyin kendi hayatındaki yerini görüp görmediği, aslında ne kadar öğrenip öğrenmeyeceğini ayıracağı süreyle de çok ilgili. Çünkü şunu da çok iyi biliyoruz. Öğrenme nitelikli çaba süresiyle yüksek bir korelasyon gösteriyor. Eğer birey nitelikli bilişsel çaba gösterirse aslında hemen hemen bütün konuları belli bir miktarda öğrenebiliyor. İşte o bağ koptuğunda, yani sınıf doğal örüntüden uzaklaştığında, artık çocuğun maruz kaldığı öğretim dediğimiz müdahaleler çocuğa anlamlı gelmiyor. Duygusal herhangi bir dürtü geliştiremiyor. Bunun nedenine, niye ihtiyacı olduğuna, ileride ne işe yarayacağına dair herhangi bir cevap bulamıyor zihninde. Ve bunlar devreye girdiğinde artık o öğrendiği konu onun için sıkıcı, ilgisiz, öğrenmesem de olur konularına dönüşüyor. Şimdi biz avcı toplayıcı dönemde çocuklara avlanmayı ya da toplamayı bu insanlar okul kurarak, kurs vererek falan yapmadı. Sen de biliyorsun. Çocuk şunu biliyordu: aç kaldığında karnını doyurmak zorunda. Neyle öğreniyordu? Gözlem ve taklitle öğreniyordu. Değil mi? Bu canlı türü çok büyük oranda gözlem ve taklitle öğrenir. Bak, bunu da nereden biliyoruz? 1931'deki Kellogg's deneyinden çok kısaca bahsedeyim sana. İki tane psikolog anne baba, bunların Donald diye bir erkek çocukları var, 10 aylık. Bunu gidiyorlar, Donald'ı hayvanat bahçesinden aldıkları Gua adında bir maymun yavrusuyla birlikte büyütüyorlar. Şimdi oradaki hipotez şu: eğer bu 7 aylık maymun yavrusu Donald'la birlikte aynı yemekleri yer, aynı oyunları oynar, aynı aile ilgisini görür, aynı kıyafetleri giyerse, belki bu maymun yavrusunda da bazı insansı şeyler gelişir mi? Özellikler. Deney 9. ayda kesilir. Neden kesilir biliyor musun? Çünkü Donald, hani bırak maymun yavrusunda insansı bazı özelliklerin gelişmesini, mesela konuşma gibi, bazı kelimeleri söyleyebilme gibi, Donald tamamen maymun yavrusu gibi davranmaya başlar. Çıkardığı sesler maymun sesleridir. Donald konuşmaya başlayamaz. Davranışları tamamen maymuna benzemeye başlar.
1: Gözlem ve
15: Böyle
1: taklitten dolayı.
15: işte, tabii tabii insanın yavrusu bu canlı türü
1: Evet.
15: çok büyük oranda gözlem taktikle öğreniyor. Deneyi orada kesiyorlar. Aile biraz da panikliyor. Maymun yavrusunu alıyorlar, hayvanat bahçesine geri veriyorlar. Donald iyi okuyor, Harvard'ı bitiriyor, tıp fakültesini. Sonra tıp doktoru oluyor. Ama Donald 41 ya da 42 yaşında intihar ediyor. Ama nedeni çok yani spekülasyona çok açık. Hani bu deneyle ilişki kurulabilir mi bilmiyorum. Kurarsak da haksızlık olur. Ama maymun yavrusu da kendi habitatına döndüğünde kısa bir süre sonra o da ölüyor. O da neden ölüyor biliyor musun? İnsanlarla birlikte büyüdüğü için ve immün sistemini geliştiremediği için kendi habitatında ilk enfeksiyonda o da ölüyor. Şimdi eğer insanın yavrusu çok büyük oranda, ki bunu analitik konular da dahil, gözlem ve taklitle öğreniyorsa, sınıfa girdiğinde onun model alacağı kişi kim? Büyük oranda öğretmen, değil mi?
1: Evet.
15: Bak, o yüzden öğretmen bir konuyu anlatırken coşuyorsa çocuk da coşuyor. Bir konuyu ne kadar tek düze anlatıyorsa çocuk da o tek düze ilgi düzeyine iniyor. Onun için okuldaki en büyük sıkıntı Çocuğun beklentileri ve kendi yaşadığı doğal ortamla okuldaki öğrenme ortamı arasındaki o korkunç farklılaşmayı bir türlü kapatamıyoruz. Yani doğala dönemiyoruz. Çocuğun gelişim doğasına dönemiyoruz. Çocuğun gelişimine çok da saygı duymuyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü bizim beynimizin belli bir gelişim hızı var. Hepimiz aynı evrelerden geçiyoruz ama asla aynı hızda geçmiyoruz. İşte bireysel farklılıklar da oradan kaynaklanıyor. Şimdi çok erken bazı konularla tanıştırıyoruz çocuğu. Özellikle çok, nasıl söyleyeyim sana, çok hevesli olduğumuz bazı konular var. Mesela her aile çocuğu çok iyi matematik yapsın istiyor. Her aile, hemen hemen her aile, genellemeyeyim, çocuğu ana dil gibi İngilizce konuşsun istiyor, biliyorsun. Şimdi bu iki konuda o kadar aceleci davranıyoruz ki neredeyse popülasyonun üçte birini otomatik olarak dışarıda bırakıyoruz. Çocuk gelişim evresindeki özelliklerine uygun olmayan akademik konularla karşılaştığında bunlardan soğumaya başlıyor. Niye? Yapamıyorumu öğreniyor. Çünkü beynin şöyle bir özelliği var. Ne kadar fazla aynı uyarıcıya maruz kalırsa ona ikna oluyor. Eğer sen bir çocuğa sürekli başarısızlığı tattırırsan, o artık onu yapamadığını ikna oluyor. Sonra bu neye dönüşüyor? Şu cümlelere dönüşüyor: benim kafam matematiğe basmıyor diyor. Ben hayatta diyor tarih çalışamam hocam diyor. Ben hayatta edebiyat öğrenemem hocam diyor. Onun için hemen burada altını çizeyim yeri gelmişken. Akademik başarı ve başarısızlık büyük oranda sosyal öğrenmelerdir. Bunlar beynin bir kapasite durumu değildir. Yani beyin bir şeyi öğrenip bir şeyi öğrenememe için evrilmiş bir organ falan değil.
1: O zaman o sosyal öğrenmeden büyük ölçüde okul da sorumlu, değil mi?
15: Sorumlu, akran grubu çok önemli. Bak, burası gerçekten çok önemli. Çocuğun kimlerle birlikte vakit geçirdiği o kadar önemli ki, çünkü artık aileyle çocuğun ortalama bir günde geçirdiği süre 2-3 saati geçmiyor. Çünkü akşam alıyorsun çocuğu, değil mi? Hadi diyelim 5'te aldın, 4.30'da aldın okuldan. Bu çocukla anne babanın etkileşimi inan 2-3 saati geçmiyor, günlük etkileşim. Peki okulda ne kadar etkileşiyor bu çocuk? Minimum 8 saat.
1: Bu noktada
15: Onun
1: bir şey
15: için...
1: sorabilir miyim? Biraz önce öğretmenin ne kadar kıymetli olduğunu söylemiştiniz. Öğretmenin ne kadar coşkulu, örneğin bir konuyu anlatması. Aynı şekilde öğretmen kendi düşünme biçiminin de, örneğin eleştirel düşünür bir öğretmense, kendi düşünme biçimini sınıfa yansıtıyorsa ve aynı potansiyel sınıfta da varsa bu çocuğa nasıl yansır?
15: Bu çocuk için çok büyük şans olur. Eğer böyle bir öğretmene denk geliyorsa ve böyle bir sınıf iklimine denk geliyorsa, bu çocuk için çok çok büyük bir şans olur. Neden? Çünkü çocuk büyük oranda akranları gibi davranıyor. Şimdi belli meslek okulları var Türkiye'de, biliyorsun. Bunlar şöyle etiketlenmiş zaman içinde. İşte LGS'de en başarısız çocuklar buraya gidiyor diye, değil mi? Puanı en düşük olan çocuklar. Şimdi bak, dikkat et. O okullarda bir öğretmenle konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam, diyorsunuz mesela bunu böyle yapsanız çocuk daha fazla fayda elde eder. Ben bunu çok duyduğum için seninle paylaşıyorum. Ya hocam, bunlardan bir şey olmaz diyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ya bu çocuklardan bir şey olmaz diyor. Bunlar en alt grup diyor. Şimdi bunun içine koyuyorsun çocuğu. Çocuk gerçekten artık kabulleniyor bunu. Bunu da nereden biliyoruz? Bak, meşhur Pygmalion efekt deneyi, psikolojideki 1968'deki deney. Ya öğretmen, biliyorsun, bir profesör bir deney tasarlar bir okulda ve öğretmene denir ki dönem başında, ya biz bu çocukların IQ'sunu ölçtük, bu 3 çocuk süper zeka. Öyle bir şey yok. Çocuklar ortalama zeka. Bak, dönem sonunda bu çocukların diğer çocuklara göre hem akademik başarısı hem de zekalarındaki gelişim sınıftaki diğer çocuklara göre birkaç misli daha fazla oluyor. Neden? Çünkü öğretmen onlara süper zeka gibi davranıyor. Aile öyle davranıyor. Öğretmen öyle davranıyor. Arkadaşları onları öyle görüyor ve öyle davranıyor. Bu muamelenin bile yarattığı fark, Bizlerin aslında nasıl birbirimizi taklitle, özgüvenle ama şu çok önemli, işbirliğiyle öğrendiğimizin bir göstergesi. Akran öğrenmesi her zaman ve her zaman. Bireysel öğrenmeye göre çok daha verimli bir öğrenmedir. Ama dikkat et, şöyle de bir eğilim var okullarda. Mümkün olduğunca öğrenmeyi bireyselleştirmeye çalışıyorlar. Dikkat ediyorsun değil mi? Herkesin
1: Tabii.
15: kendi ihtiyacı. Hayır, hayır, hayır.
1: Hatta hocam bu böyle bir pazarlama aracı özel okullar için
15: Çok güzel.
1: bireysel.
15: Çok güzel. Hatta şeyi hatırlar mısın? Bir dönem Allah'tan şimdi vazgeçtiler ondan. Çoklu zeka diye çocuklara testler uygulayıp
1: Tabii.
15: yok sende kinestetik zeka var, yok sende analitik zeka var. Farz et ki çocuğa böyle bir etiket yapıştırdın. Kinestetik diye. Ne yapacaksın? Bu çocuğu akşama kadar sınıfta hoplatacak mısın? Ya bu özelliklerin hepsi her çocukta var zaten. Bazı çocuklarda bazı özellikler niye öne çıkıyor? Bak onun da mantığı çok basit söyleyeyim sana. Hani biraz önce şeyi konuştuk ya beynin ne kadar fazla enerji tükettiğini öğrenmede.
1: Evet.
15: Bu organ şunu yapıyor. Neyi daha az enerjiyle başarıyorsa oraya doğru bir eğilim var bu canlıda. Yani bu canlının hücresi minimum enerji maksimum yaşam süresi üzerine kodlanmış bir hücre. Dikkat et daha kolay yaptığımız şeyleri daha sık yapıyoruz. Niye? Onları çünkü daha az enerjiyle yapabiliyoruz. Ama okul neresi? Okul şurası. Okul her çocuğa aslında her şeyi çabaladığı takdirde, nitelikli çaba gösterdiği takdirde belli oranda başarabildiğini gösterdiğimiz yerdir. Ama biz şöyle yapıyoruz. Sen analitik konulardan iyisin, sosyal konularla kafanı yorma. Bak sen çok iyi basketbol oynuyorsun. Boşuna matematik dersiyle falan uğraşma. Bunu yapmayın lütfen. Neden? Çok başarılı insanlara bakalım hayatta. Hani gerçekten başarısı herkes tarafından kabul edilmiş ve takdir edilen. Diyelim ki bunlar acayip tıp doktoru olmuş, bilim adamı olmuş, kariyerlerinde en üst seviyeye gelmiş insanlar. Bunların günlük hayatlarına bir bakar mısın? Ya bu insanlar bir enstrüman çalıyor, değil mi? Ya resim yapıyorlar, ya beste yapıyorlar. Hani bu analitik konuda iyiydi bu insanlar. Ya da çok sosyal dediğin biri. Hani bu ya bu matematikten hiçbir zaman başarılı olamazdı, fiziği yapamazdı. Ya bu insanlar ileride bakıyorsun tam bir teknoloji bağımlısı kullanıcısı oluveriyorlar. Hani analitik konu yapamıyordu bu insanlar. Ha buradaki mesele ne? İnsanlar bu gelişim evrelerinden farklı hızlarla geçtiği için ve sınıfta uygulanan müfredat eğer bu çocuğun gelişim hızıyla paralel değilse bu çocuk bir konuda kötü gözüküyor. Ama zamanla o kapanıyor. Bu
1: Evet.
15: fırsatı tekrar yakalayamıyor ama neden? Şimdi mesela 8. sınıf öğrencileri bu sene LGS'ye girecek değil mi? Ve bir kere girme hakları var. Öyle değil mi? Yani, mutlaka 9. sınıfa kayıt yaptıracaklar ya da 12. sınıfları alalım.
1: Acelemiz var işte.
15: Acelemiz var. Aynen öyle. Şimdi mesela pazartesi bugün okullar açıldı. Diyelim bugün sınav var. Bugün sınavda ne cevap verdiysen olsun. Peki ben bunu 3 ay sonra öğrensem, 6 ay sonra öğrensem, seneye öğrensem önümüzde böyle bir opsiyon yok. Mesela hadi avcı toplayıcı döneme geri dönelim. Şimdi çocuk avlanamıyor. Ya kas gelişiminde bir şey var ya diyelim bilişsel sürecin gelişiminde bir şey var. O çocuğa dedik ki yarın 11'de ava çıkacağız ve çocuk avlanamadı. Peki çocuğa şunu mu diyeceğiz? Kaldın sınavdan bir daha avlanmayacaksın.
1: Bir daha öğretir.
15: Anladın mı sevgili
1: Evet.
15: hocam? Yani hayatla okulun yapısı doğallık açısından paralel değil. Biz hayatta defalarca deniyoruz, değil mi?
1: Aynen öyle.
15: Çok başarısızlıklar da yaşıyoruz. Yaşamıyor değiliz yani. Her birimizle böyle harika canlılar falan değiliz. Ama hayatın bir noktasında başarıyoruz. Ama okul öyle değil. Okulda belli sınavlar var, belli tarihler var. Orada yaptın yaptın, yapmadın artık sen oraya ait değilsin. Senin için başka bir hikaye yazılıyor hayatta.
1: Evet.
15: Ve ben bunu
1: Dolayısıyla
15: kaybettim.
1: hataya da çok kapalı, değil mi? Ve hatayı bir
15: Hatayı...
1: öğrenme aracı olarak kullanmıyor okul.
15: Şöyle hata yapmak bir kusur değildir, bir veridir hocam. Bu bir veridir. Öğrenme ile ilgili bir datadır bu. Şunu söylersem belki daha anlamlı olacak. Mesela yaratıcılık her okulun aslında geliştirmek istediği bir alan. Yani çocuklar yaratıcı olsun. Evet, ama sizde zaten doğuştan bu özellik var. Şimdi yaratıcılık tanımlanamıyor. Yani çok da böyle hani ölçüyoruz ediyoruz, çok da ölçemiyoruz. Neden? Tanımlayamıyoruz çünkü bu değişkeni. Ama bak, bu alanda çalışan akademisyenlerin hemfikir oldukları bir şey var. Her ne kadar tanımda hemfikir değiller ama ya diyorlar, bu yaratıcılık etiketi almış insanlara baktığımızda iki özellikleri çok öne çıkıyor. Ne bu iki özellik? Ya birincisi, bunlar kural dışı düşünüyor. Kurala uymuyorlar. Ya onlara gösterilen adımlar var ya, bunu böyle yapacaksın. Bunlar bir türlü kuralın dışına çıkıyor. İkincisi ne? Ya bunlar çok sık hata yapabiliyor ama bu hatalarından rahatsız olmuyorlar. Bak, okul sisteminin sevmediği çocuk türü. Kurala uymuyor, hata yapıyor. Görüyor musun? Aslında doğasına uygun değil. Yani aslında hata yapan çocuk senin ilgini çekmeli. Ya bu başka bir şey mi düşünüyor? Başka bir yol mu? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Belki çocuk öyle bir yol bulacak ki, belki senin o yaşta, o tecrübeyle şimdiye kadar hiç düşünmediğin bir yol bulacak. İşte okul o kadar artık, nasıl söyleyeyim sana, mekanikleşti ki olay sadece doğru zamanda, doğru miktarda bilgiyi geri vermeye döndü. Ne azı ne çoğu. Yani çoktan seçmeli bir soru düşün. Çok bilgi nasıl vereceksin? Sadece bir şık seçeceksin. Ha, şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Daha konu öğretimi yerine artık beceri öğretimi öne çıkıyor, dikkat edersen. Ya
1: Evet.
15: bütün dünya diyor ki, ya biz yıllardır konu öğretiyorduk. Hele yapay zeka ile birlikte artık bunun çok da bir kıymeti kalmadı. Biz konu yerine temel becerileri öğretelim. Ne bu temel beceriler? Aslında bunlar üst biliş. Metacognition, yani bilginin nasıl işlendiği ile ilgili sahip olduğumuz yetenekler. Ya bu yetenekleri geliştirelim diyorlar. Ve bence de doğru yapıyorlar. Ya bence de bu becerileri. Mesela biz şöyle yapıyor muyduk avcı toplayıcı dönemde? Önce avlanacak hayvanları çocuğa akılda tutsun diye ona öğretip, işte bak, koyun yiyoruz, yok inek yiyoruz, fil yiyoruz, şunu yiyoruz. Daha sonra bu türlerle ilgili ona eğitim verip, böyle bir şey yapmıyorduk hocam.
1: Karşılaşıyordu
15: Evet,
1: doğal
15: sadece.
1: yaşamda. Evet.
15: Evet, sadece karşılaşıyordu. Belki başarısız oluyordu ilk zamanlar ama sonra nasıl baş etmesi gerektiğini öğreniyordu. Şimdi bizde problem durumuyla karşılaştığında kesin kurallar var, değil mi? Tanımlar var.
1: Evet.
15: Tanımlarla ve bu yolla bu problemle baş edeceksin diye. Bazı çocuklarda bu çalışıyor, evet. Bazı çocuklarda çalışmıyor bu. Yani çocuk karşısında o gördüğü konunun bir problem olduğunu bile algılamıyor. Ya bu niye, yani niye böyle diyor çocuk. Bazen öğretmen çok tıkanıp şu cevabı verdiği olmuştur. Bizler de aldık bu cevabı. Hocam niye böyle? Bu böyle. Bunu böyle bileceksiniz. Hatırlıyorsun.
1: Evet, çok duydum.
15: Sen de duydun, ben de duydum bunu. Belki bizler de kullandık. Şimdi haksızlık etmeyelim. Ama doğaldan ne kadar uzaklaşırsak öğrenme işi o kadar kompleks hal alıyor. Bu kadar basit.
1: Hocam çok güzel akıyor program ama son bir dakikaya girdik. Yapay zeka dediniz, çok kısa bir soru sormak istiyorum. Ödev konusunu sormak istiyorum size kısaca. Yapay zeka varken ödev konusuna nasıl yaklaşmalıyız?
15: Çok tartışmalı bir alan bu. Evet, yapay zeka çok yeni olduğu için henüz çok hazır cevaplarımız yok. Ama şu anda karşılaştığımız durum şu aslında. İlk defa evrimsel olarak insan bilişi dışında bir biliş gelişti. Cognition, yani. Kastettiğim İngilizce olarak cognition. Ve insan bunu ilk defa tecrübe ediyor. Şimdiye kadar teknolojiyi insan hep fiziksel yetersizlikleri için kullandı, dikkat et. Ya da bilişini hızlandırmak için kullandı. Değil mi? Hani hesap makinesi kullanıyorsun ya da Excel. Senin günlerce elde yapacağın şeyi birkaç dakikada yapıyordu sana. Sonra Google search'lere başladık, değil mi, internetle birlikte?
1: Evet.
15: O da sana bir sürü opsiyon sunuyordu. Ama şimdiki teknoloji hazır cevap veriyor. Yani dışarıda bir biliş var. Eğer biz bu hani temel becerileri öğretiyoruz ya çocuklara artık. Eğer bu beceriler içine bilişsel yönetişim becerisini de eklersek, yani dış bilişle kendi bilişin nasıl bir arada çalışacak, işte ona kafa yoracağız yeni eğitim programlarında. Yani cognitive governance, yani bilişsel yönetişim becerileri. Bu bayağı bir üst biliş. Bayağı zaman alacak. Peki yapmazsak ne olur? Bunun bedeli çok net. Korkunç bir vasat zeka topluluğuna sahip oluruz ileride.
1: Evet. O zaman bir sonraki yayına bunu sizinle konuşmak isterim. Çünkü yapay zeka konusu dediğiniz üzerine çok tartışmalı, hem de
15: Evet.
1: çok da konuşmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Soner Yıldırım, katıldığınız değerli bilgileri bizimle paylaştığınız okul zilinde.
15: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
16: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
13: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
14: Özel Sezin Okulu sundu.
17: Apaçık Radyo.
18: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
19: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
0: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
17: Apaçık Radyo.
14: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Derya Yılmaz Uçar, Nergis Uçar ve Nilüfer Uçar'a teşekkür ederiz.
13: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
20: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere. Kıymetli arkadaşım, müzisyen Profesör Doktor Can Karadoğan yine bizimle birlikte. Can'la beraber bu kez de Ağustos ayının olumlu haberlerini müzikle harmanlayarak yine umudun peşine düşmek istiyoruz. Hoş geldin Can.
21: Hoş buldum Çağatay. Şunu hemen ekleyeyim. Yayınımızda ilerledikçe uzun vadede kendimde ve çevremde bunun olumlu hissini yaşamaya başladım.
20: Harika.
21: İnsanlar doğayla birlikte oldukça yetkin bir ekip oluşturuyor ve zorlukları atlatıp değişimlere uyum sağlayabiliyorlar inancına vardım. Teşekkürler bu açıdan sana.
20: Ben teşekkür ederim. Ya, ne güzel söyledin. Aslında bu programları hazırlarken ben de benzer şeyleri fark ediyorum. Dünyadan gelen iyi haberlere baktığımızda çoğunda insanın doğaya karşı kazandığı bir mücadeleyi değil, doğayla yeniden ilişki kurmayı öğrendiğini görüyoruz gibi geliyor. Belki de bugün anlatacağımız hikayelerin ortak noktası da bu. Kopan ilişkileri yeniden kurabilmek. O yüzden bugün haberlerimize geçmeden önce küçük bir kelimeden söz etmek istiyorum. Köprü. Ben çocukluğumdan beri köprüleri severim. Bir derenin üzerine kurulmuş iki kalastan oluşan küçük bir köprüden geçmek bile bana büyük keyif verirdi. Köprüler herhalde yalnızca bir yerden bir yere geçmemi sağlamıyordu. Aynı zamanda iki kıyının birbirine aslında ne kadar yakın olduğunu da gösteriyordu. Yıllar geçti, çok daha büyük köprüler gördüm. Taştan yapılanlar, çelikten yapılanlar, denizin üstüne kurulanlar ama... Zamanla fark ediyor ki insan esasında insanın yaptığı en önemli köprüler mühendislik harikası olanlar değil. Yani mesela güven bir köprü, dostluk bir köprü, Çocuğun ilk kez bir ağaca dokunması bir köprü. İnsanlar olarak tarih boyunca pek çok yol ve üzerlerinde tabii köprüler inşa ettiler. Bunlar insanları birbirine bağladı, birbiriyle tanıştırdı, birbirine kavuşturdu. Yani kısacası yollar ve köprüler hayatımızı değiştirdi. Ama bazen farkına varmadan başka şeyleri de değiştirdi. Mesela bir ormanı ikiye ayırdı, bir nehrin yönünü değiştirdi. Bir sulak alanı kuruttu, göç yollarını kesti. Evet, yani hayvanlar aynı ormanda yaşamaya devam etti ama artık birbirlerine ulaşamaz oldular. Biz kendimiz için belki yollar yaptık ama onlar yollarını kaybetti. İlginçtir, son yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen umut verici haberlerin önemli bir kısmı aynı şeyi anlatıyor. Yeni bir inşa etmeyi değil de kopan bir bağı yeniden kurmayı. Bugün yine her zaman olduğu gibi 5 hikayemiz var. İlkinde Amazon ormanlarının üzerinde. Son yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen umut verici haberlerin önemli bir kısmı aynı şeyi anlatıyor. Yeni bir inşa etmeyi değil de kopan bir bağı yeniden kurmayı. Bugün yine her zaman olduğu gibi 5 hikayemiz var. İlkinde Amazon ormanlarının üzerinde insanlar

0: yanı var. Hepsi bize aynı şeyi söylüyor aslında. Yeryüzü birbirine bağlanmak istiyor. Belki de sözünü ettiğimiz, hep ifade ettiğimiz umut da bu köprülerde yaşıyor. Haberlere geçmeden önce gelin bu noktada Can Karadoğan'a kulak verelim. Bakalım Can Hoca'nın seçkisinde bugün neler var?
1: Köprünün aslında bir bağ kurmak olduğunu söyledin ya Çağatay. Ben de bugün ilk şarkıyı kendimden seçtim. Çünkü bazen iki taraf arasında köprü kurmanın ilk şartı karşı tarafında haklı olabileceğini kabul etmek galiba. Biraz dayanışma, biraz birbirini duyma üzerine bir şarkı gelsin. Belki haklı.

Can Koradoğan'dan dinledik. Belki haklı. Sayende ilk köprümüzü de kurduk Can. Birbirimizi duyabilmek için kurulan bir köprüydü belki de bu. Şimdi ise çok farklı bir köprüye bakalım. İlk habere geçiyorum. Bu kez bir ormandayız. Gökyüzüne doğru başımızı çevirelim. Bazı canlılar için ormanın zemini neredeyse hiç kullanılmayan bir yer gerçekten. Onların yolları dalların üzerinde. Mesela maymunlar, slotlar, yani Türkçe adıyla miskinler ya da tembel hayvanlar deniyor. Sincaplar, kuşlar, hepsi dalların üzerinde.

0: mutludur. Sonra bir gün insan gelir, ağaçları keser, asfalt döker, yollar açar, arabalar geçmeye başlar. Bizim için birkaç dakikalık bir yolculuk ama orman için derin bir ayrılık demek. Bir zamanlar birbirine değen dallar artık birbirine ulaşamaz. Orman hala aynı orman gibi görünür ama aslında değildir. Çünkü artık maymunlar, miskinler, sincaplar birbirine kavuşamaz. İşte Brezilya Amazonu'nda çalışan bir grup araştırmacı da tam olarak bu konuda dertlenmiş. 5 Ağustos'ta Monk Bay'de yayınlanan haberin başlığı şöyle: Amazon'daki kanopi köprüleri tek bir yol kazası olmaksızın 15 bin yaban hayvanının geçişine olanak sağlıyor. 2022 yılında yapılan bir araştırma var önümde. Ona göre Brezilya'daki yollarda her yıl yaklaşık 9 milyon memeli hayatını kaybediyor. Dünyanın en zengin primat çeşitliliğine ev sahipliği yapan bir ülke Brezilya ve aynı zamanda dünyanın dördüncü en büyük karayolu ağına sahip. Biraz önce de ifade ettim, insan açısından yollar bağlantı ve kalkınma anlamına gelir. Yaban hayatı için ise kimi zaman kopukluk, kimi zaman engel, kimi zaman hayatta kalma tehdidi demek. Araştırmacılar bu çelişkiye çok basit bir soruyla yaklaşıyorlar. Yolu kaldırmak mümkün değilse bağlantıyı geri getirmek mümkün olabilir mi? Buldukları cevap da şaşırtıcı derecede yalın. İki taraftaki ağaçları birbirine bağlayan halat köprüler. İşte sözünü ettiğimiz Susana Camargo'nun haberine göre Progetto Reconeta adı verilen proje kapsamında 2024 yılında Mato Grosso eyaletinin kuzeyindeki Alto Floresta'da 8 halat köprü kuruldu. Bu kez insanlar için değil, ormanın bizden daha eski sakinleri için. İlk günlerde kimse hayvanların bu yeni yapıları nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Köprüleri kullanacaklar mıydı yoksa yanlarından geçip gidecekler miydi? Her köprüye iki kamera kapanı yerleştirildi. Biri köprüyü kullanan hayvanları kaydetmek için geçiş noktasına, diğeri ise köprüye yaklaşıp onu kullanmamaya karar veren hayvanları gözlemlemek için ormana çevrildi. Ve nihayet bir gün bir maymun göründü. Bu bir sarı başlı marmosetti. Sarı başlı marmoset köprünün önünde durdu. Uzun bir süre baktı. Belli ki ilk kez gördüğü bir şeydi. Sonra yavaşça ilk adımını attı. Ardından ikincisini, sonra üçüncüsünü ve karşı kıyıya geçti. Tabii araştırmacılar için bu yalnızca bizim böyle anlattığımız bir görüntü değildi. Bu ormanın yeniden nefes almaya başladığını gösteren ilk işaretti. Ama elbette bu uzun vadeli bir proje. Ve beklentiler tüm türler için aynı anda gerçekleşmiyor. Köprülerin kurulduğu BR-174 karayolu 1970'lerde inşa edilmiş ve hayvanların yeni bir geçiş alternatifine uyum sağlaması zaman alabiliyor. Örneğin Alto Floresta'da tüylü kapuçin maymunlarının köprülerden birini ilk kez kullanabilmesi 7 ay sürmüş. Bu durum her türün kendine özgü bir uyum hızına sahip olduğunu da bize gösteriyor sanırım. Sonraki aylar boyunca kameralar kayıt almaya devam etti. Maymunlar geçti, miskinler geçti, keseli sıçanlar geçti, ağaçlarda yaşayan birçok başka tür geçti. Haber yayınlandığında, yani Ağustos'un işte 5'inde, geçiş sayısı 15 bindi. Şimdi elbette daha fazladır. Önemli olan, bu sürede izlenen yol kesiminde ağaçlarda yaşayan türler için bir tane bile yol kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Ama yollarla ilgili mesele tabii yalnızca trafik kazalarıyla sınırlı değil. Karayolları aynı zamanda popülasyonları birbirinden ayırabiliyor. Bir grup diğerine ulaşamadığında gen akışı azalabiliyor. Küçük ve izole popülasyonlar ortaya çıkıyor. Bu da hastalıklara ve diğer çevresel baskılara karşı daha kırılgın hale getiriyor onları. Üstelik primatların, özellikle de meyve yiyen türlerin kaybı ormanın kendisini de değiştirebiliyor. Çünkü bu hayvanların bir kısmı tohumların taşınmasında ve bazı ekolojik ilişkilerin sürdürülmesinde önemli roller üstleniyorlar. Yani bir maymun kaybolduğunda bazen onunla birlikte bir tohumun yolculuğu da sona eriyor. Ya insanlar bazen gerçekten büyük çözümler arıyorlar, dev projeler, dev bütçeler. Oysa bazen bir ekosistemin yeniden nefes alabilmesi için gereken şey iki tarafı da birbirine bağlayan birkaç halat olabiliyor, bu haberde olduğu gibi. Doğa esasında çoğu zaman bizden mucizeler istemiyor. Yalnızca onun kurduğu ilişkileri anlamamızı istiyor. Çünkü hep tekrarlıyoruz. Orman yalnızca yan yana dizili ağaçlardan oluşmuyor. Hayvanların hareket edebilmesinden, tohumların taşınabilmesinden, polenlerin yolculuğundan ve yaşamın kesintiye uğramadan devam edebilmesinden oluşuyor. Bu nedenle bazen yalnızca yapmamız gereken sanırım kopardığımız bağlantıyı yeniden kurabilmek. Şimdi gelince Karadoğan bizi hangi ezgiyle buluşturacak? İsterseniz ona kulak verelim.
1: Çağatay, bugün köprülerden söz edeceğimizi biliyordum ama ilk haberimizin bu kadar doğrudan bir müzik seçimi yapacağını tahmin etmemiştim. Üstelik burada köprü yalnızca karşıya geçmek için değil, bizim kopardığımız bir bağı yeniden kurmak için var. Meşhur parça Simon & Garfunkel'ın en bilinen şarkılarından biri geliyor. Bridge Over Troubled Water, sorunlu, problemli suların üzerindeki köprü diye çevirebilir aslında bu bir deyim tabii. Bridge Over Troubled Water.

0: Simon and Garfunkel'dan dinledik. Bridge Over Troubled Water. Gerçekten de Can, bazen bir köprünün en önemli işi karşıya geçirmek değil. Kopmuş olanı yeniden birbirine bağlamak. Tabii ya, yalnızca mekanlar arasında köprü kurmuyor insan. Bazen zamanlar arasında da köprü kuruyor. Mesela Japonya'da bazı kıyı köylerinde ilginç taşlar var. Üzerlerinde eski yazılar, kısa uyarılar var. Evlerinizi bu çizginin altında yapmayın. Deniz bir gün buraya kadar gelir gibi. Yüzyıllar önce yaşayan insanlar yaşadıkları felaketleri taşlara kazımışlar. Çünkü onlar biliyordu ki insan unutur ama taş hatırlar. Evet, sıradaki haberimizin başlığı Japonya'nın kıyı köylerinde, kıyı bölgelerinde özür dilerim, tsunamilere karşı koymak amacıyla ağaç dikim projesi yürütülüyor şeklinde. 15 yıl önce Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesi 21. yüzyılın en kötü doğal afetlerinden birine sahne oldu. Miyagi kıyılarının 72 kilometre açığında 9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu deniz seviyesinden 40 metre yüksekliğe ulaşan devasa bir tsunami izledi. Devasa dalgalar deniz duvarını aşarak kıyı topluluklarına çarptı. Japonya'nın kuzeydoğu kıyı şeridinin 2000 kilometre uzunluğundaki kısmında 20 bine yakın kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi de kayboldu. Aslında o gün yalnızca evler yıkılmadı. Birçok yerde insanların denizle kurduğu güven ilişkisi de sarsılmış oldu. Yetkililer sakinleri bir sonraki tsunami'den korumak için çözümler aramaya başladılar hemen. Birçok şehirde denizle arasına duvar örmeyi tercih ettiler. Ancak işte haberde bahsedilen bir proje var. Bu farklı bir çözüm önerdi. Bugün Fukushima'daki bir kıyı kenti olan Minamisoma, afet direnci konusunda bu farklı çözüme ev sahipliği yapan yer. Projenin adı da Chinju Nomori, yani koruyucu orman projesi. Proje kapsamında Minamisoma'da son 15 yıl içinde ünlü botanikçi Akira Miyawaki'nin yöntemleri kullanılarak doğal tsunami bariyerleri görebilecek yaklaşık 680 bin ağaç dikildi. Ama burada önemli bir noktayı özellikle belirtelim hemen. Bu ormanların büyük tsunamileri tek başına durdurabileceğine dair bir iddia bulunmuyor. Yani mesele beton mu ağaç mı sorusundan biraz daha karışık. Asıl mesele farklı koruma katmanlarını birlikte kurabilmek. Bugün Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca uzanan 45 numaralı ulusal karayolu boyunca ilerlediğinizde manzarayı devasa deniz duvarları domine ediyor. Birçoğu o kadar yüksek ki kent sakinleri bile diğer tarafında bir okyanus olduğunu unutmuş durumda. 2011 depremi ve tsunamisini takip eden yıllarda Japonya kıyı şeridinde 620'den fazla noktada toplam 432 kilometre uzunluğunda beton deniz duvarları inşa edilmiş ve bunun içinde yaklaşık 1.4 trilyon yani yaklaşık 8.2 milyar dolar harcanmış. Kıyı ormanlarına baktığın zaman kıyı ormanlarının hem böyle bir maliyeti yok hem de denizle toplum arasına iç karartıcı bir bariyer çekmiyor. Ya tsunami'nin gücüne hemen bir bariyer görevi görüyorlar ya da afetlere yakın bölgelerde konut inşaatını caydırarak ölüm ve yıkım oranlarını azaltabiliyorlar. Sahil boyunca doğanın uzantısı bir yeşil kuşak gelişirken aynı zamanda rüzgarı yavaşlatan, toprağı tutan, kumulları güçlendiren ve kıyı ekosistemini yeniden canlandıran yaşayan bir tampon oluşturuyorlar. Bu yüzden Minamisoma'daki çalışmalar doğa temelli çözümlerle mühendislik yaklaşımlarını birlikte düşünmenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugün dinlediğimiz ilk hikayede insanlar iki ağacın arasına köprü kurmuştu. Şimdi ise insanlar geçmişle gelecek arasına bir orman kuruyor. Demek ki köprü bazen halattan yapılıyor, bazen köklerden. Geçmiş programlarda sormuştuk, ağaçlar hatırlar mı? Belki bizim anladığımız manada hatırlamazlar. Ama insanlar ağaçlar sayesinde unutmayabilir. Şimdi gelin yine üstadımız Can Karadoğan hocamıza kulak verelim.
1: Köprü bazen halattan yapılır, bazen köklerden dedin. Çok güzel bir cümle. Bu hikayede beni etkileyen de felaketi unutmak yerine onun hatırasından yaşayan bir şey yetiştirmek oldu. Şimdi Japonya'dan kırılganlıkla yeniden ayağa kalkma arasındaki o ince çizgiye çok yakıştığını düşündüğüm bir müzik gelsin. Japon besteci Ryuji Sakamoto'dan Andata'yı kendi piyano icrasıyla dinleyelim.

0: Ryuichi Sakamoto'dan Andata'yı dinledik. Felaketin hatırasından bir şey yetiştirmek. Çok güzel söyledin Can. Belki doğayla kurduğumuz ilişkinin en önemli taraflarından biri de bu. Yaşadığımız kayıpları yalnızca hatırlamak değil, onlardan yeni bir ilişki biçimi öğrenebilmek. Şimdi Pasifik'in bir kıyısından diğerine geçelim. Japonya'dan Papua Yeni Gine'ye gidelim. Dünyanın en zengin tropikal ormanlarından biri. Yine hayal kuralım. Sabah güneşi henüz vadilerin içine tam ulaşmamış. Ormanın üzerinde ince bir sis dolaşıyor. Ağaçların teperinde cennet kuşları ötüyor. Toprağın üzerinde erelti otları, dalların arasında orkide çiçekleri. Ve bütün bunların arasında gözlerden uzak bir yerde sessizce hareket eden bir canlı. Ağaç kangurusu. Sıradaki haberimiz onlarla ilgili. Papua Yeni Gine'de yeni bir koruma sözleşmesi ağaç kangurularını, ormanları ve insanları korumayı amaçlıyor. Başlığı böyle. Çoğumuz kanguruları biliriz ama genelde onları Avustralya'nın açık düzlüklerinde sıçrarken hayal ederiz. Ama doğa bizi burada yine şaşırtıyor çünkü Papua Yeni Gine'nin dağ ormanlarında yaşayan kangurular toprakta değil, özür dilerim, ağaçlarda yaşıyor. Dalların arasında ustalıkla hareket ediyor. Tüm hayatını neredeyse ormanın üst katmanlarında geçiriyorlar. Bu yıl 30 Haziran'da Ağaç Kanguruları Koruma İttifakı'nın liderleri, tam olarak 266 tane klan liderinden bahsediyoruz. Torricelli Dağları'nın yoğun bitki örtüsüne sahip ormanlarını korumaya yönelik bir anlaşma imzaladılar. Torricelli Dağları şaşırtıcı bir tür çeşitliliğine sahip. Bu türler arasında kritik tehlike altında olan İki ağaç kanguru türü bulunuyor mesela. Biri işte Tenkile, biri de Weimang ağaç kanguruları. Bunlarla beraber bir de gri ağaç kangurusu var bölgede. Burada önemli olan Papua Yeni Gine'de imzalanan koruma sözleşmesi yalnızca ağaç kangurularını korumayı hedeflemiyor. Aynı zamanda ormanların ve bu ormanlarda yaşayan toplulukların geleceğini güvence altına almaya çalışıyor. Yani hikaye aslında ağaç kangurularıyla başlamıyor, insanlarla başlıyor. Çünkü bu ormanların büyük bölümü yüzyıllardır yerel toplulukların yaşam alanı. Ormanlar onlar için yalnızca bir geçim kaynağı değil. Atalarının yürüdüğü yol, çocuklarının büyüyeceği ev. Kendi hikayelerinin başladığı yer. İlk bakışta bu hukuki bir belge olarak görülebilir ama aslında 1990'lı yıllardan beri bölgedeki ağaç kesimini önlemek ve yaban hayatının yeniden canlanmasına yardımcı olmak ve topluluk üyelerinin yaşamlarını iyileştirmek için yaklaşık 35 yıldır sürdürülen çabaların ardından önemli bir dönüm noktası. Çok önemli bir düşünce değişikliği bu. Son yıllarda çevre biliminde sıkça kullanılan bir kavram var. Biyokültürel çeşitlilik. Yani kültürel çeşitlilikle biyolojik çeşitliliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği fikri. Çünkü bir dil kaybolduğunda bazen o dille birlikte bitkilerin isimleri de kayboluyor. Bir gelenek unutulduğunda o geleneğin koruduğu tohumlar da unutulabiliyor. Ya da bir topluluk yerinden edildiğinde ormanın hafızası da eksiliyor. Bu nedenle bir ormanı korumanın en güçlü yollarından biri Papua Yeni Gine'de olduğu gibi o ormanı yüzyıllardır tanıyan insanlarla birlikte koruyabilmek. Hikayelerimizde devam ediyoruz. Şimdi de görüyoruz ki bazen en önemli köprü insanla doğa arasında kurulan güven. Belki bir gün Papua Yeni Gine'ye hiç gitmeyeceğiz. O ağaç kangurularını hiç göremeyeceğiz. Ama bugün burada öğrendiğimiz bir şeyi yanımızda her yere götürebiliriz diye düşünüyorum. Bir orman yalnızca içinde yaşayan canlılarla değil, onun hikayesini yaşatan insanlarla da ormandır. Can, ne dersin? Bu noktada bir müzik arası daha verelim mi?
1: Kesinlikle verelim. Çünkü burada çok sevdiğim bir fikir var Çağatay. Bir ormanı o ormanda yaşayan insanlardan ayrı düşünmemek. Doğayı korumak bazen dışarıdan gelip ona dokunmamak değil, orada yaşayan insanların kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olabilmelerini sağlamak demek. Biraz da bunun üzerine gelsin. Peter Gabriel'den Shaking the Tree, ağacı sallamak diyelim.

0: Peter Gabriel'den dinledik Shaking the Tree. Evet Can, belki de korumayı biraz böyle düşünmemiz gerekiyor. Bir şeyi dışarıdan korumaya almak değil, onun yaşayabileceği ilişkileri içeriden güçlendirmek. Bazen bunun sonucu hemen görülüyor, bazen ise yıllarca beklemek gerekiyor. Çünkü şimdiki haberde olduğu gibi bir kuşu yeniden kıyıya döndürmek, bir ağacı büyütmek kadar sabır istiyor. Atlantik kıyılarında yaşayan bir kuş var, Amerikan Poyraz kuşu. Uzun parlak turuncu gagasıyla kıyıda böyle yürürken hemen fark edilebilen bir kuş. Ama bir zamanlar onu görmek giderek zorlaşmıştı. Kıyılar değişmişti. Yuvalama alanları daralmıştı. İnsanların yaz mevsimindeki hareketliliği artmıştı. Yırtıcı baskısı yükselmişti. Birçok yerde kuşlar her yıl yuva kuruyor ama yuvalarındaki yavrularını büyütemeden sezon bitiyordu. Evet, The Associated Press'te yayınlanan haberin başlığı şöyle. Keskin gagaları ve boncuk gibi gözleriyle tanınan Poyraz kuşları koruma çalışmaları sayesinde yeniden çoğalıyor. 320 hektar büyüklüğündeki Rhode Island Thruston Pond Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda gerçekleştirilen bu koruma çalışması, Amerikan Poyraz kuşu popülasyonunu yeniden canlandırmaya yönelik ülke çapındaki çabaların bir parçası. Bu kuşlar Rhode Island'ın da içinde bulunduğu New England bölgesinde avlanma ve yumurta toplama nedeniyle 21. yüzyılın başında büyük ölçüde yok olmuştu. 10 yıl boyunca yaklaşık 10 milyon dolarlık kaynak toplandı ve 16 eyaletteki 35 kıyı kuruluşu bu çabaya katıldı. Kampanyanın büyük bir kısmı bu ilginç kuşların varlığı konusunda plaj ziyaretçilerini bilgilendirmeye odaklandı. Çünkü bazı bölgelerde sorun eğlence amaçlı faaliyetlerden kaynaklanıyordu. Bazı bölgede ise yırtıcı hayvanlar, bazı bölgede ise deniz seviyesinin yükselmesi ya da kumul yapısının bozulması nedeniyle yuvaların su altında kalması asıl sorunu oluşturuyordu. Bu tip plajlarda yer alan yuvaları yırtıcı hayvanlardan korumak için önlemler alınması gerekiyordu. Bunların hepsi gerçekleştirildi ve tüm çalışmalar sonucunda 2008'den 2026'ya kadar Atlantik ve Körfez kıyılarında Poyraz kuşlarının sayısı %50 oranında arttı. Bu başarı elbette tek bir müdahaleden değil, onlarca yıl boyunca sürdürülen bilimsel izleme, habitat yönetimi ve toplum desteğinin birlikte işlemesinden doğdu. Özetle bu hikaye onlarca kuruluşun, yüzlerce araştırmacının, gönüllülerin, o kıyıda yaşayan insanların ve yıllarca vazgeçmeyen korumacıların hikayesi. Çünkü yıllar boyunca yuvalar işaretlendi, bazı alanlar geçici olarak korundu. İnsanlara neden belirli bölgelerde dikkatleri olmaları gerektiği anlatıldı, veriler toplandı, yavrular sayıldı ve tüm bunlar sabırla her yıl tekrarlandı ve sonra yavaş yavaş beklenen cevap gelmeye başladı. Kuşlar geri dönüyordu. Yalnızca tek tek bireyler olarak değil, yeni nesiller, yeni nuvalar, yeni sesler olarak. Aslında bugün anlattığımız hikayelerde giderek daha belirginleşen bir şey var. Doğayı korumak her zaman büyük bir müdahale yapmak anlamına gelmiyor. Bazen kopmuş bir bağlantıyı yeniden kurmak, bazen kaybolmuş bir yaşam alanını geri vermek, bazen de yalnızca geri çekilip doğaya yeniden yer açmak ve bunların çoğu zaman da bütün bunların ardından yapılması gereken en zor şey geliyor, beklemek. Bir bu ormanın büyümesi, bir popülasyonun toparlanması, bir kuşun yeniden yuva yapması zaman istiyor çünkü. Bu umudun yalnızca harekette geçmekle ilgili değil de sabırla da ilgisi olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor sanıyorum. Ne dersin Can? Katılır mısın sen de bu yoruma?
1: Katılırım tabii, yani doğa kendisine uzatılan eli de unutmuyor. Sabırla bu yavaş yavaş bir şekilde bağlanıyor. Bir de tabii burada yeni nesiller, yeni yuvalar, yeni sesler dedin ya. O zaman kuşlar geri döndüyse biz de bir Bird dinleyelim. Caz tarihinin Bird lakaplı büyük ismi, evet, Charlie Parker'dan. Adı da bugünkü haberimize tesadüfen fazlasıyla uygun bir parça. Ornithology, yani kuş bilim.
0: Harika.

0: Charlie Parker'dan dinledik Ornithology. Bird'den kuşlara bundan daha güzel bir selam verilemezdi
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet.
0: Ama şimdi kuşlardan biraz daha yukarı bakalım. Çünkü son haberimizde bu kez tek bir türün değil, hepimizin soluduğu havanın hikayesi var. Son haberimiz Good News Network'ten. Haberin başlığı şöyle. Avrupa'da hava kalitesi 10 yıl içinde önemli ölçüde iyileşti. Endüstriyel ve karayolu kaynaklı toksinlerde %39 ile %59 oranında düşüş görüldü. 10 yılı aşkın bir süredir değişen hava kirliliği seviyelerini izleyen Avrupa Birliği programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisi bir rapor yayınlanıyor ve 2025 Avrupa Hava Kalitesi Değerlendirme raporuna göre Avrupa'nın birçok bölgesinde hava kalitesi belirgin biçimde iyileşmiş. Raporda belirtildiğine göre Avrupa'da hava kalitesi iyileşmeye devam ediyor ve en önemli iyileşmeler de sanayide ve karayolu taşımacılığında, yani baca ve otomobil emisyonlarında görülüyor. 2015 yılından bu yana yapılan ölçümlerde endüstriden kaynaklanan kükürt oksit emisyonları %59 azalırken, yine endüstriden kaynaklanan azot oksit emisyonları %39 oranında azalmış. Yine karayolu taşımacılığı emisyonları da önemli ölçüde azalmış. Azot oksit emisyonlarında %40, ince partikül madde emisyonlarında ise %34 azalma kaydedilmiş. Rakamlara bakıldığında söz konusu hava kalitesi raporunun ilgili politikaların işe yaradığını, açıkça gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada bize umut veren, yıllar süren bilimsel çalışmaların, daha temiz teknolojilerin, yeni ulaşım politikalarının, çevre mevzuatının ve milyonlarca insanın ortak çabasının boşa gitmediğinin görülmesi. Tabii bu noktada önemli bir uyarı yapmak gerekiyor. Bu tamamlanmış bir başarı hikayesi değil. Rapora baktığınız zaman kötü hava kalitesi olaylarının hala yaşandığı açıkça belirtiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın ayrı sağlık değerlendirmeleri de hava kirliliğinin hala çok büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Örneğin yalnızca 2023 yılında Avrupa Birliği'nde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyin üzerindeki ince partikül maddeye uzun süreli maruz kalmakla ilişkilendirilen yaklaşık 182 bin erken ölüm hesaplandığını biliyoruz. Yani yolculuk bitmedi ama yön değişti. Bazen umut da tam budur. Yolun sonuna ulaşmak değil, doğru yöne yürümeye başlamaktır. Başa dönersek bugün size anlattığımız ilk hikayeyi hatırlayın. Amazon'da insanlar iki ağacın arasına küçük köprüler kurmuştu. Sonra Japonya'da geçmişin hafızasını geleceğe taşıyan ormanlarla karşılaşmıştık. Papua Yeni Gine'de insanların, hayvanların ve ormanların aynı sözleşmenin bir parçası olabileceğini görmüştük. Rhode Island kıyılarında yıllarca süren emeğin ardından kuşların geri döndüğüne tanıklık ettik. Şimdi ise görüyoruz ki bir toplum birlikte karar verdiğinde sadece bir tür değil, sadece bir orman değil, soluduğumuz hava bile değişebiliyor. İnsan bazen umudu çok uzaklarda arıyor. Oysa umut çoğu zaman ölçülebilir bir şey. Temizlenen bir hava, geri dönen bir kuş, yeniden yeşeren bir yamaç, ilk kez köprüden geçen bir maymun. Umut gerçekleşmeye başlamış bir ihtimaldir diyebiliriz herhalde. Evet Can, umudumuzu canlı tutmamıza yardımcı olacak bir müzik arası daha verelim. Ne dersin?
1: Kesinlikle. Çağatay, yolculuk bitmedi ama yön değişti cümlesini çok sevdim. Çünkü umut her zaman büyük bir zafer anı olmak zorunda değil. Bazen havadaki bir kirleticinin bir azalması, gökyüzünün biraz daha açılması, doğru yönde ilerlediğimizi bilmek de yeterli. Şimdi biraz nefes alalım. Miles Davis'ten Blue in Green gelsin. Yeşilin içindeki mavi ya da yeşile çalan bir hüzün.

0: Miles Davis'ten dinledik. Blue in Green. Biraz nefes aldık sayende gerçekten Can. Sanırım bugün hikayelerin hepsi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Yaşamın nefes alabileceği alanları yeniden açmaya. Bugün anlattığımız köprülerin hiçbiri yalnızca bir mühendislik yapısı değildi. Bir maymunun yeniden ormanda yolunu bulması, denizle kıyı arasındaki eski dostluk, bir topluluğun geleceğini ormanın geleceğinden ayırmaması, yıllar süren sabrın bir kuşun kanadında nasıl karşılık bulduğu ve sonuncusu insanların birlikte hareket ettiğinde soluduğumuz havayı bile değiştirebileceği. Sanırım yaşadığımız çağın en büyük ihtiyacı yeni yollar yapmak değil, kopan bağları yeniden kurmak. Çünkü yeryüzü bize her gün aynı dersi veriyor. Yaşam yalnızca rekabet ederek değil, bağ kurarak, ilişkilerle sürüyor. Bugün bu programdan ayrılırken aklımızda tek bir cümle kalsın istiyoruz. Bir köprü iki yakayı birbirine yaklaştırmaz. Aslında onların hiçbir zaman birbirinden tamamen ayrı olmadığını hatırlatır. Belki insanla doğa arasındaki ilişki de böyledir. Biz hiçbir zaman yeryüzünün dışında yaşamadık. Sadece bunu bir süreliğine unuttuk. Bir sonraki buluşmamızda yeniden görüşene dek gökyüzüne biraz daha dikkatli bakın, bir ağacın gölgesinde biraz daha uzun oturun ve mümkünse hayatınızda bir köprü kurun. Bir insanla, bir çocukla, bir dereyle ya da yeni tanıştığınız bir ağaçla. Bir sonraki doğa dedektifinde buluşuncaya dek kendinize, birbirinize ve bu güzel gezegenimize iyi bakın. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Doğa Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Derya Yılmaz Uçar, Nergis Uçar ve Nilüfer Uçar'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İlham Tokatlı, Zerrin Boynu Delik ve Mahmut Boynu Deli'ye teşekkür ederiz.
4: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programı 20 Eylül 1985'te yitirdiğimiz Ruhi Su'nun aramızdan ayrılışının 41. yıl dönümü öncesi onun Aziz Nesin'le dostluğuna ayırdık. Bugün Ruhi Su'nun bütün hayatını kronolojik olarak anlatmayacağız. Başka bir kapıdan gireceğiz, bir dostluğun kapısından. Bir tarafta sesiyle, bağlamasıyla ve türkü yorumuyla Anadolu'nun belleğini yeniden kuran Ruhi Su, öte tarafta öyküleri, mizahı, düşünceleri ve hayatıyla Türkiye edebiyatının en inatçı seslerinden Aziz Nesin. İki ayrı sanat dili, iki ayrı hayat ama birbirini tanıyan, birbirine değen iki damar. Programımızın alt başlığı bu yüzden Su Aziz'dir. Program konuğum Ruhi Su geleneğinden beslenen bağlama ustası sevgili arkadaşım Bülent Çatalkaya. Bülent'le Nesin Vakfı'nın bahçesindeki kuyunun yanında incir ağacının altında muhabbet ediyoruz. Babil'den sonraya hoş geldin Bülent.
1: Hoş bulduk. Kadim dostum, değerli abi.
0: Bir imge düşünün, orta yaşlı bir kadın, uzun siyah saçları, okyanus mavisi gözleri var. Avucunu sımsıkı kapatmış, avucunda 7 buğday tanesi saklı. Büyük annesinden emanet. Bülent Çatalkaya'nın bu program için yazdığı metin bizi böyle bir görüntüyle karşılıyor. Kuşaklar boyunca süren büyük bir göç, Fırat'ın kıyıları, Kuzey Mezopotamya, Muzur'un ilk vahaları ve göçün bütün yorgunluğuna rağmen kaybolmayan 7 küçük tohum. Tohum suyla buluşuyor, çoğalıyor, başak oluyor. Bir avuçtan tarlalara, bir insandan başka insanlara geçiyor. Bu tarih kitabından alınmış bir olay değil. Bugün anlatacağımız hikayenin şiirsel anahtarı. Çünkü bazen emanet dediğimiz şey bir tohumdur. Bazen bir söz, bazen bir kitap, bazen bir bağlama, bazen de bir türkü. Suyun insanlık hafızasında böylesine güçlü bir yer tutması tesadüf değil. Mezopotamya'nın eski yaratılış anlatılarında ilksel sularla karşılaşırız. Sümer geleneğinde Nammu, kozmik başlangıçla ilişkilendirilen ilksel denizdir. Babil yaratılış anlatısında tatlı su, ap su ile tuzlu su, Tiamat, tanrısal kuşakların başlangıcında yer alır. Anadolu'nun eski kültürlerinde pınarlar, nehirler ve kutsal su mekanları arınma, bereket ve ritüel hayatın parçasıdır. Antik Yunan düşüncesinde okyanus dünyayı çevreleyen büyük su olarak tasavvur edilir. Thales ise varlığın ilk ilkesini suda arar. Ermeni kültürünün varda var geleneğinde su, bugün de insanların birbirini suyla ıslattığı canlı bir bayram unsurudur. Anadolu'nun Alevi Bektaşi ve halk inançlarında Hızır, Hıdır Ellez, kutsal pınarlar ve gözeler suyu yine bereket, umut ve hafızayla buluşturur. Ve halk şiirinde, ozan geleneğinde, türküde su hep akar. Dilden dile, sesten sese, telden tele. Ta ki elimizde dut ağacından yapılmış bağlamasıyla duran o büyük sanatçıya ulaşıncaya kadar Ruhi Su. Az önce okuduğum metni sen yazdın sevgili Bülent. Bir kadın, 7 buğday tanesi, göç, Fırat, Muzur ve su. Neden Ruhi Su'yu anlatmaya bu kadar eski ve simgesel bir yerden başlamak istedin?
1: Ne güzel tesadüf. Babil'den sonra demişsin bu özel ana
0: program adı değil mi?
1: Açık evet. Radyoda. Seslendirdiğin satırlarda bizlere binlerce yıl öncesinden seslenen insanların sesleri vardı. Babil'den bize akan. Tarih öncesi insanlardan. Öncelikle Ruhi Su'yu anlatmak için benim sözcüklerim yetersiz kalacaktır. Yüzlerce takipçisi biyografik anlamda yıllardır anlatırlar. Dünya tanır.
0: Evet. Birçok insandan dinledik Ruhi Su'yu evet. Gerçekten.
1: Sanatını misyon edinenler yıllardır izini sürüyor. Anlamaya çalışırız müzik estetiği açısından. Ben ise böyle önemli değerleri insanın büyük macerası ile birlikte anlamaya çalışıyorum. Ruhi can demek ve ilk can sudadır ve yaşam.
0: Ruhu yaşamın özü.
1: Bundan kaynaklı benim için kadimdir.
0: Metninde özellikle emanet kelimesi çok güçlü Bülent. Yani buğday büyük anneden toruna geçiyor. Türküde böyle bir emanet midir? Yani Ruhi Su'nun halk türkülerine yaklaşımını, aldığı emaneti değiştirmeden korumak değil, onu işleyip sonraki kuşağa bırakmak olarak okuyabilir miyiz?
1: Evet, Mezopotamyalı kadının avucunda sakladığı buğday taneleri, çocukluğumda doğup büyüdüğüm Sivas'ın bir dağ köyünde elektriğin ve şehirle iletişimin olmadığı, metrelerce karın yağdığı kış akşamlarında yaşlı nenelerimizin anlattığı bir an.

0: anda onlarla ısındığımız mitolojik öykülerden bir alıntıydı. Pandeminin ilk senesinde yine seninle uzaktan program yaptığımız yapmıştım. Bir programdı değil mi?
1: Sivas'taydın sen.
0: Tabii. Derlediğim bir hikayeden bahsetmiştim. Sivas, Zara bölgesinde Hüsnü Dede'nin konağında kış aylarında toplanan ülkenin seçkin halk ozanlarının aylar süren halvet halleri. Bu muhabbet gecelerinde bizlere ulaşan, ulaşmayan müzik ve sözlü gelenek adına bir külliyat. İşte Ruhi Hoca'nın emanet aldığı ve yorumlayarak bizlere emanet ettiği tohum bu gelenektir. Bu anlamda hem önemli bir taşıyıcı hem bu zincirin bir halkasıdır Ruhi Hoca.
2: Bülent, bir türkü arası verelim mi?
0: Yine ozan geleneğinde çok okunan bir eser. Ruhi Hoca'nın da repertuarında yer almış. Bizim kadim ozanlarımızdan bu geleneğin en önemli halkalarından biri. Pir Sultan Abdal'dan Yürü Bre Hızır Paşa.

0: Bülent Çatalkaya'dan bir Pir Sultan türküsü dinledik. Yürü bre Hızır Paşa. Bir enstrüman bazen yalnızca bir enstrüman değildir. Ağaçtır önce. Topraktan gelir. Bir ustanın elinde şekillenir. Sonra başka bir insanın kucağına geçer ve artık yalnızca ağaç olmaktan çıkar, hafıza olur. Bir sazın teknesine bakarken o sazın bulunduğu odaları, gittiği kentleri, dokunduğu elleri ve eşlik ettiği insanları da görürüz. Ruhisu'nun sazı da böyle bir hafızanın parçası. Ki Ruhisu'nun aznesine hediye ettiği bir bağlama bugün Ruhisu Müzesi'nin en değerli parçası olarak yerinde duruyor. Aslında hani programda belki onun tınısını da dinletebilirdik ama ya istedik ki yani tellerin üzerinde Ruhisu'nun parmaklarının izinin üzerine başka belki bir de iz düşmesin.
1: Bizim bugünkü hikayenin çıkış noktası da bu armağan edilen bağlama. İki yıl önce Tenive Vakfı ziyaret ettiğimde vitrinde görmüştüm. Yaklaşık bir 5 dakika sadece gözlerim o bağlamaya takıldı.
0: Evet.
1: Tabii o zaman o an seninle paylaşmadım. Benim böyle beynimde şimşekler çakarken
0: bu programa vesile oldu.
1: Tabii su azizdir diye bir şey cümle içimden geçti.
0: Bugün de onu kullanıyoruz. Evet. Sağ olasın, var olasın.
1: Hani ben isterdim insanlar da o bağlamanın sesini dinleyicimiz duysun.
0: Aziz Nesin Ruhisu üzerine daha 1960'ta yazıyordu Bülent. Yani yıllar sonra anılarında da ona geniş yer ayırdı. Sanatını, kişiliğini, inceliğini ve yaşadığı güçlükleri anlattı. Bu nedenle bugünkü programın kalbine gelelim. Ruhisu, Aziz Nesin ve bağlama. Senin bildiğin ve bize aktarmak istediğin haliyle yani Ruhisu ile Aziz Nesin'in dostluğu nasıl bir dostluktu? Onların ilişkisini yalnızca politik yakınlıkla açıklamak eksik kalır değil mi?
1: Evet, Ruhi Hoca ve Aziz Nesin ile ilgili bildiğim ilişkiler sizlerden farklı değil aslında. Bilindik şeyler bir daha evet. Artık bunlar çok yazıldı, çizildi. Değil mi? Dostlukları ne düzeydeydi bilemiyorum. Bir tarafıyla politik bir yakınlık olduğu kesin.
0: Tabii. Yıllarca.
1: Değil mi? Ancak bir bağlama armağan etmesi çok manidar. Bahsedenler mesela Nebil Özgencik'e göre Ruhi Hoca'nın ilk bağlaması diye söylüyor. Bilemiyorum. Bağlamanın şekillendiği Anadolu mistik gelenekte bağlama herkese armağan edilmiyor. Hatta emanet bile edilmiyor. Kutsanan bir enstrüman ve evin baş köşesine
0: asılır değil mi?
1: Bildiğimiz birçok ozanla ilişkileri olan Ruhi Hoca bu geleneği bence iyi bilenlerden biri. Bu yönüyle bir bağlama armağan edilmesi ritüel gibi. Kısaca bunu söyleyebilirim. Ama bağlamanın baş köşeye asılması ve armağan ritüeli çok uzun derin bir konu geleneğin içinde. Bunun başlı başına irdelenmesi gerekir.
2: Bülent bir türkü daha dinlesek mi? Senin güzel sesinden.
3: Teşekkür ederim. Veysel Baba'nın işte Ankara'ya davet edilip eğitim verdiği o okulda Ruhi Hoca ile karşılaşması var diye biliyorum. Ziyaret etmiş herhalde.
2: Hasan Oğlan
3: Köy Enstitü Okulu'nda. Ruhi Hoca ozan geleneğini çok önemsiyor ve işliyor. Bu tür anılara atıf yaparak bir repertuar seçmeye çalıştım. Veysel Baba'dan bir eserle devam edelim. Bu anıyı da buradan dillendirmiş olduk.
2: Tamam.

0: Bülent Çatalkaya'nın sesi ve sazından bir Aşık Veysel türküsü dinledik. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Aziz Nesin kelimelerle çalışıyordu, Ruhi Su sesle. Birinin malzemesi cümleydi, ötekinin malzemesi türkü. Ama ikisinin de dönüp dolaşıp baktığı yer insandı. Yoksulluk, eşitsizlik, baskı, korku ve bütün bunlara rağmen insanın direnme, gülme, sevme ve değiştirme gücü. Aziz Nesin güldürdü ama bazen öykü bittiğinde insan güldüğü şeyin kendi hayatı olduğunu fark ederdi. Ruhi Su türkü söylerdi fakat o türkü onun sesinde yalnızca geçmişten kalmış bir hatıra olmaktan çıkıp bugünün sorusuna dönüşürdü. Bülent, sence Aziz Nesin ile Ruhi Su'nun sanatında ortak olan temel ahlak neydi? İnsana, halka ve sanatçının sorumluluğuna bakışlarında onları birbirine yaklaştıran şey neydi?
1: Çok can alıcı bir soru bu. Ahlak dediniz. Ben ilke kavramını da ekleyerek bir şeyler söylemek isterim.
0: Tabii.
1: Her iki hocamızın şahıslarında üretilen müziğin ve sözün bir bedeli vardı. Bu bedeli çok ağır ödediler. Bu ülke hala bu bedeli ödemeye devam ediyor. Bizim omuzlarımızda kesinlikle ahlaki bir sorumluluk var. Geleneksel müzik çok ciddi boyutta bir yozlaşmayla karşı karşıya maalesef. Bugün tüketilen kültürün yaygınlığı içerisinde. Kendi estetinden çok uzak tarzlarda sunuluyor, tüketiliyor.
0: Türkler değil mi?
1: Maalesef. Yani somut bir örnek de verebilirim. Halk ozanlarının, yani Ruhi Su'nun ve Aziz Nesin'in şahsında bu bütün halk ozanlarının eserleri için geçerli. Yani somut örnek de verebilirim. İşte Ruhi Hoca'nın Şişli Meydan'da Üç Kız eseri. Hı-hı. Ben 1 Mayıs'a ağıt diyorum ona. Nerelerde ve hangi şartlarda söyleyeceğiz bu eseri? Hı-hı. Hakkımız Hı-hı. ne kadardır, nereye kadardır? Bir düğün ya da eğlence ortamında oyun havasına dönüşmesi hepimizin canını acıtır.
0: Evet.
1: Ben eserdeki mesajın ve hikayenin kendisine bağlı kalmayı tercih ediyorum ve talep ediyorum buradan. Hı-hı. Elbette her iki hocamızın şahsında bedel ödeyen tüm ozanların anılarına ve ödedikleri bedele karşı saygı duyuyorum.
0: Ruhi Su için sık sık geleneği koruyan deniyor. Oysa yaptığı şey türküyü olduğu gibi tekrar etmek değil, onu müzik eğitimi, ses tekniği, düzenleme ve yorumla yeniden düşünmekti. Sence Ruhi Su geleneğin koruyucusu muydu, dönüştürücüsü müydü, yoksa ikisi birden mi Bülent?
1: İkisi birden bence. Ruhi Su, Ruhi Hoca'nın repertuarı Anadolu halk geleneği. Bu anlamda gelenekten bahsedebiliyoruz ama Ruhi Hoca
0: beslendiği yer orası.
1: Tabii dünya müziğini bilen, değil mi? İşte aynen. Bu geleneği, bir Ruhi Su tarzı var. Hepimizin beslendiği ve etkilendiği, kendi tarzıyla sunduğu bir dünya müzik insanı. Ama repertuarı doğru, evet. Kendi geleneği. Bu anlamda her ikisini de çok iyi harmanlamış, çok önemli bir müzik dehasıyla karşı karşıyayız ve gelenek oluşturmuş, Ruhi Su tarzı oluşturmuş.
0: Evet, öyle bir miras bıraktı. Bir de yani bence Ruhi Su'nun bıraktığı en büyük miraslardan biri yalnızca kendi sesi değildi. Başka insanların seslerini yan yana getiriyordu. Dostlar Korosu'nun temelleri 1975'te Şişli'deki Dostlar Tiyatrosu'nda atıldı. Aralık 1975'te yapılan seçmelerin ardından yaklaşık 60 kişiyle başlayan koro, tek sesli türkülerden iki sesli ve zaman içerisinde çok sesli denemelere uzanan bir çalışma alanı oldu. Ruhi Su'nun ölümünden sonra topluluk yoluna devam etti ve 1987'de hocasının adını da isminin başına alarak Ruhi Su Dostlar Korosu olarak yoluna devam etti. Koro bugün 51 yaşında ve sevgili Nursel Dinler Yazma'nın yönetiminde genç seslerle yoluna devam ediyor. Tabii sadece bugünün gençleri değil, aslında Ruhi Su geleneği bir ırmağın kolları gibi. Mesela 51 yıl önce Ruhi Su'yla çalışan ilk koristler Yusuf Başarı'nın şefliğinde çalışıyorlar. Keza yine Salim Çetin hocamız Mavi İz diye bir toplulukla Ruhi Su'nun izini sürüyor. Yine Ramazan Şirin arkadaşımız İmece Korosu'yla Ruhi Su'dan aldığını bugüne taşımaya çalışıyor. Yine Doğan Çakmak ve arkadaşlarının uzun zamandır, sanıyorum 15 yılı geçti, Dostlar Müzik Topluluğu aynı yolda devam ediyor. Hatta yani doğrudan bu gelenekten olmasa da hani Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan bir araya gelen insanlar, örneğin Mavi Nota Türküleri Topluluğu, ki orada birlikteydik seninle. Evet. Değil mi? Çetin Hoca ile başladığımız bir yolculuk bugün de sürüyor. Yine tabii Cengiz Ünal'ın yaptığı birçok müzik çalışmaları var. Yine korodan yetişen Veysel arkadaşımızın çalıştırdığı korolar var. Yani bir ırmağın kolları gibi akıyor ve hayatın içinde yola devam ediyor. Sen aynı zamanda bir bağlama ustasısın. Yani teknik bir kulakla Ruhi Su'nun bağlamasını dinlediğinde ne duyuyorsun? Yani işte tezene, sağ el, vurgu, tempo, sözle saz arasındaki mesafe. Onun çalımını ayıran temel özellik neler sevgili Bülent?
1: Bağlamasını tamamen eşlik olarak kullanıyor. Ruhi Hoca'nın, Ruhi Hoca'yı ön plana çıkaran tonalitesi, ses tonalitesi. Bağlama çok sade, çok yalın ve tamamen sesine eşlik pozisyonunda kullandığı bir enstrüman burada. Ama tabii Ruhi Hoca bildiğim kadarıyla opera kökenli ve kemanla uğraşmış bir dönem. Ondan sonra bağlamayla tanışıyor. Bağlamayla tanışması enteresan. Bağlama yapım ustalarının atölyelerinde karşılaşmış olduğu ozanlardan etkileniyor. Tabii ben ilk bağlamasının hangi ozandan kimden geldiğini bilmiyorum ama teknik olarak etkilendiği ozanlar var. Hatta muhtemelen onlardan esinlenerek çalıyor bunları. Onların tekniklerine bakıyor. Ama kullanış şekli çok yalın, çok sade ve ikinci bir pozisyonda kullanıyor. Tamamen eşlik. Onu Ruhi Hoca'yı ön plana çıkaran daha çok ses tonalitesi.
0: Ses tonalitesi değil mi? Bir de yani sen bu programın hikayesini yazarken senin için özel bir tarafı daha vardı değil mi bu vakfın? Yani çünkü Ruhi Su ile Azinesi'nin dostluğunun somut izlerinden biri o saz bugün Çatalca'daki Nesin Vakfı'nın müzesinde duruyor.
1: Bağlama ustası diye zaten söylediniz. Benim bağlamayla ilgili olmam zaten özellikle bu ülkenin hikayenin doğmasını sağladı. Evet.
0: Sen Ruhi Su Vakfı'nda yetişen
1: uzun yıllar bağlama eğitimi, müzik teknik eğitimi aldım.
0: Bugün de eğitim veriyorsun değil mi?
1: Evet, uzun yıllardır. Hemen akabinde yaklaşık 30 yıla yakındır bağlama
0: eğitimi de veriyorsun. 10 Haziran 1973'te Aziz Nesin vakfı kamuoyuna tanıtmak için Çatalca'da bir piknik düzenlemiş sevgili Bülent. Yani o gün gelen sanatçılar ve yazarlar arasında işte Fazıl Hüsnü, Dağlarcan'ın yanı sıra birçok sanatçının yanı sıra Ruhi Su da var. İşte yeniliyor, içiliyor, konuşuluyor, fotoğraflar çekiliyor. Hatta Tan Oral o günleri 40-45 dakikalık bir video kaydını almış. Daha sonraki yıllarda vakıf bahçesinde 1 Mayıs buluşmalarının hatıralarında da Ruhi Su'nun adı geçiyor. Yani bir kurum bazen yalnızca binalardan oluşmuyor. Yani bugün içinde bulunduğumuz, bu söyleşiyi yaptığımız bu arazi, bu bina, oradan geçmiş insanların sesleri de mekan hafızasında kalıyor. Ruhi Su'nun Aziz Nesin'in çevresiyle, Nesin Vakfı'yla ve bu Çatalca buluşmalarıyla ilişkisine dair senin duyduğun ya da bildiğin ya da işte ne bileyim dahil olduğun anılar var mı ki biz birçok kez burada bir araya geldik değil mi? Ruhi Su'nun izinden yürüyen gençler olarak. Ne anlatmak istersin?
1: Çok bildiğim bir anı yok. Daha çok sizlerin bildiği anılar. İşte paylaşımlardan, yazılan çizilen şeylerden, dinleyicilerin de bildiği anılardan falan. Buradaki programlardan, piknik programların dışında özellikle bildiğim bir şey yok. Ama zaman zaman katıldım, geldim. Bu havayı teneffüs ettim. Müzik yaptık, sohbet ettik. Ama geçmişe dair özellikle bu etkinlikler üzerinden bildiklerinin dışında bildiğim şey yok.
0: Peki şey Aziz Nesin'le Ruhi Su'yu yani şu anda bulunduğumuz vakfın bahçesinde yan yana düşündüğünde zihninde nasıl bir sahne beliriyor Bülent?
1: Şimdi hayal ederken tabii tabii.
0: Ki Aziz Nesin buralarda bir yerde şu anda biliyorsun
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: mi?
1: Tabii tabii. Enteresan burada yani sözler uçuşuyor karşılıklı. Muhtemelen espriler havada uçuşuyor. O samimi ortamı insan görmek yani hayal ederken tatmak isterdi. Ondan sonra belki bir kadeh şarap eşliğinde müzikler başlıyor falan.
0: Sonra 1985 yılı geliyor sevgili Bülent. Ruhi Su işte prostat kanseriydi. Yurt dışında tedavi için yaptığı pasaport başvurusu gerekçe gösterilmeden reddedildi. Türkiye'den ve Avrupa'dan aydınların girişimleri sürdü. Sonunda yalnızca bir defaya mahsus yurt dışına çıkış izni verildi ama artık çok geçti. Yani Ruhisu'yu 20 Eylül 1985 Cuma günü Cerrahpaşa Onkoloji Kliniği'nde kaybettik, hayata veda etti. İki gün sonra yani 22 Eylül'de Zincirlikuyu'da on binlerce kişinin katılımıyla Ruhisu'yu son yolculuğuna uğurladık. Cenaze yani 12 Eylül sonrasının büyük toplumsal buluşmalarından birine dönüştü. Mezar başında konuşan Aziz Nesin dostunu birkaç kelimeyle tarif etmişti. Sesi güzel, işi güzel, kendi güzel, içi güzel. Aziz Nesin Ruhisu'ya tedavi için zamanında pasaport verilmemesini sert biçimde eleştirdi o günlerde. Kullanılamayan o pasaportun gelecek kuşaklara bir dönemin belgesi olarak saklanmasını istedi. Ve ardından Ruhisu'nun dünyada bırakacağı güzellikleri suyun akışıyla anlattı. Belki senin önerdiğin, bizim programımıza da ad olan bu su azizdir. Burada anlam kazanıyor değil mi? Yani suyun önüne taş koyabilirsiniz, yolunu değiştirebilirsiniz ama su bir çatlak bulur, toprağın altından geçer, başka bir yerde yeniden çıkar. Ruhisu'nun sesi de öyle çıktı. Plaklardan, korolardan, bağlamalardan, öğrencilerden ve onu hiç görmemiş insanların sesinden. Aziz Nesin'in sözü de öyle çıktı. Kitaplardan, öykülerden, kahkahadan, itirazdan ve Nesin Vakfı'nda büyüyen çocukların yaşamından. Bugün genç bir bağlamacı sana gelip Ruhisu'yu tanımak istiyorum dese, albüm adı vermeden önce ona neyi anlamasını önerirsin sevgili Bülent? Ruhisu'dan bugüne taşınması gereken en temel emanet sence nedir?
1: Aa, çok güzel. Sanatçı ve müzisyen kavramını ayırıyorum burada. Sanatçı aynı zamanda bir antropolog, bir arkeolog. Yaşamış olduğu coğrafyanın, üzerinde yaşadığı gezegenin hangi sanat dalı olursa olsun çok önemli bir bilgesi. Bir anlamda bilim adamı, kendi alanıyla ilgili. Ben gençlere ilk tavsiye edeceğim şey bu anlamda entelektüel bir sanat. Kendi dünyalarında bunu yaratmaları, bol bol okumaları. Şimdi Ruhi Hoca entelektüel bir şeyin dışında, duruşu olan, müzisyenin dışında çok önemli bir sanat, bize önemli bir miras bıraktı. Bir arkeolog gibi, bir antropolog gibi Anadolu'yu, bu geleneği dolaştı ve önümüze getirdi. Benim tavsiye edeceğim şey bol bol okumaları, araştırmaları, bir arkeolog gibi, bir müzikolog gibi, bir bilim adamı gibi bu geleneği okuyarak, sadece çoğu sanatçı müzisyen ayrımını oradan yapıyorum. Müzik kısmını misyon değil ama komple hikayenin, maceranın büyük kısmını etüt etmeleri. Bu anlamda Ruhi Hoca önemli bir kaynak.
0: Yani senin benim gibi yüzlerce, binlerce genç işte Ruhisu'dan beslendi. Sadece biz değil, değil mi? Birçok sanatçı da bu gelenekten beslendi. Mesela programdan önce muhabbetini yapıyorduk Mehmet Çapan.
1: Evet, çok doğru. Bununla ilgili bildiğim çok önemli bir kaynak vardı. Mesela Dersim müzikleriyle ilgili bir kaynak vardı Mehmet Çapan, Mehmet Hoca. Mehmet Hoca'yı ilk dinlediğimde Ruhisu'nun tedrisatından geçmiş o ifadeyle direkt karşılaştım.
0: Sevgili Bülent, Mehmet Çapan'ın derlediği bir türküyle devam edelim mi programa?
1: Tabii, evet. Mehmet Çapan, Dersimli bahsettik zaten. Dolayısıyla bir ana dili var Türkçenin dışında. Dersim müzik külliyatında önemli eserler kazandırmış,
0: derlemiş,
1: hatta yazmış, bestelemiş. Bunlardan bir tanesi de bir Dersim mitolojisinden, işte Türkçesi Düzgün Baba, Duzgi Bavon mitolojisinden derlediği, esinlenip daha doğrusu bestelediği, yazdığı, çizdiği bir eseri seslendireceğim. Duzgi Bavo. Duzgi Bavo hatta.
0: Sazından da söz eder misin bu
1: evet,
0: arada?
1: Evet, sazım işte Dersim, benim doğup büyüdüğüm Sivas'ın ve bu etraftaki bu kültürün, bu geleneğin yaşadığı cem ritüellerinde, dedelerin cem ritüellerinde kullanmış olduğu bağlama bu bağlama.
0: Küçük, daha ufak boyutta.
1: Küçük, evet. Yani artık biliniyor bunlar. Eskiden çok bilinmiyordu. Balta sazı dediğimiz, dedelerin elle çaldığı, pena, mızrap kullanmadan çaldıkları bağlamayı ben işte seslendirmek isterim. Bu Dersim özgününde güçlü bir enstrüman. Zazaca bir eser.
0: Zazaca.

0: Papa Düzgün o.
1: Sesine yüreğine sağlık. Ne anlatıyor kısaca? Söz eder misin Bülent?
2: Tabii mitolojiden esinlenmiş bir eser bu. Duzgun Baba mitolojisi var. Dersim'de güçlü bir mitoloji. Dersim sözlü geleneğinin önemli bir anlatısı bu. Tabii Düzgün Baba Dağı var orada. Düzgün Baba Dağı işte Düzgün Baba evliyasıyla özdeşleşmiş bir mitoloji bu. Nazmiye diye bir ilçemiz var orada. Kısle deniyor eski ismiyle. İşte Kısle'nin karşısında mekan kurmuş. Dağın tepesinde bir mağara vardır. O mağara Düzgün Baba'nın mekanıdır. İsa örneğinde olduğu gibi işte dağdan atıyla gökyüzüne çıktığına inanılır falan. İlçenin karşısında dağın tepesinde bir mekanda, bir mağarada mekan kurduğu. Adı Düzgün, Düzgün Baba diye devam eder. Neden öyle efkarlı duruyor Düzgün Baba? Adı Düzgün, kendisi Düzgün Baba. Jelye'ye dönüp yalvarıyor. Jelye ise Düzgün Baba Dağı'nda bir su göletinin ismi, bir su gözesinin ismi. O da kız kardeşi. Mitolojide, Dersim mitolojisinde işte Düzgün Baba'nın kız kardeşleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Jelye'dir. O su gözesine dönüp kız kardeşine neden yalvarıyor diye anlatıyor Ozan burada. Bize dosttur, her güzel ziyaretçi gelir Jelye'yi ve Düzgün Baba'yı ziyaret eder. Efkarlanma diyor, şimdi dostlar yoldadır, gelir senin mekanını ve kız kardeşinin mekanını ziyaret ederler. Sen bir Hızır'sın, beklersin her zaman ziyaretçi. Bu anlamda böyle anlatı güzel bir anlatı. Çok hoş bir anlatı, lirik bir anlatı.
1: Sevgili Bülent, bir türkü daha dinleyelim mi senden?
2: Evet, bu eserimiz kıyıda köşede kalmış Maraşlı bir ozanın, Mücmi'nin eseri bu. Aşkın Sevdası'dır.

Der ki der ki nice olur halı. Mücrimiyem der ki Haydar nice olur halım. Bizde derman yoktur tutmuyor kolum. Sırat el mizana uğrasa yolum. Dost yardım etmezse Haydar kallar.

0: Yardım etmezse Haydar, yollar perişan, hallar perişan.
1: Sevgili dostlar, Apaçık Radyo'da Babil'den Sonra programında sevgili Bülent Çatalkaya ile Su Azizdir başlıklı bir program yaptık. Ruhi suyu, aziz nesini zamanımız el verdiği ölçüde konuşmaya çalıştık. Program metninde avucunda 7 buğday tanesi taşıyan bir kadın vardı. Yani belki kültür dediğimiz şey de budur. Bizden önce yaşayanların avucumuza bıraktığı birkaç tohum. Bir türkü, bir öykü, bir bağlama, bir kahkaha, bir itiraz, bir cesaret. Ruhi su da kendi avucundakileri bıraktı. Aziz nesin de. Şimdi onları taşıma sırası başkalarında, bizlerde. Sevgili Bülent, çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadın. Programın ben hikayesini çok, kaleme aldın.
2: Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir havayı soldun.
1: Çatalca'ya geldin. Güzel bir muhabbete vesile oldun. Türküler söyledin. Sağ ol, var ol. Şöyle bir şey yapalım. Mesela ben sevgili Murat Eken'le bir zaman zaman bir araya gelip halk müziğine emek veren insanları konuşuyorum. Seninle de mesela Mehmet Çapan'la konuştuğumuz bir program yapmak isterim. Ardından yine zaman zaman bir araya gelelim. Yani sen terkinde biriktirdiğin o değerleri Apaçık Radyo üzerinden, Babil'den Sonra üzerinden dostlarımızla paylaş isterim.
2: Doğru, birikimleri
1: bizde kalmasın.
2: Bizde kalmaması lazım. Dinleyiciyle, insanlarla buluşturmak lazım.
1: Bunun yerine katılıyorum sana. Apaçık Radyo olsun bence.
2: En kısa zamanda tekrar yeni hikayelerle, dinleyiciyle buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben tekrar çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ruhi Su 20 Eylül Pazar günü saat 13'te Zincirlikuyu'da Sıdıka Ruhi Su Anıt Mezarı'nın başında bir kez daha anılacak. Akşam Kartal'da İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde saat 20'de bir anma konseri yapılacak. Ruhi Su Dostlar Korosu Nursel Dinler Yazman yönetiminde sahne alacak. Erdem Oral, Özgür Kıyat ve Ferda Ereren de konuk sanatçı olarak anma gecesine katılacaklar. Giriş ücretsiz. Ajandalarınıza bu anma etkinliğini bugünden kaydedin lütfen. Bu kaydı yayına hazırlayan Apaçık Radyo teknik ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili Andrei Griscu'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den Sonra'yı Instagram, Facebook, Blue Sky ve X hesaplarından takip edebilirsiniz. Babil'den Sonra Facebook sayfasının hemen başında yer alan program logosuna tıkladığınızda programın arşivine ulaşabilirsiniz. Ruhi Su'yu 20 Eylül 1985'te, Aziz Nesin'i 6 Temmuz 1995'te ve Sıdıka Su'yu da 18 Ekim 2006'da kaybettik. Hayata veda ettiler. Devirleri daim olsun. Sevgili Bülent, programın son türküsü. Hangi türküyü seslendireceksin?
2: Hareketli bir eser. Yitik bir ozanımızın bir eseri Teslim Abdal'ın. Her seherde bir bağa girdim.
1: Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
2: Esen kalın, hoşça kalın.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İlham Tokatlı, Zerrin Boynu Delik ve Mahmut Boynu Deli'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
0: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Celalettin Haluk Çalışır'a teşekkür ederiz.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi'nde yine birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya.
2: Ben Fatih Benlisoy.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugün Eylül ayındayız, bildiğiniz gibi. Ağustos-Eylül ayları tarihimizde birçok önemli olaya tabii ki de şahitlik etmiştir. 12 Eylül faşist darbesi başta olmak üzere. Ama biz bugün biraz daha gerilere gideceğiz. 1908 devrimine ve 1908 devrimi ki 23 Temmuz o zamanında da eski takvimle 10 Temmuz inkılabı, 10 Temmuz devrimi. Selanik Balkanlar'da, Manastır'da başta olmak üzere başlayan tüm imparatorluğa hızla dayılan tarihimizdeki en önemli toplumsal devrimlerden bir tanesi. Birçok sınıfın, toplumsal kilisimin ayağa kalktığı. Ama bu devrimi devrim yapan önemli özelliklerden bir tanesi de devrimden hemen sonra başlayacak olan, yani 7-8 gün, 9 gün sonra başlayacak olan grev dalgası ki 2 ay sürecek. Ağustos ve Eylül aylarına yayılacak ve imparatorluğun dört bir yayına tarafına yaygınlaşacak bir grev dalgası. Şimdi konuşacağız birçok sektöre yayılan. Bugün 1908 grevlerini konuşacağız. Yani 1908 devrimini, 23 Temmuz devrimini aslında toplumsal bir devrime dönüştüren aşağıdan gelen taziki grevleri, işçilerin eylemlerini konuşacağız. Değil mi Fatih?
2: Evet, yani 1908 grevleri tabii şu açıdan da önemli, hatırlatmak gerekiyor. Tabii ki 1908 öncesinde de çok sayıda grev, işçi direnişi söz konusu kuşkusuz ama 1908'i ayırt edici kılan senin birincisi tarif ettiğin devrimci altüst oluş içerisinde cereyan ediyor olması. Yani onun bu grev dalgasının aslında hem bir nedeni hem de şeyin bu devrimci dalganın, bu devrimci altüst oluşun sonuçlarını belirleyen bir de sonuç aynı zamanda. Bir de tabii Türkiye işçi sınıfı açısından sanırım ilk böylesi bir hani bu yaygınlıkta, bu kitlesellikte bir kitle grevi dalgasıyla karşı karşıyayız. Yani her böyle büyük altüst oluşta olduğu gibi ekonomik olan taleple siyasal talebin birbiri içerisine geçtiği, iktisadi, sosyal ve siyasal eylem alanının alabildiğine açıldığı belki de ilk büyük işçi grevleri dalgası, bilemiyorum hani belki çok sonralarına 15-16 Haziran'a mı gitmek gerekir bu kapsamda büyük bir işçi sınıfı direnişi dalgası görebilmek için, ne dersin?
1: Evet evet, çok haklısın tabii. Yani bu boyutta, bu yaygınlıkta ve bu radikallikte bir işçi eylemliliği için Cumhuriyet tarihinde gerçekten 1960'lı yıllar, yani 15-16 Haziran'ın öncesi, ki 15-16 Haziran zaten o yükselişin, 60'lar boyuncaki yükselişin bir patlaması.
2: Evet.
1: Ondan önce de tabii Cumhuriyet tarihinde 50'li yıllarda bugün literatürde çokça çalışılan Demokrat Parti döneminde de pişiyor, önemli bir hareketlilik var ama bunun bir açığa çıkan bir dalga haline gelmesi tabii 60'lı yıllar ve 15-16 Haziran. Onun için 1908'in bu cesameti, bu büyüklüğü bu açıdan da önemli. Tabii burada 1908 hemen aslında bizim toplumsal tarihimize ilgi duyan, ilk bu konuda kalem oynatmaya başlayan insanların da tabii dikkatini çekiyor. Bu konudaki ilk çalışmalar 1935'te ilk Hüseyin Avni Şandı'nın 1908'de Ecnebi Sermayesine Karşı ilk Kalkışma diye bir kitapçığı vardır literatürde. Önemli. Yine işçi sınıfı üzerine çalışmalar, genelde işçi sınıfı mücadelesiyle ilgili olan gazeteciler, aydınlar ya da işçi sınıfının içerisinden gelen aydınlar, organik aydınların ilgi duyduğu bir alan. Akademinin çok uzun yıllar Batı'da da olduğu gibi dışında kalmış konuların başında geliyor tabii işçi sınıfı tarihi, işçi sınıfının örgütlülüğünün ve eylemliliğinin tarihi. Bir aydınların ve üniversitenin gündemine gelmesi için biraz daha beklenecek. O da demin söylediğimiz aslında işçi sınıfının yeniden yükselişe geçtiği 1960'lı yıllarda tekrar çalışılmaya başlanacak.
2: Evet.
1: O zamana kadar aslında çok da biraz hatırlanıyor buna katılmış olanlar ki Hüseyin Avni Nişan da 1935'te tabii bu kitabı yazdığında hatırlanıyor daha 1908 grevlerini yaşamış insanlar ya da ona şahit olmuş insanlar hala hayatta tabii. Ama 1960'larda artık bir politik hatırlama söz konusu olacak. Çünkü ona
2: Doğru.
1: şahit olmuş insanlar artık hayatta olmayacaklar.
2: Ama tabii dediğin çalışmalara karşın sen de kabul edersin ki bizde esas itibariyle 1908 devrimi, 1908 inkılabı esas itibariyle bir dar anlamda siyasal alt üst oluş olarak, dar anlamda bir işte otokrasinin ortadan kaldırılması, Hamit istibdadının ortadan kaldırılması, kanun esasinin yani hürriyetin ilanı gibi işte ve parlamentonun açılması vesaire gibi
1: Meşrutiyetin
2: esas
1: ilanı
2: olarak
1: geçer zaten. Devrim denmez
2: evet,
1: uzun süre.
2: esas olarak siyasal doğru tabii devrim tabiri de oldukça tartışmalı oldu bu olaylar silsilesi açısından kullanılmalı mı kullanılmamalı mı diye ama oldukça sınırlı anlamda siyasal üst yapıya hani o tabiri kullanmak gerekirse dair esas itibariyle siyasal kurumlarda bir değişikliği dolayısıyla da siyasal personelde bir değişikliği ifade eden bir dönüşüm olarak düşünüldü. Hatta şöyle söyleyeyim yani sen de biraz sonra anacaksındır yapılan çalışmaları daha yakın zamandaki diyelim akademik çalışmaları da bu alanda çok arttı. Ama buna karşın hala popüler siyasal imgelemde hata yapıyorsam ne olur düzelt. Popüler siyasal imgelemde hala esas itibariyle 1908 bu grevler ve toplumsal direnişler ve bu devrimci dalganın yarattığı toplumsal kabarış ve alt üst oluştan ziyade hala esas itibariyle işte ilk kabalaştırayım İttihat Terakki'nin iktidara gelişi ya da İttihat Terakki'nin önünü açan yol işte de, ne bileyim işte 31 Mart vakası Mahmut Şevket Paşa suikasti gibi böyle daha hani siyasal tarihimizde kuşkusuz önemli olan bir takım hadiselerle hatırlanıyor ama bu devrimci alt üst oluşa ana renklerinden bir tanesini vermiş olan bu büyük işte ne bileyim Selanik'ten İzmir'e yani Osmanlı coğrafyasının önemli suikasti gibi böyle daha hani siyasal tarihimizde kuşkusuz önemli olan bir takım hadiselerle hatırlanıyor ama bu devrimci alt üst oluşa ana renklerinden bir tanesini vermiş olan bu büyük işte ne bileyim Selanik'ten İzmir'e yani Osmanlı coğrafyasının önemli merkezlerini belirlemiş, etkilemiş ve çok kalabalık

0: De çok haklısın, hala da devam ediyor ama bir zamanlar tamamen egemen olan anlayış buydu ki bu zaten milliyetçi muhafazakar da bir bakış açısıdır. Dünya tarihinde farklı ülkelere baktığımızda dinleyicilerimize belki garip gelebilir ama İngiliz devrimine de İngiliz tarihçiliği uzun yıllar İngiliz devrimi dememiştir, iç savaş demiştir. Fransız devrimi unutturulmaya çalışılan cesametine rağmen, dünya tarihindeki yerine rağmen genelde azımsanır. Bundan dolayı da demin saydığım örneklerden sonra 60'lı yıllarda politikleşmiş aydınlar, üniversitedeki hocalar vesaire bu konuları çalışmaya başladıklarında da başlarına gelmeyen kalmamıştır ki Oya Sencer en bilinen bir örnektir. İşçi sınıfı Osmanlı'da yazmaya çalıştığında doktora tezi reddedilmiştir. Böyle politik bir konu çalışması. Daha sonra başka bir şehirde, başka bir üniversitede ancak bu tezi savunarak doktora unvanını almıştır. Yine çok önemli bizim hocamız tabii geçtiğimiz yıllarda kaybettik ne yazık ki. Zafer Toprak yine 1908 grevleri üzerine ilk yazmış bir kişidir. O da bir sosyalist mecmuada Yurt ve Dünya dergisinde 1977'de ancak müstearla, yani kendisi bir akademisyen yanken kamu üniversitesinde, ancak bir müstear isimle 1908'deki bir işçi grevi üzerine makale kaleme almıştır. Yani sonuç itibariyle bu konuda çalışanların da bedel ödedikleri, hani sadece işçi sınıfı mücadelesi içerisinde değil, onun tarihinin çalışılması, onun bilgisine vakıf olunmasının da ne kadar politik olduğunu aslında bu deneyimler de gösteriyor.
1: Tabii ki kuşkusuz haklısın. Ama işte tabii bu Yavuz Selim Karakışta'yı andın ve sonrasındaki daha genç akademisyenlerin çalışmalarıyla bugün biraz daha böyle hani sahayı görebiliyoruz. Bu işçi sınıf hareketinin bu kitle grevi dalgasının aslında ne kadar yaygın olduğunu. Dolayısıyla aslında hani 1908'in yarattığı kısmi sonuçlardan bir tanesi olarak da herhalde düşünmemek gerekiyor artık bu grev dalgasını. Yani işte onun ne bileyim pek anlamlı politik toplumsal sonuçlar yaratmamış o alt üst oluşun bir tür epizodu olarak görmekten ziyade bugün herhalde 1908 grev dalgasını yani ne bileyim işte hani kıyas etmek gerekirse yine aynı uluslararası aslında devrim dalgasının bir parçası olan hani 1905 devrimi Rusya'da
0: Tabii,
1: mesela işçi
0: tabii.
1: sınıfı hareketi o da bir meşruti devrim aynı zamanda. O da siyasal kurumlarda ve siyasal personelde bir ciddi dönüşümü. Hani bizde nasıl meclis mi Busan gündeme geliyorsa orada da Duma gündeme geliyor vesaire.
0: Aynen.
1: Orada ama nasıl şeyi tartışıyorsak işçi sınıf hareketinin iktisadi, siyasal, sosyal eyleminin dönüştürücü gücünü tartışıyorsak en şey örnek olduğun için söylüyorum yani kuşkusuz o dalga içerisindeki en radikal örneklerden bir
0: Kesinlikle.
1: tanesi. 1908'i tartışırken de İşçi sınıfının eylemliğini yarattığı sonuçlar itibariyle yani yarattığı sonuçlar itibariyle derken elde ettiği kazanımlar kadar elde edemedikleri ama aynı zamanda mesela İttihat Terakki'nin yönetme tarzını ne ölçüde belirlemiştir? Onun kitle mücadeleyle ilişkilerini ne ölçüde yeniden yapılandırmıştır falan gibi sorular etrafında aslında belirleyici epizotlarından birisi olarak görmek gerekiyor bugün 1908 devriminin aslında bir tür kat edilmemiş bir patikası olarak değerlendirmek
0: Evet.
1: gerekiyor aslında belki de.
0: Kesinlikle. Zaten 1908'in bu kadar radikal ve dönüştürücü bir devrim olarak dünya devrimleri içerisinde de hatırlanan, Jön Türk devrimi olarak hatırlansa bile hatırlanmasına vesile olan aslında en önemli özellikleri bunu daha önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan siyasi dönüşümler, darbelerden ayıran ve öne çıkartan özelliği işçilerden kadınlara, gençlere kadar toplumsal aktörlerin çok net bir şekilde rol oynamaları. Yani bunun siyasi tarih içerisinden çıkıp toplumsal bir dönüşüme bir şekliyle varması doğrudan bu söylediğinle ilişkili. Zaten 1908 devrimleri de sen başlarken söyledin. Gökten zembille inmemişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılda, ondan önce de özellikle 1870'li yıllarda örgütlü sendikal ilk işçi eylemlikleri, ondan önce de aşağı sınıfların elbette ki çok ciddi eylemlikleri var ama 1870'li yıllar ki Oya Sencer'in aslında daha sonra Birten Çelik'in hocanın çalışmaları bunları çok net bir şekilde ortaya koyacak. İşçi sınıfı eylemlikleri 1908'e gelmeden önce hem sendikal anlamda örgütlü mücadele anlamında hem de grev kullanan bir hareket olarak aslında olgunlaşıyordu. Onun için 1908 bu anlamda bir tesadüf değil. Yine 1908 öncesinde hem Balkanlarda hem Doğu Anadolu'da Doğu vilayetlerinde çok ciddi devrimci kalkışmalar var. Balkanlardaki ilinden ayaklanması vesaire gibi. Orada da alt sınıfların çok ciddi rol oynuyor. Ama tabii sen

0: söyledin. Yani 1905 Rus devrimi, ki dünya devrim tarihinde 1917'nin tabii ki de haklı olarak biraz gölgesinde kalıyor. Ama 1905 dünya tarihinin en önemli devrimlerinden bir tanesi ve orada da temel aktörler işçi sınıfı ve çok önemli 1908'den önce de hem aydınlar hem de bu mücadele içerisinde olanlar zaten etrafındaki bu devrimci hareketlerle irtibat içerisinde. Rusya'yı takip ediyorlar, Rusya'daki direnişleri, işçi hareketlerini, grev
1: Tabii,
0: dalgalarını
1: tabii.
0: takip ediyorlar, Almanya'yı takip ediyorlar, İran'ı takip ediyorlar, Çin'i takip ediyorlar. Çünkü bütün dünyada bir devrimci dalga dönemi içerisindeyiz. İstersen biraz hani çok konuştunuz ama daha hani ne olmuş bu grevler diye somut girmediniz diyebilir dinleyicilerimiz. Biraz ona dair birkaç bir şey söyleyeyim. Efendim ilk grevler 1908'de 1 Ağustos'ta, yani devrimden 9 gün sonra İstanbul'da idare-i mahsusa gemileri, işçileri adalara yapılacak sefere çıkmayı reddederek greve çıkıyorlar ve çok kısa bir süre sonra İkdam Gazetesi, gündelik gazete, İstanbul'da yayınlanıyor. Diyecek ki ya grev kelimesini hiç kimse bilmezdi, yani böyle bir kelimenin var olduğunu. Şimdi bütün Osmanlı grevden bahsediyor diyor. Niyeden? Çünkü başta tabii ki de üç büyük şehirde toplanacak bu grevler. İstanbul, Selanik, İzmir başta olmak üzere. Büyük çoğunluğu bu üç şehirde olacak. Ama Aydın, Balıkesir, Beyrut, Zonguldak, Edirne, Samsun, Üsküp, Ergani, Eskişehir, Halep, Kudüs, Midilli, Sivas, böyle liste gidiyor. Hemen hemen Osmanlı'nın dört bir yanında ve demir yollarından, tramvaydan, gıdaya, tütün işçilerine, matbaa işçilerine, basın emekçilerine, tekstil, dokuma, iplik işçileri, madenler, denizcilik, inşaat, enerji, tuğla, matbaa, terzilik, ayakkabıcılar, bira böyle say say bitmeyen fırınlar, mağaza komiteleri, tenekeciler, birçok sektörde, alanda işçiler greve gidecekler. Yani sadece eylemlilik, sokak eylemleri, gösteriler değil, politik anlamda da ön plana çıkan grevlere gidecekler. Böyle büyük bir olaydan bahsediyoruz.
1: Böyle büyük bir olay. Yani ben hani dinleyiciler açısından kendimizi de aslında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Aslında bu hani radikal bir siyasal alt üst oluşun ciddi bir işçi, emekçi direnişi, grevi mücadelesi dalgasını kışkırtması aslında sadece yani 20. yüzyılın neredeyse tamamında çok sık karşı karşıya kaldığımız bir eğilim aslında. Hani çok sonrasına gideyim. İşte sen konuşurken düşünüyordum. Yani mesela Portekiz'de diktatörlüğün dağılması bir işte junta gerçekleşiyor ve diktatörlüğün kurumlarını bir an dağıtıyor ve sonrasında bir grev dalgasıyla karşı karşıyayız. Yani çok sayıda örnekte aslında biz bu eğilimle karşı karşıya kalıyoruz. Radikal bir siyasal dönüşüm eşiği ve onun beraberinde açığa çıkardığı enerjinin patlaması 1908 belki bunun ilk örneklerinden bir tanesi olarak düşünmek gerekiyor. En kitlesel örneklerinden bir tanesi olarak düşünmek gerekiyor. Bu açıdan hani şeyi de hatırlatmak gerekiyor yani 1908 işte Ağustos Eylül'de bu iş bitmiyor. 1909'lara 10'lara sarkan işçi mücadelesinin, işçi hareketinin, sosyalist hareketin izleri var. Bunu da hatırlatmak gerekiyor ama bu çok sonrasında da dediğim gibi aslında hani bir tür devrimci kriz momentleri vardır. Bu devrimci kriz momentlerinin 20. yüzyıl içerisinde belki 19. yüzyılın sonundan başlayarak ama 20. yüzyıl içerisinde özel olarak bu devrimci kriz momentlerinin esas itibariyle üst sınıflar ya da siyasal elitler arasındaki bir radikal saflaşmanın açtığı alandan sızan ve patlayan İşçi sınıfı emekçilerin enerjisi gibi bir modeli. Hani şimdi biraz 1908'den uzaklaşmış oldum ama bu modelle çok sık karşı karşıya kalacağız. Belki hani bunu hatırlamak gerekiyor. 1908'deki bu grev dalgasının ne kadar önemli olduğunu. Çünkü şu son şöyle bir şey söyleyeyim. Süremiz de dağılıyor. Unutmamak gerekiyor. Biz tabii Osmanlı, geç Osmanlı tartışmaları yaparken popüler imgilenme de çoğu zaman o işte imparatorluktan ulus devlete böyle bir tür ne bileyim zaruri geçiş olarak değerlendiriyoruz. Yani esas itibariyle imparatorluk dağılacak ve milliyetçiler hakim olacak ve toplumsal kitlesel seferberliğin esas aktörü milliyetçilikler
0: Tabii.
1: olacak diye düşünüyoruz.
0: Hikayeyi sondan geriye doğru okuyoruz tabii.
1: Tabii, çok sık yaptığımız bir şey. Hemen her zaman yaptığımız, yapılan bir şey daha doğrusu. 1908 bize şeyi gösteriyor. Alternatif bir yol var, alternatif bir patika var. Yani parçalı, her zaman olduğu gibi parçalı bir işçi sınıfı var. Etnik olarak, kültürel olarak, dini olarak vesaire, yerli, yabancı olarak vesaire. Bu işçi sınıfı bütün bu farklılıklarına rağmen ya da o farklılıklarıyla birlikte erkek, kadın vesaire bir bütün olarak eğleyebiliyor. Bu o anda mümkün oluyor. Daha sonra daha zor olacak bu vesaire falan, ama bunun nasıl bir ihtimal olduğunu akılda da tutmak gerekiyor. Yani tamamlanmamış ihtimallerin de tarihin bir parçası olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bugünkü mücadeleler açısından tabii
0: Aynen,
1: ki.
0: aynen. Bu çok önemli. Yani vardık, varız, var olacağız. Onun için kendi tarihine çalışanların, başka bir dünya tahayyülünde olanların dönüp geçmişteki deneyimlerine bakması bir tesadüf değil. Burada iki ismi özellikle anmak istiyorum. İkimizin de ortak hocası Yavuz Selim Karakış'la hayatını hemen hemen bu 1908 devrimlerine vakfetmiş. Ama ne yazık ki Opus Magnum'unu yayınlayamadan 10 yıl önce aramızdan ayrılmak durumunda kalmıştı Yavuz Selim Karakış'la hoca, ki kendisinden bu konudaki dersleri de beraber almıştık. Onun çalışmalarında Toplum ve Bilim'de yayınlanmış ne güzel ki bir makalesi var 1908 grevleri üzerine. Orada özellikle iki olguya dikkat çeker Karakış'la. Politik grev, çünkü Selanik'te, Osmanlı'da bu grev dalgası içerisinde çok çeşitli sahiplerle, şimdi söyleyeceğim, taleplerle grevler gündeme geliyor. Sadece ücret artışları ve çalışma saatleri ve koşullarına ilişkin değil, çok farklı ve grift talepleri de var çalışanların. Ama politik grev de oluyor. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanmasına karşı Selanik'e gelen bir Bulgar delegasyonuna karşı Selanikli restoran ve kafe garsonları kendilerine hizmet etmeyi bütün şehirde reddediyorlar. Bu politik grevin ortaya çıkması açısından, bu dalganın büyüklüğünü gösterme açısından önemli. Bir diğeri de aslında grevler birçok yerde olabilirler ama en politik önemli grevler dayanışma grevleridir. İstanbul'da tütün rejisinde bir dayanışma grevi oluyor. Kimin için? Sigara fabrikası işçiler. Filvaki tabii aynı sektör ama yine de önemli. Başka bir yerde, başka bir mekanda çalışan işçiler için çalışanların greve gitmesi, bir dayanışma grevi yapması da oradaki yükselen politik bilincin de aslında önemli bir göstergesi. Bugün yaşadığımız olayları da aslında çağrıştırıyor. Yine çok önemli bir isim, Vangelis Kehriotis, İzmir tarihinin çok önemli, yine 2015'te ne yazık ki aramızdan
1: Yine
0: ayrılan,
1: erken
0: kaybettiğimiz,
1: kaybettiğimiz bir isim,
0: çok
1: evet.
0: çok erken kaybettiğimiz. Onun da 1908 bir İzmir tarihçisi olarak grevleri üzerine bir makalesi var. O da Aydın Demiryolu grevi üzerine odaklanıyor ve orada işte istasyonda işçilerin eşlerinin ve çocuklarının onların direnişlerine gelmesi gibi, son dönemde bu maden işçilerin eylemlerine çok aşinayız. Onlarda da olduğu gibi, yani 1908'de de ailecek eşleriyle çocuklarıyla greve katılması, rayların üzerine oturmalarını Vangelis çok canlı bir şekilde anlatıyor ve orada senin yaptığın vurguya aslında geliyor. Çünkü İzmir'de o sırada Ergatis Irgat gazetesi yayınlanıyor. Onun da başında
1: Evet.
0: Kocamanis var. Kocamanis şöyle bir soru soruyor. Çünkü şirket İngiliz olduğu için, hani İngiliz idaresinde mi yaşıyoruz, Osmanlı idaresinde mi yaşıyoruz diye soruyor. Ve Osmanlı hükümetinden adalet beklentisi içerisinde. Bundan dolayı aslında 1908 tam da senin söylediğin gibi Rum sosyalist, Rum cemaati içerisindeki sosyalistlerin, Müslümanların, Ermenilerin cemaatlerin içerisindeki sosyalistlerin de güç kazanmaya başladığı bir aralık aynı zamanda.
1: Kesinlikle. Yani hemen bir not olarak sen andığın için belirtmek istiyorum. Vangelis Kehriotis'in bu bahsettiğin çalışması umuyorum ki önümüzdeki aylarda nihayet Türkçe'de yayınlanacak.
0: Çok iyi.
1: Bunu da aktarmış olalım. Çünkü dediğin gibi yani bu özellikle İzmir'de gerçekleşen grevler onların farklı boyutları açısından çok önemli bir kaynak. Ya şeyi de eklemek istiyorum bir taraftan, çok sık şey de karşımıza çıkmıyor mu 1908 grevlerinde? Hani bir tür iş yerindeki yönetime katılma demeyeyim ama onu denetleme, onu kontrol etme,
0: Aynen.
1: mesela kimin işe alınıp alınmayacağı ya da işte şu müdürün olup olmayacağı vesaire gibi, dolayısıyla bir tür hani iş yerinin yani Hürriyetin aslında iş yerinin içerisine girmesi, fabrikanın içine girmesi, iş yerlerine girmesi gibi bir durumla karşı
0: Aynen. Ben
1: karşıyayım.
0: de tam ona gelecektim. Yani bu talepler mevzusu demin dedim ya, sadece ücretler tabii ki çok önemli ve en önemli kazanımların elde edildiği çalışma saatleri. Çünkü insanlar hafta sonu çalışıyorlar. En önemli taleplerden bir tanesi hafta sonu tatil hakkı için mücadele etme. Gece çalışması, fazla mesai çok yaygın. Buna ilişkin talepler var ama sağlık giderleri, emeklilik sandıkları, kıdem ve terfilerden sonra en önemlisi senin dediğin gibi iki husus. Bir, işçilerin en önemli talebi aslında ücretten de önce kendi örgütlülüklerinin tanınması. Yani sendikal haklar için mücadele ve kendilerini aslında aynı zamanda bir haysiyet mücadelesi. Kendi kolektif örgütlerini, sandıklarını tanıtmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda iş yerinde yöneticilerle usta başlarının görevden alınması, kendilerinin iş yeri yönetiminde kendi çalıştıklarında söz haklarının olması gibi aslında gayet kolektif çok önemli ileri talepleri var. Bu talepler önemli. Diğer yandan nicelik de tabii önemli. Hani insanlar diyebilir ki ya kardeşim hani kaç tane işçi greve gitmiş olabilir ki? Çünkü biz bu işlere çalışmaya başladığımız zaman Osmanlı'da sadece devrim inkar edilmiyordu olduğu. Aynı zamanda işçi sınıfının varlığı da inkar ediliyordu. Efendim 127 özel sektör alanında grev oluyor. 16'sı sadece kamu ve burada 32 grevde 50 bine yakın işçi greve çıkıyor ama toplamında tahmin edilen rakamlar 100 binin çok çok üstünde. Yani Osmanlı çapında on binlerce insanın aynı anda hemen hemen greve gittiği ve sadece ücret talebiyle değil iş yerindeki demokrasi temsil ve aynı zamanda kendi örgütlülüklerini de tanıtmayı amaçlayan bir devrimden bahsediyoruz. Onun için o vurgun çok önemliydi.
1: Evet. Yani şöyle diyelim, hani günümüzde sen de biliyorsun bu çeşitli siyasal nedenlerle tabii ki 1908'e atfedilen bu kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet sloganı yeniden bir popülerlik kazandı.
0: Evet.
1: Tam da bu popülerliğe istinaden aslında biz de bu program vasıtasıyla hatırlatmış olalım ki 1908'de de bugün olmaması gerektiği gibi büyük radikal toplumsal dönüşümler, bu anlamda da demokrasi mücadelesi hiçbir zaman sadece siyasal kurumlar düzeyinde ki dönüşümlerle sınırlı bir şey olamaz, olmamalı. Her zaman gerçek anlamdaki toplumsal dönüşümler, gerçek demokratik toplumsal dönüşümler, özgürlükçü toplumsal dönüşümler esas itibariyle büyük iktisadi sosyal alt üst oluşlarla birlikte gerçekleşiyor ve ancak aşağıdakilerin, yani işçi sınıfının, emekçilerin, ezilenlerin enerjisini açığa çıkardığı zaman ya da açığa çıkardığı oranda belli bir olumlu anlamda dönüştürücü güç kazanabiliyor. 1908 devrimi içerisindeki bu büyük grev dalgası bize bugün belki bunu hatırlatmalı diyerek bir böyle mesajla bitirmeye
0: Evet,
1: çalışayım.
0: kesinlikle. O anlamda bu hürriyet vurgun da önemliydi çünkü 1908'de son değinmediğimiz bir iki nokta kalmıştı aslında o vesile de bunlara da hızla son bir dakikamızda değinebilirim. Yani hürriyet tartışması bu açıdan da yapılıyor çünkü işçiler hürriyeti daha çok hafta sonu mesela tatil yapma özgürlüğü olarak algılarken iş yeri sahipleri dükkanların ise işte hafta sonu cumartesi pazar günleri cuma cumartesi pazar günleri dükkanlarını açık tutma hürriyeti
1: Tabii.
0: olarak algılıyorlar. Burada da hürriyetin yorumlanmasının nasıl farklı sınıfsal konumlardan farklı bir şekilde cereyan edebileceğini gösteriyor. Zaten o dönemde de en önemli tartışmalarından bir tanesinde hürriyet tamam geldi de bu hürriyet ne ifade ediyor, kimin için ne ifade ediyor tartışması gerçekten politik bir tartışma olarak ortaya çıkıyor. Orada da İttihat Terakki'nin daha çok arada kalan bir örgüt olduğunu çünkü aşağının da bir şekilde temsilcisi olduğu ama yükselmekte olan özellikle Anadolu'daki Müslüman eşraf ve burjuvazinin temsilcisi olarak son kertede gelindiğinde grevleri bastıran, grevlere işte iş düzenini ve toplumsal düzeni bozduğu gerekçesiyle ona müsamaha gösteremeyeceğini, Doktor Nazım'ın özellikle bu tür açıklamaları var, müsamaha gösterilemeyeceğini ve bastırılacağını dair açıklamalar oluyor ki son kertede zaten tatile işgal düzenlenmeleriyle beraber grevler yasaklanmasa bile çok ciddi anlamda zorlaştırılarak sınırlandırılıyor. Ve bu
1: Sendikal
0: eylemler
1: örgütlenmeler de tabii
0: tabii
1: sınırlandırılıyor. Birçok
0: sınırlandırılıyor.
1: sektörde yasaklanıyor. Aslında İttihat Terakki tabii dediğin gibi yani ne diyeyim, sınıf karakterini tam da bu grev dalgasına nasıl karşılık vereceğiz sorusu etrafında nihayetinde belli etmiş oluyor.
0: Aynen. Bence birçok veçesini konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. 1908 grevleri üzerine en son tabii senin de kardeşin Stefe Benlisoy İstanbul'un Irgatları İstos yayınlarından yayınlanmıştı. Hem sosyalist örgütlenmeler açısından hem de işçilerin eylemlilikleri ve düşünceleri açısından ilgi duyan dinleyicilerimiz. Burada andığımız isimlerin yanında Benlisoy'un kitabını da okurlarsa seviniriz. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Eylül ayında olmamız hasebiyle 100 yılı aşkın zaman önce 1908'de gündeme gelen işçi grev dalgasını konuşmaya çalıştık. Ben Doğan Çetinkaya.
1: Ben Fatih Belinisoy.
0: Bir başka hakikatin hikayesinde buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın.
2: Hakikatin hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Celalettin Haluk Çalışır'a teşekkür ederiz.
2: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugün ünlü bir kadın besteciye yer veriyoruz programımızda. Romantik dönemin ünlü piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın eserlerini dinleyeceğiz. 19. yüzyılın ilk star piyanisti Clara Schumann, romantik dönemin en önemli bestecilerinden Robert Schumann'ın eşi. 19. yüzyıl başlarında kadınların toplumdaki rolü itibariyle yaratıcılıklarının göz ardı edildiği bir dönemin baskı ve sınırları içerisinde kadının yapabilirlik ölçüsünün değişmesini sağladı Clara Schumann. O yıllarda yaşayan birçok sanatkar kadın eserlerini isimsiz veya takma isimlerle yayınlıyordu. Clara Schumann birçok kadın yazar, müzisyen ve üreten sanatçı kadınların öncüsü oldu. Şimdi eserlerini dinlemeye geçmeden önce kısaca yaşam öyküsünden bahsedelim. Leipzig'te doğan sanatçının babası tanınmış bir müzik pedagogu ve piyanisti. Mozart'ın dahi çocukluk kariyerinin üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmiş olmasına rağmen Clara Schumann'ın kariyerinin başlangıç aşamaları Mozart'la büyük benzerlik taşıyor. İlk halka açık resitalini 9 yaşındayken gerçekleştiren Clara, küçük yaşta babasıyla geniş bir konser turnesine çıkar. 16 yaşına geldiğinde Avrupa'da üstün yetenekli çocuk olarak tanındı Clara ve hayranları arasında Goethe, Mendelssohn, Chopin ve Paganini gibi dönemin ünlü sanatçıları bulunuyordu. Babasının öğrencisi olan Robert Schumann'a aşık oldu ancak babasının karşı çıkması sebebiyle uzun zaman bir araya gelemediler ve o dönem Robert Schumann'ın büyük ilham kaynağı oldu Clara. 20 yaşında babasının 3 yıl boyunca karşı çıkmasına rağmen sonunda evlendiler. Çiftin 8 çocuğu oldu. Clara evliliğinden önce Clara Wieck adıyla bir piyanist olarak kayda değer bir üne sahipti. Evlendikten sonra Clara Schumann olarak tanınmaya başladı ve 30'lu yaşlarında Clara yeniden beste yapmaya başladı. Senfoni bayrağını Beethoven'dan sonra ileriye taşıyacak olan Johann Brahms ile ilk kez bu dönemde tanıştılar. Ancak Robert Schumann'ın sinir hastalığı hayatlarını alt üst etti. Ve Clara 36 yaşındayken Robert Schumann akıl hastanesinde yaşamını yitirdi. Brahms'la olan dostluğu hayatları boyunca devam etti. Clara bir yandan konserler veriyor, bir yandan öğretmenlik yapıyordu. 61 yıllık konser kariyeri boyunca piyano konserlerinin format ve repertuarında önemli değişikliklere öncülük etti. 1878'den 92'ye kadar Frankfurt Yüksek Konservatuarı'nda piyano profesörlüğü yaptı ve orada vefat etti. 72 yaşında son konserini veren ve öldüğü güne kadar ders vermeye devam eden, kızının ifadesiyle kadınlığın, anneliğin ve insanlığın mükemmel örneği Clara Schumann'ın bestelerine geçelim şimdi. İlk olarak sanatçının 1837'de yazdığı Opus 7 La Minör Piyano Konçertosu'nun birinci bölümünü, ardından Opus 14 Piyano için Do Minör Serzo'yu 25 yaşındaki İngiliz piyanist Isadora Cannie Mason'dan dinliyoruz şimdi.

Clara Schumann'ın bu iki güzel eserinden sonra şimdi bestecinin 1847'de yazdığı Opus 17 piyanolu üçlüsünden birinci bölüm Allegro Moderato geliyor şimdi.

Clara Schumann'ın Opus 17 piyanolu üçlüsünün ilk bölümünü, piyanoda Byron Shankman, kemanda Jesse Irons ve cello'da Kate Bennett'tan dinledik. Şimdi Clara'nın güzel liedlerinden bir seçki dinleyelim. İlk olarak Alman şair Friedrich Rückert'in şiirleri üzerine eşi Robert Schumann için yazdığı liedleri Amerikalı ünlü soprano Barbara Boni'nin sesinden dinliyoruz şimdi.

Sevgili dinleyiciler, Clara Schumann'ın Lied'lerine devam ediyoruz. Avusturyalı soprano Gabriel Fontana'dan dinleyeceğiz şimdi. Am Strande, Sahilde isimli Lied ve ardından Opus 23 Jucunda Lied'lerinden bir bölüm dinliyoruz.

Clara Schumann'ın romantik leadlerinden sonra şimdi son olarak 1855'te eşi Robert Schumann'ı kaybetmeden bir yıl önce yazdığı Opus 22 Keman ve Piyano için 3 romansını Clara Schumann Oda Müziği Topluluğu'ndan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün sevgiyle andığımız Clara Schumann'ın eserlerini dinledik. Opus 94.9'un sonuna geldik. Haftaya yeniden pazartesi 14.30'da buluşmak üzere hepinize keyifli ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağ'daki bina herhalde.
1: Evet, 6. 7. katta.
0: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la Caz Saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyorum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım, küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
1: Korkunç bir şey.
0: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
1: Elbette yani senin de...
0: Bu o yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bir de getiriyoruz.
0: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
1: Elbette.
0: Bu destektir.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sayfiye.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındayız. Bugün İstanbul'da sıcaklardan muzdarip olan bir başka gruptan konuşacağız. Hep şehirlilerin, insanların nasıl sıcaklardan muzdarip olduğundan bahsettik. Ya da yazın keyifli yanlarını nasıl geçirdiklerinden bahsettik. Şimdi ise İstanbul'un hayvanlarından konuşacağız. Bugün bir konuğum var. Meltem, hoş geldin.
1: Hoş buldum Dişan. Teşekkürler davetin için.
0: Kendini tanıtmak ister misin?
1: Yani ben Meltem Oral. Sanat tarihi mezunuyum. Bu alanda yüksek lisans yaptım. Son birkaç yıldır yayıncılık alanında çalışıyordum. Ama şu anda işsizim. Farklı toplumsal mücadele alanlarında örgütlü olarak yer almaya çalışan bir sosyalistim aynı zamanda. Son zamanlarda ise Fatih Benlisoy ile hazırladığımız ve yakında yayınlanacak olan bir kitap çalışmasıyla geçiyor zamanım. Bugünkü programa konuk olmam da aslında biraz bu çalışmayla alakalı diyeyim.
0: Evet, şu an nereden katılıyorsun bize bu arada? Onu da söyle istersen.
1: Ben şu anda Yunanistan'dayım.
0: Yani online olarak katılmış oldun ve umarım teknik bir sorun olmadan bu yayını da böylece halledebilmiş oluruz. Ben her bölümün başında böyle kısa bir hava raporu da veriyorum. Bir tür arşiv kaydı da olsun diye. Tabii şu an
1: Evet,
0: İstanbul'da
1: takip
0: artık...
1: ediyorum.
0: Evet, İstanbul'da artık Eylül'e girdiğimiz için havalar nispeten serinledi. İstanbul'da kimle konuşsam aslında çok da sıcak bir yaz olmadı falan diyor. Şu anda nispeten serinledi diyoruz. Nispeten serinledi dediğimiz hala en yüksek dereceler gün içerisinde 29 derecelere çıkıyor. Akşam sıcaklıkları biraz daha işte 22-21 bazen 20 derecelere düşüyor. Böyle bir noktaya geldik. Orada nasıl havalar?
1: Sıcak.
0: Sıcak.
1: Yani bu yaz tabii diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir hani aşırı aşırı sıcak durumu yaşanmadan buranın olağanı zaten. Yani özellikle benim açımdan bireysel bir yorum olabilir. Bu benim için İstanbul'da yaşarken de hava 20 dereceyi geçtiğinde bunalım zamanı oluyordu. Dolayısıyla yani benim açımdan çok sıcak geçiyor.
0: Evet. Ben de geçtiğimiz hafta İstanbul dışındaydım ve gerçekten bu farkı ilk kez bu kadar net hissettim. Böyle sabah bunalarak uyanmak, terleyerek uyanmak meselesine bir süre alışamadım İstanbul'a döndüğümde. Ama şu an artık tabii yazın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Tabii bir yandan bu programın da sonuna doğru geliyoruz yazın bitişiyle. Bu programın ilk bölümlerinden birinde işte ben yaz felaketlerinden bahsederken yaz hastalıklarından bahsetmiştim İstanbul'da yazın getirdiği salgınlardan. Tabii çeşitli çeşitli hastalıklar yaz mevsiminde görülüyor. İşte tifosu var bunun, difterisi var. Ben o bölümde hatta iki bölümde koleraya odaklanmıştım. Çünkü kolera İstanbul'da şehircilikle, belediyeleşme süreçleriyle de çok ilgili bir hastalık. İşte kentin bu dönüşümü güzel gösteren bir hastalıkta o yandan. Ve bu program üzerinde seninle konuşmuştuk. Sen demiştin ki bir yandan da kuduz var. Kuduz da yaz mevsiminde çok görülen bir hastalık demiştin. Oradan da aslında senin bu programa konuk olma fikrin ortaya çıkmıştı, değil mi?
1: Evet, evet aynı öyle. Yani tabii senin de programlarında bahsettiğin gibi birçok hasta işte kolera, tifo, bir dizi salgın İstanbul'da gündem oluyor bol bol. Hatta işte 80'li yıllarda işte Çernobil nükleer felaketinden sonra bir radyasyonlu çay stresi, eş zamanlı kolera, eş zamanlı kuduz gündemi böyle bir İstanbul ahalisi salgınlar nedeniyle ve bir takım sağlık hani sağlık riskleri nedeniyle kıskaca alınmış gibi bir dönemler geçiriyorlar.
0: Evet. Sen de denk geldin mi bu meseleye kendi kitabınla ilgili yaptığın çalışmalarda? Hatta belki biraz
1: Tabii yani.
0: kitabından da bahsedebilirsin. Nasıl bir kitap bu kitap, istersen oradan da girebilirsin.
1: Tabii yani sadece benim değil Fatih Benlisoy ile birlikte yazıyoruz, yazdık, tamamladık aslında hatta.
0: Tebrik ederim.
1: Yani teşekkürler. Yani aslında doğrudan hani kuduzla ya da yaz veya işte yaz ve İstanbul'u genel olarak hayvanlarıyla falan ilgili değil. Hani aslında Cumhuriyet dönemi boyunca uygulanan sokak köpeklerine yönelik itlaf politikalarına karşı halkın muhalefetini es olarak günlük gazete arşivlerine dayanarak aktarmaya çalıştığımız bir inceleme kaleme aldık. Ama konuya dair arşiv malzemelerini tabii tasnif ederken özellikle yaz aylarında kuduz ve onun sonucu olarak da itlaf sokak köpeklerinin imha edilmesi haberlerinin arttığı hemen fark edilebiliyor. Nitekim kimi geçmiş dönem haberlerinde de zaten yaz ayları geldi, yaz geliyor, kuduz vakaları artıyor, artacak minvali ifadelere rastlamak mümkün. Demin dediğim gibi yani kuduz veya yaz aylarında neden haberlerin arttığı bizim araştırmamızın odağını oluşturmuyor. Ama hani bir kere böyle bir izlekle de karşılaşınca ister istemez hani neden yaz aylarında kuduz daha çok gündem olmuş diye bir sorunun peşine yani onu o sorunun peşine düşmemek elde değil. Senin yaz hastalıkları kapsamında işte demin de bahsettiğin gibi kolera programlarını anlatırken kolera bir yaz hastalığı değil yazın ortaya çıkmıyor diye dikkat çektiğin bir nokta vardı.
0: Evet.
1: Aslında kuduzda da benzer şekilde yani hastalığın niteliği nedeniyle değil yaz aylarında değişen çeşitli koşulların etkisiyle kuduz vakalarında artış oluyor. Yani neden yazın artış var sorusunun aslında çok tahmin edilebilir basit bir yanıtı var. Ama istersen hani ona geçmeden önce belki kuduz ve yaz ilişkisine dair bir takım yani toplumların farklı toplumların geliştirdiği köklü ve son derece ilginç inançlara değinebiliriz
0: Tabii
1: belki.
0: çok güzel olur.
1: Yani bu kuduzun yaz mevsimiyle bağına dair çok eskilere dayanan bir takım inançlar gelişmiş. Antik Yunan, Roma ve Mısır gibi farklı kültürlerde aşırı sıcakları Sirius yıldızıyla ilişkilendiriyorlar. Antik Yunanca'da, Grekçe'de Sirios'un yakıcı, kavurucu anlamına geldiği söyleniyor. Sirius gökteki en parlak yıldız ve büyük köpek takım yıldızında yer alıyor. Hatta köpek yıldızı olarak da tanımlanıyor. Sirius kuzey yarımkürede yaz aylarında güneşin arkasında gibi görünüyor. İşte güneşle birlikte doğuya batıyor gibi görünüyor. Her yılda Temmuz'un ilk haftasında dünyadan bakınca güneşle aynı boylam çizgisini paylaşıyor. İşte bu durumu gözlemleyen antik dönem insanları da Sirius'un gökyüzündeki bu görünüp görünmeme hallerini, konumunu aşırı sıcaklar, seller gibi olayların habercisi olarak kabul etmişler. Sirius'un parlaklığının ve ısısının güneşin sıcaklığıyla birleşip aşırı sıcakları ürettiğine inanılıyormuş. Ve işte Temmuz'u ve Ağustos'un bir kısmını da kapsayan bu yazın en sıcak günlerinin köpek günleri, Dog Days olarak
0: Evet.
1: tanımlanması bu dönemlerden günümüze dek ulaşmış bu ifade.
0: Bu çok enteresan bir
1: Yine
0: bilgi oldu gerçekten.
1: evet, ben de çok şaşırmıştım öğrendiğimde. Yine bu dönemlerde işte tam da bu Dog Days köpek günlerinin yakıcı, kavurucu sıcağının işte kıtlığın, susuzluğun yanı sıra bir tür cinnet haline yol açtığına inanıldığı söyleniyor. Kuduzla ilişkilendirilmesi de aslında bu şekilde. Yani kuduz yeryüzü tarihinin bilinen en eski zoonotik hastalıklarından biri. Mezopotamya'dan antik Yunan Roma'ya kadar işte nasıl ortaya çıktı, kuduzun nasıl bulaştığı, nelere yol açtığı, ölümcüllüğü gibi konularda ileri sürülen farklı teoriler, inançlar tarihsel olarak kayıt altına alınmış aslında.
0: Şey çok
1: Aşırı
0: enteresan
1: sıcak.
0: geldi bana. Bu şimdi Türkçe'de de iki anlamlıdır ya kudurmak. Hem böyle delirmek gibi bir anlamda az önce senin söylediğin gibi yani hatta işte belki bir tür bunu hani aşırı sıcaklar ekseninde de düşünebiliriz. Yani bir yandan da işte
1: Agresif bir
0: evet yani
1: içerikli yani.
0: agresifleşmek işte böyle hani norm dışına çıkan hareketlerde bulunmak, kudurmak. Bir yandan da işte hani kuduz hastalığına yakalanmak da kudurmak. Aklıma enteresan bir edebi eser geldi bununla ilgili. Bir şeyde denk gelmiştim. Bir konferansta, akademik konferansta denk gelmiştim. Bu yazın başında benim katıldığım Şifa Ana konferansı vardı Akdeniz'de. Ölüm ve hastalıkla ilgili bir konferans. Orada bir sunum yapılmıştı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanı ile ilgili Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu diye bir roman. Tam da işte bu ikiliği böyle anlatan orada da işte bir 50'lik 5 yaşında bir kadının işte genç sevgilisiyle evlenmeye çalışması ve işte bunun üzerinden ailenin ona tepki göstermesi, hani ahlaki bir kudurma olarak bunu görmesi ve
1: Kudurup
0: hatta
1: yoldan çıkmak gibi.
0: aynen öyle ve hatta işte hani bu artık spoiler vermek oluyor şu noktada ama işte oğlunun bunu engellemek için kadına kuduz bulaştırmaya çalışması, hani annesini ısırarak kuduz bulaştırmaya çalışması üzerinden anlatılan bir hikaye bu. Böyle kısacık bir anekdot olarak geçmiş olayım. Ben bunu dinlediğimde çok enteresan bulmuştum bu sunumu. Bu kudurmanın ikili anlamı açısından da enteresan. Ama devam
1: Evet.
0: edelim.
1: Antik dönemlerde de daha çok işte cinnet, agresifleşme, öfkeli olma halini işte aşırı sıcakların neden olduğu su kaynaklarının kurulması, susuzluğun olması, onun bu agresifleşmeyi getirdiği, çıldırma halini getirdiği düşünülmüş. Ya da işte Sirius'un ısısını güneşle birleştirdiğine inanıldığı o günlerde, yazın en sıcak günlerinde kuduzun ortaya çıktığı, sadece hani bu dönemde aslında görüldüğü gibi düşünceler olmuş. Hidrofobiye yol açtığı gibi şeyler kayıt altına alınmış. Bunlar antik dönemlerde öne sürülen bir takım fikirler. Hani belki dönemin tıp anlayışıyla da daha detaylı, derinlikli bir bağlantılandırılma yapılabilir ama eski inanışlara dair bilgiler kabaca böyle.
0: Anladım. Ya bunlar gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Evet, şu an da hala işte hani dog days diye kullanılıyor İngilizce'de, canicule diye kullanılıyor Fransızca'da. Hep yani bu köpek ile ilişkili bu aşırı sıcaklar ve sıcak dalgaları için kullanılan terminoloji. Şimdi devam edelim. Hem bu hani kuduzdan başladık, İstanbul'un sokak köpekleri meselesine de devam edelim. Ama ondan önce bir müzik arası verelim ve tam dog days demişken ben de konuyla ilgili bir şarkıyla müzik arası vermek isterim. Arms grubundan Dog Days şarkısını dinleyelim. Albümün adı da Summer's Here zaten. Biraz böyle bu aşırı sıcak günlerin yorgunluğunu anlatan bir şarkı.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındayız. Konuğum Meltem Oral ile İstanbul'da sokak hayvanlarını, özellikle köpekleri ve şu anda bilhassa kuduz meselesini ve kuduzun yaz ayları ile ilişkisini konuşuyoruz. Az önce bazı eski inançlardan bahsetmiştik bu konuya ilişkin. Ama bir de bunun arkasında nasıl bir gerçeklik var diye soruyorduk. İsterseniz buradan devam edelim.
1: Evet, yani antik dönemlerden itibaren bile bildiğimiz kuduzla ilgili bir takım fikirler, yazla ilişkisine dair fikirler ortaya sürülmüş. Bir kısmı hurafe, bir kısmının kuduzu analiz etmek konusunda bugünle ilişkili şeyleri de var. Ama aslında kuduz vakalarının yaz aylarındaki artışının çok daha gerçekçi ve basit bir açıklaması var. O da yaz aylarında temas ihtimallerinin artması. Yani insanların daha yoğun bir biçimde dışarıda, sokakta, mesire yerlerinde zaman geçirmesi. Evet. Yani bu koşullar tabii sadece iç içe yaşadığımız kedi ve köpeklerle değil, yaban hayatındaki hayvanlarla da karşılaşma ihtimallerini arttırıyor. Mesela yaz ayları bu virüsün taşıyıcısı olan yarasaların üreme vesaire açısından en etkin olduğu zamanlarmış. Ayrıca tabii aşırı sıcaklar ve susuzluk gibi koşulların hayvanlarda yol açtığı stresin getirdiği davranışlar, ısırma veya kuduz şüpheli temas diyebileceğimiz durumların sık görülmesini sağlayan faktörler olarak düşünülebilir. O yüzden aslında çok dediğim gibi dışarıda olmakla yazın karşılaşma temas ihtimallerinin artışı en mantıklı açıklaması.
0: Aynen, zaten bu programın da birçok bölümünde bu yazın dışarıda olmayla ilişkisinden bahsetmiştik. İnsanların serinleme amaçlı da dışarıda olmasından, mesirelere gitmesinden, yaz mevsiminin kadınları da kamusal alana çıkartması gibi meselelerden de bahsetmiştik. Ama şey de enteresan, bu kadınların sokakta var olmadığı bir dönemde bile aslında köpekler kentin, yani sokağın birebir parçasılar. Sokağın vazgeçilmez bir parçasılar aslında. Öyle baktığımızda dolayısıyla İstanbul'un vazgeçilmez bir parçasılar.
1: Evet, kent yaşamının kent onlara da ait, hepimize ait, sadece insanlara değil kentte yaşayan tüm canlılara ait yaşadığımız şehirler. Ama üstelik bu kuduz bağlantısını da düşününce çok köklü İstanbul özelinde mesela köpeklerle bir arada yaşam çok köklü, bu çok ciddi bir miras aslında bugüne gelen. Ama bu böyle bir şey olmasına rağmen bir yandan da kuduz riskinin sürekli gündem olması, üstelik kuduza dair kuduzun çok uzun zamandır tamamen önlenilebilir bir hastalık olması, buna rağmen sürekli köpeklerin itlaf edilmeye çalışılması kuduz gerekçesiyle ilginç noktalardan bir tanesi
0: Bu
1: de
0: enteresan.
1: Bu.
0: Burada aslında bir soru sormak isterim. Acaba sen buna nasıl denk geldin kendi çalışmanı? Sen ve Foti nasıl denk geldiniz diye. Bu köpeklerin itlafı meselesinde kuduz mu en çok öne çıkan neden? Çünkü ben de bunu okuduğumda böyle bir modernleşmenin gerektirdiği bir hayvanların sokakta olmaması meselesi öne çıkıyor. Kuduz da öne çıkan meselelerden biri mi bu anlamda?
1: Tabii ki basında özellikle bizim esas araştırdığımız dönemin günlük gazetelerinde esas itlafı meşrulaştıran, imhayı meşrulaştırmaya çalışan temel şey aslında kuduz. Tabii ki şeyde çok güçlü, bunların birbirine iç içe geçen meseleler bir medeniyet. Batılı kentlerle İstanbul'un kıyaslanması, bu birazcık şeyle de alakalı, sokakların köpeksizleştirilme istenmesi, böyle politikaların uygulanması. Sadece bir tabii ilericilik, gericilik, batılılık, doğululuk meselesinin dışında aslında birazcık kapitalist kentleşmenin nasıl olduğu, dolayısıyla bu kentin nasıl organize edildiği, kentin merkezinde kimlerin yer aldığı, kentin çeperlerine kimlerin itildiği ile ilgili de bir boyutu var tabii ki. Ama burada da kuduz ciddi bir şey, tırnak içinde imkanı da olmuş aslında. Bir toplumsal paniğin inşa edildiği, biz yakın zamandaki katliam yasası tartışmalarında da benzer bir panik halinin özellikle basın eliyle tepeden aşağıya tüm toplumda nasıl yaratılmaya çalışıldığını çok yakın zamanda bir kedi tartışması üzerinden de gördük. Aslında bir böyle bir dediğim gibi bir moral panik inşası rolü de görüyor. Halbuki yani Osmanlı'dan itibaren Kuduz'un aşı çalışmaları çok yakinen takip ediliyor. Buna dair bilgiler var. Osmanlı'dan işte heyetler, yani işte Pasteur 1885'te aşıyı geliştiriyor. Ertesi yıl hemen bir tıp heyeti aşıyı öğrenmek üzere Paris'e gidiyor. Döndüklerinde burada yine bu tarihlerde işte bir Darülkelp tedavihanesi, yani bir Kuduz tedavihanesi kuruluyor ve çok erken tarihlerden itibaren Pasteur'ün yöntemiyle burada aşı geliştirilip uygulanmaya başlıyor. Ve hatta yani şey kısımları bile söyleniyor, işte Kübar Işık'ın bir yüksek lisans tezinde geç Osmanlı döneminde kamu sağlığı, kuduz, sokak köpekleri gibi bir başlığı vardı. Uzak vilayetlerde yaşayan ve yoksul olanların ve kuduz şüphesi olanların İstanbul'daki merkeze ulaşmaları için yol masraflarının mahalli idarece karşılandığı falan gibi şeyler de aktarılıyor. Ama buna rağmen aslında yaygın bir aşılama, bu meselenin aslında bir çözülebilir bir mesele olduğu fikrinden ziyade katletmek iktidarlar tarafından her zaman uygulana gelen bir politika olmuş. Yani genelde hep hayırsız ada bir tek bir büyük vaka ve dönüm noktası olarak konuşuluyor ama o tarihten itibaren günümüze kadar her dönem kuduz korkusu etrafında ciddi bir panik inşası olduğunu söylemek mümkün. Birazcık tabii bu paniği yaratan da demin de dediğim gibi yani basının özellikle konuyu ele alış biçimi, yani şehir haberlerinde, yani aslında özünde İstanbul haberlerinde çok böyle bazen abartılı rakamlar paylaşılıyor. Gerek vaka sayıları, gerek hayatını kaybedenlerin sayıları birbiriyle tutarsız. Yani tıpkı günümüzde de olduğu gibi kuduz esasen bir sansasyonel mesele olarak ele alınıyor. Ve çok paniğe sevk edici başlıklar atılıyor. Yani işte İstanbul'da saldıran kuduz vakaları artıyor. İstanbul kuduz tehdit aldığında, kuduz hastalığı her yere esir aldı. Kuduz korkutuyor, kuduz korku saçıyor. Sokaklar köpeklerden geçilmiyor diye başlıklar atılıyor.
0: Evet, benzer başlıklara ben de kendi araştırmamda rastladım. Yani köpeklerin her yerde olduğu, gece uyutmadıkları insanları, sürekli uludukları, mahallenin bundan rahatsız olduğu gibi başlıklara ben de rastladım.
1: Evet, yani bir yanıltıcı bilgiler de aslında paylaşılarak bir itlaf meşrulaştırması, itlaf çağrıları yapılıyor. Bu köpek eşittir kuduz algısı yaratılıyor ve nasıl diyeyim, hani aşı olmak için başvuran her vaka kuduz vakasıymış gibi bir atmosfer aslında yaratılıyor. Bu tarz şeyler aslında sadece Cumhuriyet döneminde de değil, basının bu kışkırtıcı, paniğe sürükleyici haberlerin yayınlayışı. Aslında mesela Kemalettin Kuzucu'nun İstanbul'un Sokak Köpekleri kitabında verdiği örneklerden biri var. O 1868 tarihli Terakki gazetesinde işte kuduz vakaları veya sokak köpekleri üzerine sık sık bu gazetede haberlerin yayınlandığını aktarıyor Kuzucu. Ve bu haberlerinden birinde Kasımpaşa'da kuduz bir köpek tarafından ısırılan bir kadının kudurarak bebeğini öldürdüğü iddia ediliyor ve köpeklerin öldürülmesi talep ediliyor yayında. Beyoğlu Mutasarrıflığı'nın yaptırdığı soruşturma tahkikatta ise böyle bir olayın aslında yaşanmadığı ortaya çıkıyor ve hatta 24 tane muhtar ve imam haberin asılsız olduğuna dair bir bildiri yayınlıyor. Böyle bir bilgi aktarılıyor. Yani Cumhuriyet dönemi boyunca da şeyi görmek çok mümkün. Yani mesela kuduz virüsü bulaşan bir kişinin hayatını kaybedene kadar geçen sürede yaşadıklarının böyle bütün detaylarıyla ama adeta bir dehşet seyirliği yaratılarak betimlendiği haberler yapılıyor. Kuduz olduğundan şüphelenilen kişilerin hastanelerde tecriti alındığı yerler basın tarafından ölüm hücresi olarak adlandırılıyor ve ölümlerin adeta sömürüldüğü haberler yapılıyor. Mesela 1954'ten Milliyet'te bir haber vardı. Üç tane kadın, biz sudan korkuyoruz, acaba kudurduk mu diye Zeytinburnu Jandarma Karakoluna başvuruyor. Ve yani aslında olayın arka planı şu: mahalleden geçen bir köpek etraftakilere havlayıp üzerlerine atlayıp kadınları da yalamış. Aradan 15-20 gün geçtikten sonra kadınlar sudan korkmaya başladıkları fikrine kapılıyorlar. Ancak tabii ki yapılan tetkikler neticesinde kadınların kuduz olmadığı anlaşılıyor. Bu çok çarpıcı böyle başka bir olay da 1986'da İzmir'de yaşanıyor. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kuduz olduğu şüphesiyle bir kişi tecrite alınıyor. Milliyet Gazetesi de bu kişi hakkında böyle fotoğrafını da koyup ölümü bekliyor diye başlıkla bir haber yayınlıyor. Fakat ertesi gün aynı gazetenin böyle hakkında adeta ölüm fermanı yayınladığı bu kişinin aslında kuduz olmadığı, okuduğu haberler üzerine panik olup psikolojik olarak etkilendiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani basının birazcık bu dönemdeki yarattığı korku iklimi de genel bir kuduz etrafında bir dizi hurafenin gelişmesine aslında vesile oluyor diyebiliriz.
0: Evet, bu şeyle de çok paralel. Az önce bahsettiğim Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanındaki Kaynanam Nasıl Kudurdu romanındaki hikayeye de çok paralel. Orada da aslında gerçek olmayan bir kuduz vakası üzerinden işte oğlu annesini ısırıyor, annesi kuduz olduğuna inanıyor, o gidiyor sevgilisini ısırıyor falan. Ya böyle hani olmayan bir kuduz vakası gerçek gibi algılanmaya başlanıyor. Çok paraleller vardı orada da. Ve sen bu basının anlattığı bu böyle korkunç hikayelerden bahsederken de benim aklıma ilkokulda okuduğumuz hikayeler de geldi. Bilmiyorum senin öyle bir hafızan anın var mıdır ama yani ilkokul kitaplarında da vardı bu. Böyle çok korkutucu kuduzla ilgili hikayeler o dönemde. Demek ki bu bir devamlılık da arz etmiş. Hiç bölmek istemiyorum, çok güzel anlatıyorsun ama şu noktada bence bir müzik arası daha girelim diye düşünüyorum. Oradan sonra devam edelim. Ben bu kuralı kendim koydum ve nedense böyle çok inançla da uyguluyorum. İlk bölümde bir longa icrası dinletmiştim ve o zamandan beri evet bunu bir inatla devam ettirmiş oldum. Şimdi de bir rast longa dinletmek istiyorum. Bu hatta Yunanistan'da yayınlanmış bir kayıtmış 1995'ten. Hayk Yazcıyan'ın rast longasını dinleyelim.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındayız. Konuğum Meltem'le İstanbul'un sokak hayvanlarını, özellikle köpekleri ve yaz mevsimiyle kuduz ilişkisini konuştuk. Kuduz korkusu üzerinden, özellikle basının pompaladığı bir kuduz korkusu üzerinden sokak köpeklerine dair geliştirilen itlaf politikalarını da konuştuk. Tabii bir yandan bir devamlılık var baktığımızda. Bir yandan da değişen formlarda gerçekleşiyor bu itlaflar, öyle değil mi? Mesela işte sen Hayırsız Ada sürgününden bahsettin. 1910'daki işte Sivri Ada'ya 80 bin sanırım köpek gönderiliyor ve orada işte açlıktan, susuzluktan kırılıyorlar, birbirlerini yemek zorunda kalıyorlar, cesetleri güneş altında kalıyor, kokuyor falan. Böyle korkunç bir manzara anlatıyor oraya gidip ondan sonra haberleştirenler. Ve böyle hani şehrin hafızasına da çok kazınıyor bu. Ama daha sonraki dönemlerde bu düzeyde bir itlaf politikası gerçekleştiremiyor olsa da aslında formu değişiyor. Ve yine farklı formlarda karşımıza çıkmış oluyor. Sen de özellikle Cumhuriyet dönemine odaklanıyorsun. Neler dikkatini çekti bu anlamda?
1: Yani tabii mesela belediyelerce, belediye temizlik işleri müdürlükleri tarafından adeta ölüm mangaları oluşturuluyor. Tüfekler dağıtılıyor temizlik işçilerine.
0: Hangi dönem bu tüfekler?
1: Valla çok yakın tarihe kadar var.
0: Evet, yani çünkü ben de tam 12 Eylül dönemiyle ilgili de böyle bir şeyden bahsedildiğine denk gelmiştim de 12 Eylül döneminde tüfekli köpek itlaf timlerinin olduğu, hani dönemin ruhuna da çok uygun olabilecek bir şekilde. Hani sen de şu an doğrulamış oldun. Hani çok enteresan gelmişti bana bu bilgi.
1: 90'lı yıllarda da hala devam ediyor. Yani hatta bu tüfek kullanımı, yani belediye işçileri yanlışlıkla çocuk vuruyorlar. 90'lı yıllarda bir kadını kafasından vuruyorlar. Yalova'da mesela falan birbirlerini vuruyorlar. Veya zehir kullanımı var. İşte tüfek meselesi toplum tarafından da çok tepki çektiği için tırnak içinde söylüyorum. O dönemin en yaygın tartışmaları, her dönemin en yaygın tartışmalarından biri bu. Hani tüfek böyle olmaz. Hani tamam sokaklara hayvanlardan temizleyelim de toplumun vicdanına dokunuyor böyle tüfekle şey yapılması falan. Daha insani ölüm, insani öldürme yöntemi arayışları var. Her dönem zehir tercih ediliyor. Bazen işte zehirin de getirdiği çeşitli şeyler var falan. Yani böyle bir tartışma ve farklı yöntem denemeleri söz konusu. Burada belki hani en çarpıcı olan şeylerden bir tanesi aslında ahalinin, halkın bu köpek katletme politikalarına hiçbir zaman razı olmamış olması. Bizim de en çok dikkatimizi çeken şey bu oldu. Yani çünkü belediyeler mütemadiyen, yani gazetelerde hem belediyeler serzenişte bulunuyor, hem çeşitli köşe yazıları var bu konularla ilgili. Yani neden bir türlü tırnak içinde temizlenemiyor sokaklar köpeklerden? Neden bu başarıya ulaşamıyor? Bu soru önemli ve yani aslında 20. yüzyıl boyunca tam da böyle aslında cahil halk olarak damgalanan toplumun yoksul kesimlerinin sokaktaki hayvanlar için gösterdiği bir direniş var. Biz de bu direnişin tarihini görünür kılmaya çalışıyoruz kitapta. Birazcık şey açısından da ilginç bu. Son güncel katliam yasasının gündeme getirildiği dönemde tepeden bir argüman üretilmişti. Korunaklı sitelerde yaşayan elitlerin sokak hayvanlarını savunduğu, ancak gerçek yoksul halkın hayvanları istemediği gibi bir söylem inşa edildi. Biz aslında hani 20. yüzyıl boyunca, daha da öncesinde de tam tersi bir tarihsellik görüyoruz. Ve yani işte gazetelerin kıyısında köşesinde kalan haberlerde itlaf politikalarının başarısızlığının tabii ki tek nedeni olmasa bile, yani akamete uğramasındaki en etkili nedenlerden birinin halkın direnişi olduğuna dair bir manzara görüyoruz. Hatta bu durum yetkililerce de açıkça ifade ediliyor. İstanbul'da sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin halk nezdinde benimsenmediği belediye tarafından sık sık yapılan yardım çağrılarından görülebilir. 1951'de mesela halkın yardımı memurlara kolaylık gösterilmesi isteği dile getiriliyor. Ya da 1959'da belediye ilgilileri başıboş köpeklerin itlafında halkın yardımını istemektedir. Bazı semtlerde halkın köpekleri toplamakla vazifeli ekiplere müdahale ederek çalışmayı güçleştirmesinden şikayet edilmektedir. Gibi ifadelerle belediyelerin sokakları köpeksizleştirme girişimlerinin halk tarafından kesintiye uğratılmaya çalışıldığı itiraf edilir ve 10 yıllar boyunca bu tema basında farklı şekillerde satır aralarında tekrarlanır. Dolayısıyla bu günümüzde bakınca ki bu söylem değişikliği, yani geçmişte örneğin tarih boyunca söylemin tam tersi olduğunu, birlikte mahallesini paylaştığı köpeklerin itlafını engelleyen, onları saklayan, görevlilere vermeyen, onlara bakan, zehirlenenleri kurtarmaya çalışan, ilgilenen İstanbulluların basında sık sık kör merhametin esiri olmuş cahil halk olarak tanımlandığını görüyoruz. Ve tam da senin aslında başlardan görevlilere vermeyen, onlara bakan, zehirlenenleri kurtarmaya çalışan, ilgilenen İstanbulluların basında sık sık kör merhametin esiri olmuş cahil halk olarak tanımlandığını görüyoruz. Ve tam da senin aslında başlarda

0: tam bir gerilik olarak falan damgalanıyor.
1: Evet, zaten batılı seyyahlar da tam bunları hep birlikte zikrediyorlar bir yana, işte kirli İstanbul, işte çok kirli yerler, çamurlu ve köpekler de her yerde, başıboş köpekler. Hep bu zikrediliyor yani, böyle hiç alışık olmadıkları çok ilkel bir kent formuna dair bir şey olarak bu zikrediliyor. Gerçekten de o anlamda senin dediğin hani modernleşme ile bu şehirleri köpeklerden temizleme meselesinin, genel olarak şehri temizleme ama bir yandan da şehri köpeklerden temizleme meselesinin bir ilişkisi var. Bir yandan şey de enteresan. Şimdi sen dedin ya hani güncel durumda hayvan hakları savunucuları hep belli bir kesim olarak atfediliyor. Mesela 1910 Hayırsız Ada vakasına baktığımızda da aslında orada da çok ciddi bir memnuniyetsizlik var. Ve yani hani bu hayvanların o adaya sürülüp ölüme terk edilmesi aslında bir yandan böyle günah bir şey olarak da görülüyor. Hani günahsız hayvanları işte oraya sürüp aç bırakmak. Zaten çok büyük de bir tepki geldiği için buna daha sonra buna benzer uygulamalar yapılamıyor. Tabii farklı uygulamalar yapılıyor. Tam senin de bahsettiğin gibi işte zehirlemek, daha böyle görünmez itlaf politikaları. Ondan sonra politik koşullar el verdiğinde tabii tüfeklerle de mesela itlaf yapılabilmiş.
0: Evet, bu senin bahsettiğin işte her yerde köpekler var, başıboş köpekler her yerde meselesi, her dönem gazete sayfalarında bulunabilecek haberler. Mesela işte tam da bu tarz haberlerde İstanbul ahalisinin nasıl da bir dayanışma pratiği sergilediğinin izlerini bulmak da mümkün aynı zamanda. Mesela 1929'da Akşam Gazetesi'nden bir haber var. Başlığı "Köpekler çoğaldı." Ve aslında bir manzara sunuyor bize bu haber. Şöyle bir şikayet var haberde, yani temizlik müdüriyetinin memurları bütün yaz köpekleri öldürmekle meşgul oldukları halde gene de bunların sayısını azaltmaya muvaffak olamamışlardır deniyor. Çünkü bunun sebebi halkın köpekleri saklamasıdır. Köpekleri zehirleyen memurlar bir mahalleye girince bunlar derhal köpekleri muhafaza kaygısına düşüyor, evlerin kapısı açılıyor, sokaktaki köpekler memur uzaklaşıncaya kadar evler içinde saklanıyor. Köpekleri kurtarmak endişesini daha ileriye götürenler var. Bazı mahallelerde halkın cahil kısmı köpeği memurun elinden kurtarmak için çalışıyor deniyor haberde. Tabii bazen İstanbul halkının engelleme çabaları sert kavgalara dönüşüyor, gün karakolda bitiyor. Bu tarz şeylere rastlamak da çok mümkün. Kısacası yani ta 1991 gibi geç tarihte dahi dönemin Kadıköy Belediye Başkanı hani yasalar bizi başıboş hayvanları itlafa zorunlu kılıyor ancak bunu kamuoyunun baskısıyla yapamıyoruz diye şikayet eder bir açıklamada bulunuyor. Dolayısıyla hani İstanbul halkının özellikle diyelim köpeksizleştirme politikalarına karşı muhalefetinin 10 yıllara yayılan bir sürekliliğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Burada tabii ki sadece işte şey meselesi değil. Demin senin bahsettiğin yani mesela bu konuyu köpeklerin öldürülmesini günah olarak görmek. Bu bizzat bu işi yapan belediye işçilerinin de değerlendirmesi. Bu konuda da mesela bir dizi habere rastlamak mümkün. Çünkü yani bu işi yapmak nasıl diyeyim haysiyetsiz de bulunan bir iş. Belediye temizlik işçilerinin bu işi yapmaktaki, katliam yapmaktaki isteksizliği de basında bazen karşımıza çıkıyor. Hem toplumdaki tepkiler nedeniyle, girdikleri mahallelerde, derde halkın gösterdiği tepki nedeniyle hem günah olarak düşünüldüğü için itlaf ekiplerinde yer alanların zorlandığını okuyoruz bazı haberler. Ayrıca köpek öldürmek herkes için tabii çok itibarsız bir iştir. Mesela 1973 yılında bir itlaf ekibiyle görüşen ve onların çalışma şartlarını gözlemlemek için birlikte tırnak içinde köpek avına çıkan Şükran Ketenci Soner şöyle bir aktarım yapıyor. Ekip başı Faik Kulağ'ın da belirttiği gibi olaylarla, davalarla doludur itlaf ekibinin güncesi. Mesela bir gün Kuzguncuk'ta kuduz bir köpeği vurmak üzere yolu kapatan silahlı ekip mensupları kendilerini hücum eden halkın elinden güç kurtulurlar. Bu durum çoğu mecbur kaldığı için bu işte çalışanları elbette üzmektedir. Oysa geçim sorumluluğunun zorunlu

0: olarak ekipte görev alanlar en az kendilerine karşı çıkan halk kadar köpekleri sevmekte ve onları öldürmekten tedirgin olmaktadırlar. Hatta içlerinde hala köpeğin öldürülmesinin günah olduğuna inanan ve akrabalarından, ailesinden utanarak bu işi yaptığını saklayanlar vardır diye bir aktarımda bulunur. Dolayısıyla mesela işçilerin yani bizzat işte ellerine tüfek, zehir verilerek İstanbul mahallelerine ya da Türkiye'nin aslında tüm Türkiye'de uygulanan bir politika bu. Mahallelere gönderilip sokak ortasında hayvanları katletme işi bizzat işçilerin üzerinde de çok yıkıcı etkilere yol açar. Bunun böyle daha doğrudan ifade edildiği örneklere de rastlıyoruz haberlerde. Mesela 1989'da İstanbul'un başta Şişli ve Üsküdar olmak üzere farklı belediyelerinde yaklaşık 5.000 kedi ve köpeğin öldürüldüğü bir katliam süreci yaşanıyor. Ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki itlaf ekibinde görevli olan iki işçi yaşadıkları bunalım neticesinde bir psikolog raporu alıyorlar. Ve sonrasında şey gibi bir aktarım öğreniyoruz örneğin haberden. İşçilerden biri gündüz kedi ve köpekleri öldürdükten sonra gece rüyamda çocuklarımı öldürüyorum diye bir ifade de bulunuyor. Dolayısıyla hani hem bir yandan halkın tepkisi, mahallelerinde birlikte yaşadıkları köpekleri koruyan halkın saklamak, görevlilere karşı çıkmak, araçları durdurup kapılarını açıp köpekleri serbest bırakmak falan gibi çok farklı yöntemlerle örgütsüz, dağınık ama son derece istikrarlı direnişi. Diğer yandan bu işle görevlendirilen belediye memurlarının zaman zaman bu işi yapmayı reddetmeleri, farklı yollar denemeleri gibi çeşitli faktörler bize çok ciddi bir aslında sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamayı savunan bir mirasın olduğunu, bir toplumsal hayat olduğunu öğretiyor.
1: Evet, bu bana şunu da düşündürdü. Şimdi güncelde de böyle bir meseleyle karşı karşıyayız. Bir katliam yasasıyla karşı karşıyayız. Bunu uygulamak zorunda olan işçiler var. Tabii buna muhalefet gösterenler, açıktan muhalefet gösterenler zaten var. Ama acaba böyle bir gizli muhalefet de var mı? Bu anlamda benzerlikler var mı? Hani bunu tabii ki merak ettim. Bir yandan da şöyle de bir şey var. Hani son 10 küsür yıldır özellikle yani zaten hani hayvanları korumakla ilgili organizasyonların sayısı gittikçe artıyor. Belediyeler bunu sahipleniyor. Özellikle yaz mevsimlerinde işte kapıların önüne su koymakla ilgili, mama koymakla ilgili kampanyaları görüyoruz. Böyle gitgide aslında artan bir hassasiyet var. Hani bu hassasiyetin karşısında bu politikaları uygulayabilmek için tam da senin az önce anlattığın tarihi örneklere paralel olarak bir de üretilen haberler var. Yani böyle bir ortamdayız. Hatta seninle program öncesinde konuştuğumuzda sen şu an bu yasayı destekleyen bazı partilerin bile kendi belediyelerinin kampanyaları olduğunu söylemiştin hayvanlara işte su vermek, korumak ile ilgili,
0: Tabii
1: öyle
0: tabii
1: değil mi?
0: mesela bu katliam yasasından önce şimdi bir yasa meselesi çok uzun yıllardır hep bir gündemde var olan işte geçmişteki 5199 no'lu yasa toplumun hafızasında gündem olan hafızamıza kazınan bir takım köpek katliamlarının güncel yani 2020'lerde 2010'larda gerçekleşen olayların üzerine ciddi bir daha iyi bir yasa istiyoruz. Var olanın geliştirilmesini istiyoruz. Talebinin yoğunlaşmasına neden olmuştu ve son yıllarda mecliste sürekli bir komisyon oluşturulup yeni bir yasa geliştirme gündemi vardı. 2018-19 gibi bir tarihte de aslında meclisteki o dönemde bulunan bütün partilerin hazırladığı bir yasa taslağı vardı. Tabii ki hani hayvan özgürlüğünü savunanların çok memnun olmayacağı ama bugünden de kat be kat daha iyi, yani katliam savunmayan en azından bir yasa hazırlığı vardı ve tam da o dönem mesela 2020'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadın kollarının 81 ilde bir kapsu bir kat mama seferberliği başlattığı haberlerde yer alıyordu. Aynı şekilde iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin de benzer çalışmaları, pankartları falan şehirde görülebiliyordu. Bir anda aslında birazcık bunun da nasıl diyeyim nedenlerini içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde başka politik başlıklarda da nasıl tartışıldığını, ne gibi gündemlerin önümüze geldiğini gördüğümüzde neden biz şimdi katliamdan bahsediyoruz'un ipuçlarını orada da bulabiliriz. Yani tüm dünyada artan bir otoriterleşmenin Türkiye'de de benzer bir seyrini görüyoruz ve diğer alanlardaki otoriter baskıların bir yansıması bir yandan da bu. Yani bir güvenlik kaygısının imal edildiği bir süreçteyiz. Bunun karşısında sanki çok nasıl diyeyim ikna edici bir argümanmış gibi yani şey çok karşılık da bulabilebiliyor bazen işte zaten sokakta köpek olur mu? Sokakta hayvan olur mu? Gibi yani aslında köpeklerin yaşam alanlarının da sokaklar olduğunu yok sayan bir takım şeyler de argümanlarla da karşılaştık örneğin biz bu süreçte. Sadece yasayı savunanlardan değil köpeklerin katledilmemesi gerektiğini düşünüp ama hepsinin mesela yuvalandırılması ya da barınak gibi çözüm önerileri getirenler. Yani buralar da aslında tabii ki çok tartışmalı. Yani bizim bu nasıl diyeyim bir tür kenti nasıl ele aldığımızla hayvan özgürlüğünü nasıl ele aldığımıza dair şeyleri birazcık birlikte düşünmeye ihtiyacımız var sanki. Yani kadınlar, LGBT artılar, çocuklar, yaşlılar, farklı bedensel ve zihinsel koşullara sahip olan tüm insanlar, hayvanlar için, tüm canlılar için kenti yeniden düşünen bir yerden konuşuyor olmak gerekiyor sanki. Çünkü yani sokaklar köpeklere de, kedilere de, kargalara hepimize ait ve bu kentin ulaşım politikalarından mimarisine, peyzajına, kentlerin nasıl organize edildiği hepimiz için güvenli olup olmadığı meselesi çok önemli bence. Yani hep böyle çocuklarla karşı karşıya getirilen bir gündem var. Karşıtlık kurulmaya çalışılan bir yerden ele alınıyor bu mesele. Ama oysa ki yani bu şehirler çoğu zaman hiçbirimiz için çok da güvenli değil. Yani bu kadar trafiğin arabaların olduğu kentler yani çocuklar için ya da hiçbir ya da yeşil alanların olmadığı
1: Evet,
0: her yerin
1: zaten ben de bu
0: olduğu
1: programda evet tam ben de bu programda işte iklim değişikliği ve ona aslında uyum sağlamayan kentler dolayısıyla bize aşırı sıcakları daha çok hissettiren kentler işte bağlamında tam bu meseleleri ele alıyorum. O yüzden gerçekten böyle hani çok farklı yerlerden geliyor olsak da güzel bir diyaloğa imkan vermiş oldu bence bir program. Ayrıca senin kitabındaki kitabından yaptığın alıntılar da çok enteresandı. Şimdi sana adını da sormak istiyorum. Varsa bir adı kitabının ya da ne zaman yayınlanacak, nasıl yayınlanacak kısaca bilgi verirsen program bitmeden önce o da şahane olur.
0: Henüz bir adı yok.
1: Tamam.
0: Düşündüğümüz seçenekler var. Henüz karar veremedik diyelim. İstos yayından çıkmasını umut ediyoruz. Herhalde yakında yavaş yavaş yayın aşamasına gelmiş olur diye
1: Tamam,
0: düşünüyorum.
1: o zaman çok teşekkür ediyorum Meltem katıldığın için
0: Teşekkür
1: ve
0: ederim.
1: çok değerli bilgiler paylaştığın için. Tabii kentte yaz meselesi, yaz ve hayvanlar meselesi sadece köpeklerle sınırlı da değil. İşte gerek atları olsun, eşekleri olsun, binek hayvanlar özellikle işte İstanbul'un tarihinde, adaların tarihinde, sayfiyeye göçün tarihinde çok önemli mesirelerde dolaştırılan insanları taşıdıkları için yani yaz döneminde bu hayvanların maruz kaldıkları tabii ki artmış oluyor. Sıcakların artmasıyla da bu durum tabii ki daha belirgin hale gelmiş oluyor. Çok farklı bağlamlarda da tartışılabilir. Biz bugün köpeklere odaklanmış olduk, kuduz meselesine odaklanmış olduk. Ve hani kentte insan olmayan canlıların da aşırı sıcaklardan nasıl muzdarip olduğuna bu bağlamda değinmiş olduk. Tabii artık bu programın da son bölümlerine gelmiş oluyoruz. Her bir konuya detaylı da değinemiyoruz ama olabildiğince bütün konuları kapsamaya çalıştık. Eksik kalanları da sosyal medya hesabından tamamlama imkanımız olabilir. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Birleşik yazarak Sayfiye İstanbul sosyal medya hesaplarından programı takip edebiliyorsunuz. Burada gösteremediğimiz bazı grafikler, görseller bir noktada oradan paylaşılıyor olacak. Programın metinleri yavaş yavaş çıkıyor olacak. Hem Türkçe hem İngilizce olarak onlar da buradan paylaşılıyor olacak. Hatta belki senin kitabının ismi belli olduğunda, yayın detayları belli olduğunda onu da paylaşma imkanı olabilir. O zaman şimdi artık bu programı kapatalım. Söyleyecek başka bir şeyin varsa ekleyebilirsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Harika bir program. Bu bölümü dinleyip diğer bölümleri dinlemeyenler varsa tavsiye ederim. Mutlaka dinlesinler.
1: Çok çok teşekkür ederim katıldığın için. Ve herkese de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Esenlikle kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
2: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Günaydın İzel, merhabalar.
2: Günaydın Sayın Hocam.
3: Günaydın. Günaydın.
2: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
1: Kadın da en
4: eşide. Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bulunur.
2: Duydunuz mu?
5: Evet, duyduk.
1: Tamam. İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
2: İnanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
1: Bu programa son veriyor.
2: Evet, kapatıyor muyuz?
6: Apaçık Radyo.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Diğer Kam.
1: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
0: Hazırlayan ve sunanlar
1: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
2: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Merhaba, Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk, Çelenk Bafra. 2016 yılının Nisan ayından beri pazartesileri 16.30'da 8 Gezegen'den kültür sanat haberleri getiriyorum. Görsel sanatlar ağırlıklı olmak üzere sanat müzeleri, müzecilik, bienaller, trienaller, sanat fuarları, sanat alanındaki kitaplar, sanatçı kitapları, misafir sanatçı programları, küratöryel araştırma programları gibi konularda dünyanın dört bir yanından özellikle Türkiye'yi ilgilendiren, özellikle Türkiye'den katılımın da olduğu biçimde söyleşiler, izlenimler, eleştiriler, değerlendirmelerle karşınızdayım. Bu vesileyle Apaçık Radyo'nun editoryal ekibine, teknik masasına, destekçilerine ve dinleyicilerine de teşekkür ederim. Bugünkü ikinci programım yine Özbekistan'dan. Geçen hafta gitme vesilesi imkanı bulduğum Özbekistan'dan bir program daha sizinle paylaşmıştım. Podcast olarak arşivlenmiş durumda Apaçık Radyo'nun web sitesinde ya da çeşitli mecralarda Spotify, Apple gibi. Bu programda da artık seyahatimi, araştırmamı tamamlamış durumdayım. Oldukça kısa olsa da Özbekistan'da Taşkent ve Semerkant'ta oranın önemli bir vakfı olan bizdeki belki Yunus Emre Enstitüsü ile, ne bileyim British Council ile, Goethe Enstitüsü ile benzerlikler içeren bir devlet kültür politikası oluşturma kurumu olan ACDF, yani Özbekistan Art and Culture Development Foundation'ın davetlisi olarak hem müzeyle ilgili, yani benim de çalışmakta olduğum İstanbul Modern ile ilgili ve Türkiye'nin kültür sanat, özellikle görsel sanatlar alanındaki ekosistemini, bu alandaki manzarasını anlatmak üzere sunumlar yapmak için ve de temaslarda bulunmak için Özbekistan'a davet edilmiştim. En büyük vesilesi de bunun zamanlama itibariyle uzun süredir beklenen, tam 2017'den beri projelendirilmekte olan ve açılışı da birkaç kez savaş ve benzeri sebepler nedeniyle ertelenmiş olan bölgenin ilk güncel sanat merkezi, yani Taşkent Çağdaş Sanat Merkezi ya da CCA Taşkent'in açılışı. Bu vesilesiyle ardından Semerkant'a uzanacak biçimde Londra'daki Architectural Association, yani Mimarlık Derneği işbirliğiyle ilk hareketli dolaşan misafir sanatçı programı ya da Visiting School programının programına şahitlik etmekti. Taşkent'te ve Semerkant'ta yürütülmekte olan misafir sanatçı araştırmacı programlarının çıktılarını, mekanlarını, yayınlarını ve ortaya konan sergilerine şahitlik etmekti. Bunlardan birkaçına geçtiğimiz programda yer verdim. Devlet Tarihi Müzesi'ndeki gibi. Ve de nihayet Semerkant'ta oranın belki böyle Sultanahmet Meydanı gibi, Topkapı Sarayı gibi tarif edebileceğim Registanı'nın hemen önünde 6 Eylül gecesi Lang Lang, yani dünya çapındaki usta piyanistin Özbekistan Devlet Ulusal Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği çok büyük bir konsere de şahitlik etmekti. Tüm bunlar da Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. tabii ki Rusya Federasyonu'ndan ve Sovyetler'den diyelim kendi bağımsızlığını kazanmasının 35. yılı kutlamalarına da tekabül ediyordu. Zira Ağustos'un sonu 31 Ağustos olarak kabul ediliyor ve 35 yıllık bir ulusal kimlik inşası ve ulus devlet söz konusu bağımsızlıklarını kutluyorlar bununla ilgili olarak. CCA Taşkent'te hikmah ya da biz de Türkçeleştirirsem hikmet, yani yine bilgiyle alakalı, bilgiye sahip olmakla alakalı bir başlık verilmiş önemli bir açılış sergisini ziyaret etme fırsatı buldum. Geçen hafta bundan kısacık size değindim. Ama bunun dışında tarihi mahallelerde restore edilmiş eski medreselerdeki sanatçı rezidansları ya da çeşitli kamusal programlara da şahitlik ettim. Şimdi bunları anlatırken tabii bir ülkenin ulusal kültür politikasından da size bahsetmek durumundayım. Önümüzdeki hafta Mart'ta Venedik Bienali'ne gideceğim. Önümüzdeki birkaç programı size oradan gerçekleştirmeyi planlıyorum. Başta Nilbar Güreş'in Türkiye pavyonu, ki bununla ilgili küratörü Başak Doğa Temür'le bir söyleşi zaten yapıp yayınlamış durumdayım. Olmak üzere pek çok ulusal pavyonu, aynı zamanda uluslararası sergiyi ve kentteki diğer büyük ölçekli sergileri birebir yerinde gözlemleme, üzerine okuma ve görme fırsatı bulacağım. Bu biraz önce size bahsettiğim vakıf ACDF. Örneğin Venedik Bienali, özellikle sanat ama mimarlık bienalinde de Özbekistan pavyonunun kurulması ve Özbekistan sanatçılarıyla ya da küratöryel olarak onların dahil olduğu başka projeler yapılması konusunda çok aktif. Aynı zamanda Expo, dünya çapındaki Expo'lar da çok aktifler. Farklı coğrafyalardaki projelerde, fuarlar, bienaller, triennallerde de son derece aktif rol üstleniyorlar. Bütün bu bilginin üst üste ve bu ağın oluşturulmasıyla nihayetinde Buhara Bienali'ni gerçekleştirdiler geçtiğimiz yıl. İstanbul Bienali ile eş zamanlıydı ve çok ses getirdi. Bir başka tarihi miras kenti olan Özbekistan'ın Buhara'da ve de şimdi de Taşkent'te CCA Taşkent'i açtılar. Dolayısıyla Taşkent'in, ki bir zamanlar Sovyetlerin de Orta Asya'daki başkent olarak konumlandırılıyormuş. O yüzden Moskova'nın çok önem verdiği bir yermiş anladığım ve okuduğum kadarıyla. Özbekistan'da çağdaş sanat araştırma ve sergi için diyelim ilk daimi merkez olarak ön plana çıkıyor. Taşkent'in hemen merkezinde, yine tarihi bir merkezde, 1912'de, yani aslında Sovyetlerden de önce Çarlık döneminde inşa edilmiş eski bir tramvay son durağı, enerji istasyonu ve depo, tamirhane gibi bir mekan. Sonrasında Sovyet döneminde ulaşım altyapısında kullanılıyor elbette, ama uzun süredir de terk edilmiş. Dolayısıyla yapının kendisi bize bir defa, yani Sovyet öncesi bir dönemin mimarisini, ta Çarlık dönemin bir mimarisini de hatırlatıyor. Aynı zamanda Paris merkezde ama Marrakeş'te de aktif olan Studio Co tarafından yapı baştan aşağı dönüştürülmüş. Bu anlamda günümüzün mimarlık sanat merkezi anlayışlarına da yaklaşan, hani batı eksenli yaklaşıma da yaklaşan bir tarafı da olduğunu söylemem lazım. Bir zamanlar tramvaylara, otobüslere enerji sağlayan bir yapı artık hikmete, yani düşünceye, yaratıcı endüstrilere ve en çok da görsel sanatlara alan açıyor, ev sahipliği yapıyor diyelim. Dışarıdan hiç öyle gösterişli bir mimari değil. Ben daha büyük ölçekli, daha gösterişli bir yapı hayal ediyordum. Böyle bir beklentim vardı. İlla dileğim bu olmasa da Kazakistan'da geçen yıl, tam bir yıl önce, artık birinci yılını kutlamakta olan oranın en önemli müzesi açıldı ki bu bir özel müze, Almaty Çağdaş Sanatlar Müzesi. Orası çok daha büyük ölçekliydi. Ama genel olarak bu Orta Asya ya da Türkiye Cumhuriyetlerdeki bu anlamdaki atılımı ilk olarak Kazakistan'dan, Almaty'dan keşfetme fırsatı bulmuştum. Burası daha mütevazi ölçekte bir yer. O yüzden de adını zaten bir müze değil, zira bir koleksiyonu da yok, bir Çağdaş Sanat Merkezi olarak konumlandırmışlar. Restorasyon sürecinde anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla ve görebildiğim kadarıyla Studio Co, ki birebir açılış günlerinde oradalardı. Bu Fransız mimarlar ve tasarımcı ekibi büyük bir kadro olarak oradaydı. Özbekistan'ın yerel yapı malzemelerine ve tekniklerine ve tabii ki çok Özbekistan'ın da kendisini de parlatmak istediği ulusal kültür anlamında zanaat, süsleme geleneklerine başvurmuş durumdalar. Eski tuğla yüzeyler var. Yani tuğlaymış, brickmiş yapı. Onu zaten dışarıdan gördüğünüz zaman sadece onu görüyorsunuz adeta. Ve bunun endüstriyel hafızasını korumaya özen göstermişler. Ama işin içine sergi yapılabilecek alanlar, ki çok büyük değil bu alanlar. Hatta çok kullanışlı da olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü çok cam kullanılmış, arada bölünme, geçiş alanları var. Yani böyle bir beyaz küp gibi büyük bir sergi alanı oldukça kısıtlı diyebiliriz. Ama tabii ki burası bir çağdaş sanat merkezi olduğu için dış avlularını, iç mekanları, geçiş alanlarını, basamaklarını, her yerini kullanabilirsiniz. Büyük bir auditorium var, 90 kişi kapasiteli. Böyle içeride bir konteyner yapı, bir kutu gibi kullanılmış ki sergi mekanını biraz o bölüyor. Onu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Performans için mekanlar, açık hava alanları, bir iç avlu zaten Özbek mimarisinde de, ki genel olarak Doğu mimarisinde ön plandadır. Atölye alanları, kitaplık, yani bir kütüphane, küçük bir kafe, restoran, bir minik yine bir mağaza olmakla birlikte böylece tüm aslında bir merkezden beklenen bütün birimler irili ufaklı serpiştirilmiş ve işlevlendirilmiş durumda. Sadece sergi yapılan bir bina olarak zaten kendilerini tanımlamadıkları için belki de sergi mekanını o kadar öne çıkartmamışlar diye yorumlamak mümkün. Ama çok cam kullanılması bence oldukça büyük bir dezavantaj. Yani yerler, duvarlar ve duvarlar diyelim farklı farklı malzemeler kullanılıyor. Bölmek çok kolay değil. Yani yine de oldukça kifayetli olarak tarif edebiliriz. Haftanın 6 günü açık ve tamamen ücretsiz. Bunu vurgulamak belirleyici. Bir araştırma kütüphanesi var. Çok sayıda İngilizce kitap da vardı. Sanat, görsel, kültür, sanat eleştirisi üzerine. Ve batı dışı sanat tarihindeki coğrafyalara ağırlık verme iddiasında. Ben bunu teyit edecek kadar tarama fırsatı bulamadım. Ama Özbekistan kökenli sanatçıların kitaplarına ve üretimlerine dair bir arşiv oluşturma çabasını takdir ettim. Ve grup sergisine özellikle odaklandım. Benim de dostum olan, içinde bulunduğumuz coğrafyada da aktif olan zamanda Guggenheim'ın Orta Doğu Kuzey Afrika araştırmasını da yürüten, Londra'da bu konuda aktif olan, kendisi de ailesinin bir tarafı Özbek kökenli olan akademisyen, küratör, doktor Sara Raza, buranın baş küratörü ve ilk açılış bu grup uluslararası sergisinde küratörlüğünü üstleniyor. Hikmet ya da bilgelik anlamına geliyor bu başlık. 10 sanatçı ve sanatçı grubu var. Yeni üretimler var. Sara'nın daha önce çalıştığı sanatçılardan yapılmış olan örneğin Guggenheim'de daha önce yapılmış ve oradan ödünç alınan Nadia Kabilinke'nin büyük ölçekli bir enstalasyonu var gibi. Mekanla ilişkiselliği kıymetli. Gün ışığında gördüğünüz zaman farklı çok cam kullanıldığı için gece ışığında farklı, günün farklı saatlerindeki kullanımları değerli. Ali Sheri, Kim Soja, Tarık Kisfanson, Muhannat Sonno ve Narin Vart gibi biraz böyle batı dışı ama bir kısmı hali hazırda Tarık Kisfanson'un örneğin İskandinavya'da eğitim gördükten ve Londra'da eğitim gördükten sonra Paris'te yaşadığı Nadia Kabilinke'nin Ukrayna bir taraftan Ukrayna kökenli olup Berlin'de yaşadığını hatırlarsak yine de biraz böyle batı dışı sanatçılara alan açıyor. Ve Özbekistan ve Karapal Pakistan'dan da sanatçılar var. Vladimir Pan, Şohruh Rahimov, Bahtiyar Saipov, Daribav Saipov onlar birlikte. Bu isimleri de söyleyelim. Ama gönül isterdi ki biraz daha Özbekistan'dan sanatçı belki de burada görelim, keşfedelim bu vesileyle. Aynı zamanda Özbekistan'ın tarihi mirasını içeren hatta arkeolojik çalışmalara dahi yer veren farklı bölgelerinden zanaat malzemeleri, materyal kültür unsurları ve arkeolojik nesneler de getirilmiş serginin hemen girişine konumlandırılmış. Bu da kıymetliydi. Yani hikmetin, bilginin eller, malzeme, zanaat, işte beden üzerinden kuşaklar ve çağlar hatta aşırı aktarım yoluyla nasıl üretildiğini, nasıl birbirinden öğrendiğini, belki nasıl kopuşlar yaşadığını göstermeye çalışan bir yaklaşım var genel olarak sergide. Bu anlamda Özbekistan'ın kendi işte seramik gibi, bakır gibi, ahşap, metal gibi kendi bu alandaki işçiliğine, zanaatine ve materyal kültürüne bir saygı duruşu var. Hem getirilen işbirliğiyle getirilen malzemeler gibi hem de güncel sanatçıların üretimlerinden yapılan seçkiler gibi. Açılış gecesinde avluda Şaşmakom The Method adlı Orta Asya'nın köklü müzik geleneğinden şaşmakamı içeren bir performans da yer aldı. Böylece müzik aracılığıyla da bu hikmet, bilgelik konusuna bakıldı. Bunu da söyleyebilirim. Aynı zamanda yine misafir sanatçı programları bağlamında CCA'nin misafir sanatçı programında Atiye Şiraz'ın tasarladığı Avaz adlı bir canlı performans vardı. Vokalistler, yani dolayısıyla sesi bir aktarım ve iletişim ve elbette bellek aracı olarak ele alan bir projeydi. Yunus Rajabi Enstitüsü işbirliğiyle bu belirleyici. Narivart gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet Türkiye'de olan ama Amerikalılar kökenli bir isimin orada yeni üretimleri vardı. Gündelik ve bulunmuş malzemelerle özellikle bakırı kullanarak ürettiği. Buna mukabil biraz önce andığım Nadia Kabilinke'nin Uçan Halılar adlı yapıtı Guggenheim için daha önce Sara Razan'ın birlikte ortaya koyduğu bir işti. Venedik'teki ağırlıklı olarak Afrika kökenli o ve belgesi olmadığı için arafta kalmış durumdaki seyyar satıcıların diyelim masal, ev, yolculuk, göç ve mimariyle ilişkisi zaten çok evrensel ve Özbekistan'da da önemli bir mesele. Biliyoruz ki Özbekler halihazırda dünyanın pek çok yanında, Türkiye'de de göçmen işçi olarak çalışmakta, evden uzakta ailelerini geçindirmeye, kendilerine gelecek aramaktalar. Bu anlamda anlamlı. Kim Soja'nın böyle katılımcı, sizin de deneyebileceğiniz büyük bir masa üzerinde çamuru yoğurarak kendinizi motifler yapabileceğiniz bir yerleştirmesi vardı. Koreli bir sanatçı. Ve Tarık Kisvenson'un yani bu Filistin kökenli ailesiyle önce İskandinavya'ya, oradan okumak için Londra'ya, şimdi hali hazırda Fransa'da, Paris'te çalışmalarını sürdüren bu sanatçının kendi bedenini adeta bir kozaya dönüştürdüğü ev, vatan, uzakta olma, kendini koruma ve bunun yarattığı bilgelikle ilgili içerik sarf ettiği, son dönemlerde çok ses getiriyor zaten. Bununla ilgili bir yerleştirmesi de olduğunu söyleyelim. En azından bunlar aklımızda yer edenler. Misafir sanatçı programları dedim. Daha hani ve yıllarca CCA Taşkent'in açılışının ertelendiğini de söyledim. Bundan şu açıdan faydalanıyorlar. Namuna ve Hazreti İmam, yani bütün o eski tarihi, özellikle de dini yapıların, medreselerin, camilerin ve türbelerin yer aldığı yapıdaki bazı yerleri restore ediyorlar. Yine stüdyo ko işbirliğiyle ve burada bizi ağırladılarla çeşitli yemekler, akşam davetleri gibi içeriklerle bir araya getirdiler. Ve bu restorasyon sonucunda sanatçıları kısa ya da uzun süreli, sadece sanatçıları da değil, tasarımcıları, mimarları, yaratıcı uzmanları yaşayıp çalışabileceği bir mekana dönüştürüyorlar. O eski medreselerin yarattığı bir arada kolektif öğrenme, birbirinden öğrenmeyi burada da yaratmaya çalışıyorlar. Atölyeler, ortak çalışma alanları, sergi mekanları var ve özellikle uluslararası sanatçılara davet ettikleri bir program var. Geçen programda bahsettiğim ve Özbekistan'ın farklı bölgelerindeki mimari anıtlardan yola çıkarak moda tasarımı yapan ve bir fotoğrafçıyla bunlarla bir fotoğraf ve video enstalasyonu dönüştüren Muhammad Beşerlal var. Parya Farzanel var, araştırmacı Vivek Gupta var. Performans topluluğu The Callas var, ses sanatçısı Matas Petrikas var gibi farklı disiplinler, isimler burada bulunuyor. Örneğin Matas Petrikas, Ozmon adını verdiği özel bir proje geliştiriyor. Özbekçe'de gökyüzü anlamına geliyor ve Özbekistan'da kaydedilmiş insan seslerini ve geleneksel çalgıları, kent seslerini ve sağ kayıtları da elektronik müzik üretiminde kullanan bir tür dijital enstrümana dönüştürüyor. Bunu bir böyle folklor malzemesi gibi kullanmıyor. Bu enstrümanla çağdaş müzik, film ve ses tasarımında yeniden kullanılabilir. Gerçekten bir alete dönüştürdüğünü söyleyebilirim. Ama bu tarz programların en herhalde şu anda ses getireni, oradan da konuyu sesten çok uzaklaştırmadan Semerkant'a bağlamak istiyorum. AA Visiting School'un Eşiklerden Gökyüzüne olarak çevirebileceği projesi 25 katılımcıyla dün tamamlandı. 14 Eylül tarihleri arasında yeni tamamlanıyor. Yani siz bu programı dinlerken hayal edilen gökyüzleri matematiğin, astronominin çok önemli bir merkezi. Özellikle Semerkant Uluğbey Rasathanesi var. İlk rasat çalışmalarının yapıldığı bir yer. Timur'un torunu, Timur Lenk'in torunu tarafından 15. yüzyılda kurulmuş bir matematik ve astronomi merkezi ve bu rasathane gökyüzünü o zamandan beri sistematik olarak gözlemlemek için tasarlanmış bir bilimsel yeni aygıt. Yıldız cetvelleri var, dev bir teleskop var, bize pek çoğunu gösterdiler. Dolayısıyla bu programla entegre edilmiş, buradan yola çıkmış bir program söz konusu. İklime odaklanıyor bu kez. Günümüzün acil meselesi üzerine. Yani geçmişle gelecek arasında buradan bir hat kuruyor katılımcılarıyla birlikte. Hayal edilen gökyüzleri başlığıyla bilimle yaratıcılığın diyelim ya da hayalin ve her ikisine de gözlemin aslında mümkün olduğunu ortaya çıkartan gerçek bilimsel, matematiksel, astronomik ölçümlerle daha spekülatif sayılabilecek tasarımı, mimari, araştırmayı harmanlamaya çalışan ve bunda da iklim verilerini kullanan bir program. Semerkant'ta yapılması son derece değerli. 4-14 Eylül. Ben oradayken bu programı devam etmekteydi. Ve nihayetinde de son olarak gündeme getirmek istediğim biraz kendi kültür politikalarını da belki gösterir nitelikte. Lang Lang, Registan'da, Registan Meydanı'nda, Semerkant'ta çok büyük bir konser verdi. Bütün meydan kapatıldı. Ve bu tarihi miras alanı içinde medreselerin, sarayların, camilerin olduğu büyük meydan Çinli bir piyanistin Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası ve onun genç ve son derece karizmatik, sonradan sohbet etme fırsatı da buldum, Türkiye'ye de sıklıkla geldiğini, TÜRSAY'la işbirliği yaptığını öğrendiğim Alibek Kabdurak Manol eşliğinde bir konser verdi. Konserde uluslararası yapıtlar biraz daha herkesin kulağının aşina olabileceği seçkilerdi. Ama Beethoven'ın 5. piyano konçertesi muazzam bir şekilde yorumlanmıştı. Tabii ki benim müzik konusunda hiçbir uzmanlığım iddiam olmasa da hakikaten çok iyiydi. Akabinde de Rhapsody in Blue, yani kimsenin itiraz edemeyeceği, oldukça popüler sayılabilecek George Gershwin'in yapıtı sergilendi. Ama en önemlisi, yani önce bir Avrupa klasik müzik repertuarının en anısal yapıtlarından biri ki İmparator konçertosu olarak bilinir, Kader Kapıyı çalınca. Bunun müteakip yine Batı'nın, özellikle Avrupa geleneğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürünün karşılaşmasını temsil eden böyle caz unsurlarının yer aldığı Rhapsody in Blue'nun en sonunda, nihayetinde yerel müzik enstrümanlarına ve bunun uzmanı olan üstadlara yer verilen, artık Lang Lang'ın geriye çekildiği ama Alibek Kabrudakmanov'un yine orkestrayı yönettiği bir biçimde daha aksak ritimlerle geleneksel müziklerin günümüz dinamikleriyle harmanlandığı bölüm herhalde uluslararası anlamda en çok dikkat çeken, hepimizi mest eden bölümdü. Bunu da söylemek isterim. Sadece görsel olarak arka fon değil, müziğin içinde de yerel unsurlarını bir Lang Lang konserinde dahi yer vermişlerdi. Şimdi nihayetinde programın sonunda bütün bunları organize eden ve beni de davet eden ACDF bir defa, yani Gayen Umerova'nın başkanlığı, 2017'den beri faaliyet gösteren bu vakfa teşekkür edelim. Sara Raza'ya buradan selamlarımı ve tebriklerimi sizler aracılığıyla iletmiş olayım. Türkçe'de büyük ölçüde dinleyebileceklerdir diye düşünüyorum. Ve CCA Taşkent'in açılışını Hıkmak sergisinde kutlamış olalım. AA Visiting School'un Semerkant programını da size ve misafir sanatçı programlarını da anlatmış oldum nihayetinde. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bize ayrılan son birkaç dakikada uzun süredir yapmadığım bir şeyi yapmak istiyorum. Müzikten, sesten bu kadar bahsetmişken size bu Özbekistan'ın Senfoni Orkestrası, Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, 2014'te kurulmuş bu orkestradan önemli parçalar çalacağım son birkaç dakikada. 2023 kayıtlı bu parçalar özellikle Özbek kökenli bestecilerin bölümlerinden 1-2 dakikalık size kayıt dinleterek programı sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Bayındır Tavşanoğlu, Ömer Tavşanoğlu, Mete Tavşanoğlu ve Mert Tavşanoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Reklamlar bitti.
6: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan, on an opera stage, because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
7: Okay.
6: What the hell?
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dilan Linkstad'a teşekkür ederiz.
9: Dünyanın cazı.
10: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün 2026'nın yine yeni çıkan albümlerinden bir tanesine kulak veriyoruz. Modern caz dünyasının iki güçlü ismi basçı Linda Mayano ve tenor saksafoncu Melissa Aldeana. 2026'nın kimi yorumcular için caz sürprizlerinden biri olarak kabul edilen Beneath Lifted Skies adlı düet albümü var programımızda. Ve biz de bu albümden Anthology parçasıyla programımızı açtık. Anthology bilirsiniz Charlie Parker'ın capcanlı bir swing parçasıdır. Ve onu sanatçılar yine benzer hızdaki tempoyla yorumladılar. Yine bebop kökenlerine saygı duruşunda bulundular. Bu albümde aslında pek çok caz standardı var. Büyük ölçüde 20. yüzyılın ortaları diyelim. O altın yıllar standartlar. Ama birkaç özgün besteleri de var. Dediğim gibi çok yeni, Ağustos 2026'da yayınlandı albüm. Caz standartlarına adanmış bir albüm de diyebiliriz. Evet, yine albüm hakkında yorumlara, bilgilere yer veririm ama hemen albümün de ikinci parçasına kulak verelim. Hallucinations.

Evet, yine bebop döneminden bir eser olan Bud Powell imzalı Hallucinations'ı yorumladılar. Basçı Linda Meano ve saksafoncu Melissa Aldeyna. Farklı tarzlara, yaklaşımlara sahip olsalar da işte kendi alanlarında, enstrümanlarında saygın iki grup lideri, besteci ve ödüllü Grammy ödüllü basçı Linda Meano ve Grammy adayı var, adaylığı var. Saksafoncu da işte kendi alanlarında, enstrümanlarında saygın iki grup lideri, besteci ve ödüllü Grammy ödüllü basçı Linda Meano ve Grammy adayı var, adaylığı var. Saksafoncu Melisa Aldana'nın.

müziği icra edebildiğimiz için kendimizi ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz demişler. Tabii ki hem genel müzikal becerileri hem de seslerindeki güçle çağdaş cazın en yetkin icracılar arasında yer alıyor iki sanatçı ve yoğun enerjileri albüme de yansıyor. Sizler de duyuyorsunuz. Hem güçlü bir atmosferi var ama yine o lirizmi, güçlü sakinliği diyeyim. Yine de onu da duyuyoruz. Evet, şimdi albümden parçalar dinlemeye devam ediyoruz. Bakıyorum ben de sırada hangi albümden parça var diye. Sırayla gitmeye çalışıyorum bugün. Dediğim gibi albümde doğaçlamaya dayalı özgün besteler de var. Şimdi dinleyeceğimiz de onlardan biri. Kısa bir parça, bir bakıma meditatif. Blues esintili bir yapısı var, Infinite. Bakalım nasıl bulacaksınız?

Evet, Infinite. Dediğim gibi bu albüm bir caz standartlarına adanmış aslında bir albüm de sayılabilir. Ancak bir nostaljik ya da işte geçmişte geride kalan parçaları gün yüzüne çıkarma amacındansa müziğin sınırlarını yukarı taşımayı amaçlayan bir albüm. Bu seçtikleri parçaların özellikleri hep işte sana iki sanatçı gibi Linda Meyenov ve Melissa Aldena gibi günümüz sanatçılarını hem bir altyapı oluşturan parçalar ama aynı zamanda onları daha yükseklere çıkartmaya, ileriye ulaşmaya teşvik eden parçalar olarak seçilmiş. Bu nedenle seçilmişler. Yani geleneksel anlamda bir saygı duruşunda bulunmak değil de amacımız diyor sanatçılar. O dünyaları içine girmek, oralarda birlikte neleri keşfedebileceğimizi görmekti diye açıklama yapmışlar. İki günümüzün usta kadın sanatçısı. Evet, albümden parçalar dinlemeye devam edelim. Bu arada ikisi de aslında ilk kez böyle caz standartlarını icra eden bir albüme imza atmışlar. Bu da ilginç bir not. Şimdi de Charles Mingus'un Duke Ellington's Sound of Love'ı yorumlasınlar.

Evet, bugün dünyanın cazında modern caz dünyasının iki güçlü genç ismi basçı Linda Meyenoko ve tenor saksafoncu Melisa Aldena'nın Ağustos 2026'da yayınladıkları düet albüme kulak veriyoruz. Beneath Lifted Skies programı yeni açan seyirci dinleyicilerimize de buradan hoş geldiniz diyorum tekrardan. İşte bu iki sanatçı kendi özgün seslerine sahip aslında. Her birinin ayrı çalışmalarında bunu duyarız. Ama bir araya geldiklerinde de yine farklı bir ritim, son derece iyi yorumlar alan bir albüme imza atmışlar. Evet, dinlemeye devam edelim ve şimdi bir Sam Rivers bestesini yorumlasınlar. Cyclic Episode.

Evet, basçı Linda Meyeno ve saksafonda Melissa Aldana işte bu kayıt için bir araya gelip hem caz geleneğine hem de bu işte caz müziğinin kendilerine etkilerine ya da müziği şekillendirici etkilerine duydukları saygıyı yansıtan ama da nasıl daha ileriye götürebiliriz araştıran çünkü yeni düzenlemelerle ortaya çıkan bir albüm. Şimdi buradan bir solo bas parçası var albümde. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyeceğiz. Herbie Hancock'un The Sorcerer adlı eserini basta Linda Meyeno solo olarak yorumlayacak. Pek çok eleştirmenden tam not almış bu parça. Bakalım nasıl bulacaksınız?

Bir yorumcu da bu albümle ilgili, müzisyenlerin hiçbiri aslında Amerika'da büyümemiş. İşte Linda Mayen o Çin asıllı, Malezya'da doğmuş, Avustralya'da büyümüş. Melisa Aldeyna ise Şilili ama hepsi daha sonra New York'ta buluşuyorlar müzikal kariyerleri etrafında. Ama bu özellikleriyle bir araya gelerek seçtikleri bu caz standartlarını daha heyecan verici bir şekilde günümüze, daha ileri bir seviyeye taşıdıkları konusunda iyi yorumlar var. Evet, dinlemeye devam edelim. Şimdi iki caz devinin parçasını yorumlayacaklar. Üst üste, arka arkaya çalacağım. Önce Wayne Shorter, Dance Cadaveros, ardından John Coltrane'in o 26-2 parçasına getirdikleri sakin yorum. Bakalım bunlar sizlere neler hissettirecek.

Evet, Apaçık Radyo'da haftanın ilk dünyanın cazında bir düet albümle karşınızdayız ve basçı Linda Meyano ve tenor saksafonda Melisa Aldeyna'nın yeni çıkan albümünden parçalar dinliyoruz. Parçaların süreleri kısa olduğu için epey albümün neredeyse çoğunu dinleyebileceğiz, sığdırabileceğim programa. Şimdi de Sammy Fay'nin bir baladını yorumlayacaklar. I'll Be Seeing You.

I'll Be Seeing You'ydu. Şimdi dinleyeceğimiz parça benim de albümde en çok beğendiğim parçalardan bir tanesi oldu. Biraz neşeli, belki akılda kalan bir melodisi de var. Ama yine o zarafetinden hiç ödün vermeyen bir Gigi Grice bestesi Social Call. Dinleyelim.

Evet, tenor saksafoncu Melissa Aldana ve basçı Linda Mayano'nun düet albümünü dinliyoruz. Beneath Lifted Skies ve albümünde büyük ölçüde dinlediğiniz gibi cazın öncüleri tarafından yazılmış standartlar var albümde. İşte John Coltrane'den Dizzy Gillespie'ye, Herbie Hancock, Gigi Grice, Charles Mingus, Thelonious Monk, Bud Powell daha dinleyeceğiz, Wayne Shorter. Ve bu müziği çalmak işte her caz müzisyenin aslında yapmak istediği bir performans diyelim. Ama işte bu iki sanatçı, çağdaş sanatçılar hala bu caz standartlarına saygı göstererek yine yetkinliklerini de ortaya koyuyorlar. Ve albüme de özgün bestelerini, serbest doğaçlama parçalarını da ekliyorlar. Böylece bir standartlar albümü olmadığını tekrar tekrar bize hatırlatıyorlar. İşte şimdi dinleyeceğimiz de bir improvize bir parça, Resolve. İkisi de aynı melodi üzerine doğaçlama yapacak. Hafif biraz belki hüzünlü bir motif duyabilirsiniz. Dinleyin.

Resolve'du dinlediğimiz parça Linda Mayano ve Melissa Aldena'nın doğaçlamasıydı. Programımızın sonlarına yaklaşırken bir de Thelonious Monk'tan Introspection parçasını, yorumunu dinleyelim şimdi iki sanatçıdan.

Evet, bugün dünyanın cazında iki genç sanatçıyı, usta sanatçıyı ama Linda Meyeno ve Melisa Aldeyna'yı, onların caz ustalarına saygı gösterdikleri ama cazı nasıl ileriye bir sonraki kuşağa aktarabildiklerini gösterdikleri, doğaçlamalarla sınırları da zorladıkları iyi bir albüm dinledik. Son parçamıza geliyoruz ama önce sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Daha iyi haberler almayı ummaya devam etmek istiyorum pes etmeden. Ve son parçamız yine bir bas solosu olacak Linda Meyano'nun. Ve bir de hem yoğun bir duygu aktarımı var, bir de bir protesto su var. Bu parçayla aslında çocuk istismarına karşı bir protesto niteliğinde yorumluyor. Bir Billie Holiday klasiğini, God Bless the Child'ı ve ama yine kendi ustaca kullandığı ritmik vurgularıyla. Haftaya yeniden çok daha iyi günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dilan Linkşta da teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Yayınımızda kayıtlardaki en sıcak ayı, kömür talebindeki rekoru, Avrupa'nın ormansızlaşma yasasına yönelik lobiyi, Brezilya'da bir veri merkezinin suyunu, Muğla'da bir kuş cennetini, Eskişehir'de bir siyanür tartışmasını ve Dersim'den bir koruma kararını ele alıyoruz. İlk durağımız küresel sıcaklık kayıtları. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, Ağustos ayının yalnızca en sıcak Ağustos değil, ölçüm tarihinin en sıcak ayı olduğunu açıkladı. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 16,96 dereceye kadar çıktı. 1991 ile 2020 arasındaki ortalamanın 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerinde. Önceki rekor 2023 Temmuz'a aitti ve 16,95 dereceydi. Avrupa ortalaması 20,26, kutup dışı okyanus yüzeyi 21,07 derece ölçüldü. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden Samantha Burgess, Ağustos'un iklim kayıtlarındaki en olağanüstü ay olduğunu söyledi. Isınan gezegende insanlık intihara meyilli, çünkü kömüre dönüş hızlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları nedeniyle küresel kömür talebinin bu yıl %1,2 artarak 8,94 milyar tonla rekor kıracağını öngörüyor. Petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz akışındaki kesinti kömürle elektrik üretilen ülkeleri bu kaynağa yöneltti. Avrupa, Japonya ve Kore'de kullanım beklenenin üzerinde. Üretim de üst üste 3. yıl 9 milyar tonun üzerinde kalacak. Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi konumunu sürdürüyor. Ormanlar ise benzer bir intihara meyil ile yok ediliyor. Monga Bay'in incelemesi, Avrupa Birliği'nin ormansızlaşmaya yol açan ürünlerin ithalatını sınırlayan yasasını zayıflatmak için Amerikan kağıt ve orman ürünleri sektörünün yürüttüğü lobiyi belgeledi. Sektör birliği 2023'ten bu yana lobi faaliyetlerine yaklaşık 11 milyon dolar harcadı. Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl Avrupa'ya 880 milyon dolarlık orman ürünü sattı. Doğal Kaynakları Koruma Konseyi'nden Jennifer Skin, sürdürülebilir ormancılık ifadesinin sahadaki gerçeği örtmek için kullanıldığını söylüyor. 2000'den bu yana boreal ve ılıman ormanlarda 218 milyon hektar ağaç örtüsü yok edildi. Boreal ormanlar karasal karbon stoğunun %32'sini taşıyor tek başına. Gelelim Brezilya'ya. Minas Gerais eyaletinde Paracatu kentinde 1 gigawattlık bir yapay zeka veri merkezi planlanıyor. Yatırım 35 milyar real, yani 6,8 milyar dolar. Tesis Brezilya'daki tüm veri merkezlerinin 800 megawattlık toplam kapasitesini tek başına aşacak. Tam kapasitede günde 1,2 milyon litre su kullanacak. Bu kentin nüfusuna bir ay yetecek kadar bir miktar. Oysa belediye topraklarının yaklaşık %80'inde su çatışması var ve 39 kısıtlama alanının 35'inde yeraltı suyu talebi mevcut rezervi aşıyor. Belediye Meclis Başkanı Manuel Alves, inşaatın 2 ay içinde başlayacağını, kendisinin de bunu yeni öğrendiğini söyledi. Mahallenin sözü ise çok kısa: Paracatu'da su vardı, şimdi yok. Ülke genelinde 37 belediyede 68 veri merkezi projesi de sırada. İnsanlığın açlığı, insanlığın kar peşindeki hırsı bitmiyor. Mevcut ekonomik sistem çarkları doğayı yok etmeye devam ediyor. Gelelim Türkiye'ye. Muğla, Milas'ta da Bargilya Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nde izinsiz hafriyatta dolgu yapıldı. Ulusal öneme sahip sulak alan statüsünde ve kesin korunacak alan ilan edilmiş bölge, Ramsar ve Bens Sözleşmesi kapsamında jandarma ve çevre bilimleri müdahaleleri ve iş makineleriyle sahadan çıkarıldı. Yaban Hayatı Eylem Grubu 3 Eylül'de suç duyurusunda bulundu. Belediye koruma alanının döküntüyle zarar gördüğünü doğruladı ve sorumlu şirkete işlem uygulandığını bildirdi. Alanda 359 konutluk bir proje öngörülüyor. Akıllara durgunluk verir şekilde projenin çevresel etki değerlendirmesi de olumlu. Eskişehir'de de Sivrisar'a bağlı Kaymaz ve Karakaya köylerinde altın ve gümüş tesisi için hazırlanan kapasite artışı projesi, Alpu ve Çanakkale'deki ocaklardan gelecek cevherin kilometrelerce taşınmasını öngörüyor. Çevresel etki değerlendirmesi raporunda yıllık sodyum siyanür kullanımı 350 ton. Ancak raporun kendi doz hesapları 482 ila 578 ton arasında bir miktara işaret ediyor ki bu farkta açıklanmamış. Atık depolama sahası 19,4 hektardan 46,96 hektara çıkarılıyor. Günlük su kullanımı ise 3818 metreküp ton, yani 3818 ton. Flotasyon ünitesi için ise 720 metreküp, yani 720 ton daha fazla isteniyor. Köylüler aynı havzadaki pınardan su içiyor ve sulama yapıyor. Kapanışta Dersim'den bir basiretli karar var. Tunceli Valiliği dağ keçilerinin avlanmasını sınırsız ve süresiz olarak yasakladı. Vali Şefik Aygöl kararı duyururken bölgedeki huzurun yaban hayatına da uzandığını söyledi. Munzur Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklar bu türün başlıca yaşam alanı. Yurttaşlar ve hayvan hakları savunucuları yıllardır öldürmelerinin önlenmesini istiyordu. Ekoalan.org'da yürüyen ve 2026-2027 av sezonu derhal iptal edilsin kampanyası da aynı talebi ülke ölçeğine taşıyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'la ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ezra Collective yaptı bu akşamın açılışını. Here Because of Hope isimli parçalarını sunduk sizlere. Açık Dergi'de Londra'lı ekibin efsanevi topluluğun çok yakın zamanda yayınlanan albümünü bu hafta boyunca sizlere haftanın albümü olarak sunacağız. Evet, açılıştaki yani Prelude'deki kayıt ve hemen ardından Blow Your Trumpet'ti sizlere dinlettiğimiz. İlerleyen dakikalarda da Ezra Collective'e geri döneceğiz. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlarla sürecek yayınımız ilk bir saat boyunca kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. 14 Eylül tarihli yayınımızda saat 7'ye kadar geçecek sürede pek çok haber ve etkinlik önerimiz var sizlere aktaracağımız. 7'den sonra da Açık Dergi'nin köşelerinin yayında olacağını hatırlatalım. Güne bakan iletiler ve kültürel miras ve koruma kim için ve ne için kuşaklarıyla bu akşam yayın dopdolu bir şekilde siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyorum. Şimdi sinema dünyasından notlarla hız kaybetmeden başlamak istiyorum yayına. Zira 14-20 Eylül haftası kültür ve sanat çevresi epey yoğun gözüküyor. Venedik Film Festivali'nden gündemlerim var sizlere iletmek istediğim. Ayvalık Film Festivali Türkiye'de bu hafta sinema namına gerçekleşen en önemli etkinliklerden birisi olacak. Ve İstanbul'da da sinema severler için özel film gösterimleri var. Tüm bunlara bakacağımız yayınımız tiyatro, konser ve güncel sanat çevresinden notlarla devam edecek. Evet, Açık Dergi başladı.
1: Açık Dergi.
0: İlk notumuz 83. Venedik Film Festivali'nden. 2-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşti bu yıl festival. Rido di Venezia'da sinema severlerle buluştu. Evet, ödüller de açıklandı geçtiğimiz hafta sonu. Altın Aslan, May El Tuki'nin Woman Unknown filmine giderken Gümüş Aslan'ı da Lee Chang Dong'un Olası Aşk filmine layık gördü. Venedik Festivali ekibi Ilya Krzyanowski de Dao filmiyle en iyi yönetmen ödülünü alırken jüri özel ödülünü kazanan Nazan filmi de Yuval Abraham ve Rachel Zor da tüm dünyanın gündemine oturdu diyebiliriz.

0: 2024'te Oscar kazanan No Other Land belgesinin yönetmenlerinden İsrailli gazeteci ve yönetmen Yuval Abraham'la Rachel Zor Venedik Film Festivali'nde NASA filmlerinin premierini yaptıktan sonra filmin gösteriminden hemen ardından 24,5 dakikalık bir standing ovation'la karşılandı. Variety dergisinin aktardığına göre Venedik Film Festivali'nin tarihindeki en uzun standing ovation, ayakta alkış oldu bu. Filmin yürütücü yapımcısının Jonathan Glazer olduğunu söyleyelim. O da salonda yer almaktaydı. Evet, Gazze hakkında bir belgesel bu. Tel Aviv'de geceleri çatılarda çekilmiş bir yapıt, İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesine yönelik operasyonların arkasındaki sistemleri konu alıyor. NASA belgeseli artı 972 dergisi Local Goal ve Guardian'ın 2023-2025 yılları arasında yayınladığı araştırma ve haberlerde ortaya çıkan bilgilere dayanıyor NASA. İsminde İsrail istihbaratında kullanılan bir askeri kısaltmaya dayandırıyor film. Guardian'ın aktardığına göre terim bir hava saldırısında öldürülmesi beklenen sivil sayısını ifade etmek için kullanılmaktaymış. Evet, No Other Land'da zaten dünya gündemine, sinema gündemine 2024 yılında oturmuştu. Şimdi onun ardından filmin yapımcılarından olan Yuval Abraham'ın Rachel Zor'la olan bu yapıtı da çokça konuşuldu. Festivalde de jüri ödülüne layık görüldü. Evet, bakalım. İzleyeceğiz, takip etmeye çalışacağız. Bu arada bir önceki standing ovation rekorunda, ayakta alkış rekorunda yine Gazze hakkında bir belgeselde olduğunu söylemek lazım. Yarı belgesel diyelim. Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesini anlatan Kauter Benhani'ye imzalı The Voice of Hind Rajab da 22 dakika kadar alkışlanmıştı. Evet, kurumsal kapasiteler belli bir yere kadar siyasi ve toplumsal konuları el atıyor olmakla birlikte, evet, kamusal cevabın NASA filmine sahip çıkmasıyla birlikte siyasi iradenin bir kere daha beklenmekte olduğu bir düzeyde ve düzlemde olduğumuzu bize hatırlattı NASA filmi. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülünü almadan önce gösteriminin ardından 24,5 dakika alkışlanmasıyla umuyoruz yakın zamanda biz de filmi izlemeye fırsat bulacağız muhtelif festivaller vesilesiyle. Şimdi bugün kapılarını açan Ayvalık Uluslararası Film Festivali'ne geçelim. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor etkinlik. Bu yıl, bu hafta gerçekleşiyor. Bu önümüzdeki günlerde dünyanın dört bir yanından 76 filmin gösterimlerinin olacağını görmekteyiz. Kurmacadan belgesele, animasyondan deneysele pek çok farklı alan ve türden film bir araya geliyor festivalde. Biraz detaylara bakacağız. Aslında birkaç haftadır takip ediyoruz. Duyurmuştuk daha önce de orta sınıflar nereye gidiyor başlıklı özel bir tema etrafında yerli kurmaca filmlerin bu yıl Ayvalık Film Festivali'nde göstereceğini daha önce de aktarmıştım sizlere. Bu önemli. Bu yılın bir başka önemli özelliği animasyonlara ayrılan Mumyaların Hayal Görmeye Gittiği Yer başlıklı bir özel bölüm olması. Ayrıca uluslararası seçki de çok kıymetli tabii ki. Ayvalık'ta bir müddettir düzenleniyor film festivali. Bölgenin ve Türkiye'nin çok kıymetli organizasyonlarından birine dönüşüyor. Bu akşam açılış etkinliği var. Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Büyük Park Amfi Tiyatro'da açılış töreniyle 5. yılını kutlayacak festivalin bu açılış gecesinde de Geleceğin Sinemacıları Ödülü sahibini bulacak. Alin Taşçıyan, Berkay Ateş, Elif Ergezen, Cem Kaya ve Pelin Esmer'den oluşan seçici kurul belirlemekte bu sene Geleceğin Sinemacıları Ödülünü. Takip etmeye ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu arada törenin ardından da açılış filmi var. Tabii ki Pedro Almodovar'ın bu yıl Cannes Film Festivali'nde yarışan yeni filmi Buruk Noel Bitter Christmas'ın da ilk kez Türkiye'de Ayvalık'ta gösterileceğini böyle belirtelim. Evet, Pedro Almodovar usta yönetmen. Geçtiğimiz yıl Ayvalık Kış Festivali'nde Yandaki Oda filmiyle yine Ayvalıklarla buluşmuştu. Buruk Noel'de otokurmaca temasına geri dönüyor. Büyük bir kaybın yaz sürecindeyken kendini işine veren bir yönetmenin hikayesi olarak başlayan film kurmaca ve gerçeklik arasında çok katmanlı bir yapı kurmakta. Brook Noel uluslararası premierini Cannes'da yapmıştı. Cannes Soundtrack ödülüyle dönmüştü buradan. Yönetmenin sanat üretimi konusunda oluşturduğu dürüst anlatıyla da beğeni toplamıştı. Evet, Ayvalık Film Festivali'nde açılış filmi olarak bu akşam izleyicilerle buluşacak Almodovar'ın Brook Noel yapıtı festivali. Söylediğim gibi 20 Eylül tarihine kadar sürecek. Sizlere bütün gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz birkaç haftadır. Bu hafta da festival haftası zaten. Takip etmeye, izlemeye çalışacağız orada olup bitenleri. Şimdi bu festivaller parantezi ne geride bırakalım ve İstanbul'da sinema severler için neler var bir onları aktarayım sizlere. Küçük Çiftlik Film Kulübü'nün düzenlediği Bahçe Sineması etkinliği bu hafta sona eriyor. Yarın akşam bir özel yapıtı söz konusu. Özel bir film gösterimi gerçekleşecek. The Sinners, Günahkarlar, en iyi erkek oyuncu dahil olmak üzere 4 Oscar'a layık görülmüştü Ryan Coogler yapıtlı film. 1932 yılında Mississippi'de kendi müzik gruplarını açmak üzere memleketlerine dönen ikiz kardeşler Smoke ve Stack'in hikayesini izliyorduk. İki karakteri de Michael B. Jordan canlandırmaktaydı. Evet, aynı anda müzik ve kültürün toplulukları bir araya getiren gücünü ele almaktaydı Sinners. Kapanış filmi kısa sürüyor bu sene. Bahçe Sineması etkinliği Sinners'da yapıyor finali. Yarın akşam kapılar 7.30'da açılıyor ve filmin de 9 sularında gösterileceğini belirtelim. Bahçe Sineması severler için yarın son şans gibi gözüküyor. Zorlu Sinema'da da Plaksi Sinema Günleri devam etmekte. Anthony Hopkins'in rol aldığı bir dönem draması Meryem Ana bu akşam saat 8.30'da Amfi Alan'da gösteriliyor. Deji Caruso'nun filmiydi Meryem Ana. Plaksi Günleri'nde yarın da bir Elvis Presley yapıtı var. Epic gösterilecek bir belgesel. Elvis belgeseli Baz Luhrmann imzasını taşımaktaydı. Elvis Presley'nin 1970'lerdeki efsanevi Las Vegas konserlerinden gün yüzüne çıkan görüntüleri nadir arşiv yapıtlarıyla bir yere getirmekteydi Epic yapıtı. Yarın onda Zorlu PSM'nin Amfi alanında görmek mümkün. Epic'in gösterileceği tek yer Zorlu değil. Bu hafta Ataşehir'de hafta sonu gerçekleşecek. Caz günleri kapsamında da Epic'in bir gösterimi var. Ama henüz sinema çevresinde olup bitenleri aktarıyor sizlere. Konserlere daha var. Şimdi Pera Müzesi'ne bir uğrayalım. Avantgard Neydi isimli bir program başlıyor orada çarşamba günü 16 Eylül'de ve 27 Eylül'e kadar da sürecek. Sinemamızın kurallarını esneten, türlerle oynayan ve alışılmış anlatıların dışına çıkan filmler bu başlıkta. Bu seçkide sinema severleri sunulacak Pera Müzesi'nde Türk sinemasının korku, fantastik ve gerilimle kurduğu sıra dışı ilişkiye 4 film üzerinden bakıyor Avantgard Neydi. Metin Erksan'ın Shakespeare'e özgün bir yorumla yeniden kurduğu İntikam Meleği Kadın Hamlet ve yönetmenin korku türündeki tek çalışması Şeytan programının dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Seçkide ayrıca Atıf Yılmaz'ın gerçeklikle hayali iç içe geçirdiği Ah Belinda da yer almakta. Dracula İstanbul'da da 4K restore kopyasıyla Sinematek'in çalışmasıyla biliyorsunuz aktarılmıştı 4K'ya bu yapıt. Avantgard Neydi seçkisinde Pera Müzesi'nde yer alıyor. Evet, İstanbul'da gösterdikten sonra Avantgard Neydi seçkisi Londra'ya geçecekmiş bu arada. The Nickel Sinema işbirliğiyle Grindhouse sinema gereğini yaşatan bir mekanda Türkiye'den filmlerin Türk avantgard yapıtlarının da gösterilmesi kıymetli bir gelişme diye düşünüyorum. Bu arada Pera Müzesi'nde Şimdi Uzaklardasın programında devam ediyor. Geçen hafta Eraserhead'in gösterimiyle başlamıştı bu özel film programı da. Yarın öbür gün ona da bakarız. Hafta sonunda bu programın nostaljik filmler programının da bir özel gösterimi partisi olacak. Onu da geçerken hatırlatmış olayım sizlere.
1: Açık Dergi.
0: Peki, Tiyatro severler için neler var? Hemen o notlara geçelim. Çok uzun değil bu fasıl. Tiyatro sezonu henüz açıldı diyemeyiz. Ama alternatiflerin sayısı çoğalmaya başladı. Hemen bir hafta sonra uzanmak istiyorum. Çünkü Fringe var. Bu önümüzdeki cumartesi başlayacak. 19-26 Eylül tarihlerinde Uluslararası Performans Sanatları Festivali İstanbul Fringe Festival'ın 8. edisyonu. Tiyatro severlerle, performans ilgileriyle buluşacak. Cumartesi günü açılış partisi var. İstanbul Fringe'in açılış etkinliğinin Roxy'de olduğunu görmekteyim. Pazar günü ise hayli yoğun bir program. İstanbul'un farklı mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. İmece'de yer alan Atölye 55-54 bu pazarın ana mekanı diyebiliriz ama arada Öktem Aykut'un güncel sanat sergi alanının bir performans alanı olan aynı yerde de Ha isimli bir gösteriyi görsek de İmece Atölye'de akşam saatlerinde arda arda gösteriler var. Experimental Breakdown, Self as Other Trainings ve A Tangible Blue isimli etkinlikler bu pazar akşamını doldurabilir. Deneysel ve yenilikçi işlere yer veren bir festival, İstanbul Fringe Festival, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen Fringe etkinliklerinin bir parçası olarak kendini bu şekilde ayrıştırıyor. Önümüzdeki haftada Arter ve Alan Kadıköy de ağırlıklı olmak üzere Fringe'in 8. edisyonunun performansları gösteri ilgilerini beklemekte. Bu hafta sonu itibariyle dediğim gibi etkinliğe katılmak mümkün ama evet, Fringe heyecanı kimilerini sarmıştır diye düşünüyorum. Hafta sonuna bu vesileyle uzanmıştık, şimdi geri saralım. Yarın akşam Moda sahnesinde BGST ekibi var. Bir müddettir sahnelemiyorlardı, bir Shakespeare oynayacaklar. Bahar noktası soruşturması. Evet, Can Yücel'in efsanevi çevirisinden hareketle çok yönetmenli ve çok rejili bir BGST gösterisi bu. Aysel Yıldırım, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin ve Metin Göksel'i reji koltuğunda görmekteyiz. Evet, Bahar noktası soruşturması saat 8.30'da izleyenlerin karşısına çıkmakta. Bir müddettir dediğim gibi izleyiciyle buluşmuyordu. Komedi uyarlaması. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun bir Shakespeare gösterisi olarak haftanın en başına bir onu koyalım. Ve Athene Odyssey'e geçelim. Edinburgh Festivali'nde bu yıl izlenmesi gereken 20 tiyatro oyunu seçkisine dahil edilmiş bir uluslararası prodüksiyon İstanbul'a gidiyor. Paris Boğaz'da Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri görülebilecek bir fiziksel tiyatro yapımı olan Athene Odyssey canlı performansı akıllı telefon teknolojisiyle bir araya getirerek her bir seyirciyi deneyimin aktif katılımcısına dönüştürmekteymiş. Athene Odyssey, kimlik, aidiyet ve kuşaklar arasında bizi birbirimize bağlayan görünmez bağları keşfe çıkan bir gösteri olarak anlatılıyor. Hem kendi kimliğini arayan gençlere hem de o duyguları hala hatırlayan yetişkinlere yönelik bir gösteri olarak da anlatılmakta. Evet, Perşembe akşamı iki seans var. Cumartesi'ye üç seans konmuş vaziyette. Paris Boğaz'da bu hafta sonu olduğu gibi Athene Odyssey'e ayrılmış vaziyette bir göz atmanızı tavsiye edeceğim buna. Bunun yanı sıra Salon İKSV'de tiyatro festivali etkinlikleri başlıyor. Geçen hafta da duyurmuştuk, bu yıl festivalde 30. tiyatro festivali İKSV'nin özel bir program var. Festival Artı programı. Gösteri tarihleri gelmeden önce çeşitli alanlarda etkinlikler gerçekleşiyor. Bu etkinliklerden ilki de işte bu hafta sonu Salon İKSV'de gerçekleşecek. Rüzgar Ağacı bir dans gösterisi, Brezilya doğumlu koreograf Fernando Melo'nun etkinliği olacak bu. Sahne sanatlarına ilgi duyanları muhakkak göz atmalarını tavsiye edeceğimiz bir etkinlik bu. Rüzgar Ağacı'nda şahsına münhasır hareket üslubuna sahip koreografı Fernando Melo'yu festival hazırlıkları kapsamında bulmak mümkün olacak bir atölye olarak bu programın ilgisine sunulduğunu da belirtelim. Önümüzdeki haftada bu arada etkinlikler Salon İKSV'de sürecek. Tiyatro Festivali'nin web sitesinde festivali hazırlık mahiyetindeki bu gösterilerin detaylarını da dileyenler bulabilirler. Evet, zorlu PSM'de The Bodyguard gösterimleri sürecek. Onur Ünlü imzalı Güneş'in oğlu oyunu da sezona Platinum sahnede geri dönmekte. Bunların detaylarına da yarın öbür gün tiyatro faslında bakarız. Şimdi kısa bir yere gitmemiz gerekiyor. Bu kısa aranın ardından konserler ve güncel sanat etkinlikleriyle kent takvimi devam edecek.
1: Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.

0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Ezra Collective'den dinlediğimiz ikinci parça Sweet Echo ismini taşıyordu. Londralı Afro Collective'in Here Because of Hope isimli kayıtları yakın zamanda dinleyiciyle buluştu. Bu hafta boyunca kulaklarımızda olmayı sürdürecek. Evet, haftanın ilk yayını kültür ve sanat çevresinden notlar var önümüzde. Güncel sanat çevresiyle başlayacağım ikinci yarım saatte. Müthiş bir yoğunluk, tam bir sezon açılış haftası olduğu söylenebilir. Hemen bakalım, salta bir uğrayalım. Önce kronolojik ilerleyeceğiz kent takviminde bu alanda. Başka türlü çok zor olur çünkü herhangi bir hiyerarşi atfetmek. Salta sezonun ilk sergisi çarşamba günü açılıyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceleyen bir sergi olarak önümüzde durmakta. Saltonline.org adresinden detaylı bilgi bulunabilir. Yarın da ben daha fazla bilgi sizlere Açık Dergi'de aktarmaya çalışacağım ama şimdi kronolojiye bunu bir oturtalım. Kabaş'ın 1960'lardan 90'lara uzanan üretimiyle akademik çalışmalarındaki dönüm noktalarına ışık tutan bir araştırma sergisi bu. Salt araştırma Özer Kabaş arşivinden derlenen belgelerin yanı sıra sanatçının Urart Sanat Atölyesi'ne tasarladığı takılara, İstanbul Hatırası isimli 1967 tarihli filmine ve Marmara Adası'nda Altan Gürman'la birlikte çektiği belgesel filme de uzanmakta. Ayrıca onun ilişkide olduğu, diyalogda olduğu sanatçıların yapıtları da sergiye dahil edilmiş. Mehmet Güler Yüz, Fatma Tüdin ve Sedat Pakar gibi isimleri görüyoruz. Bu sanatçılar arasında da Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları Salt'ın sezon açılış sergisi bizi de epey heyecanlandırıyor. Detaylara bir parça daha fazla şekilde yarın bakarız diye düşünüyorum. Evet, yarın ayrıca galeristin 25. yaş çarşamba günü galeristin 25. yaş sergisinin de açılışı 16 Eylül Gönül İşim başlıklı bir belgeleyici sergiyle sezonu da selamlamış oluyorlar böylelikle. Evet, Merkan Gülsel ve Mustafa Tatlıcı'nın vizyonuyla direktörlüğünü Müge Tümen Çubukçu'nun yaptığı bir güncel sanat alanı galerist. Eylül 2025'ten 2028'in başına uzanan sergi programında farklı kuşaklardan kadın sanatçıların kişisel sergilerine ağırlık vermişti. Kadın sanatçıların üretimlerini destekleme konusundaki sürekliliğini de devam ettirecek olmakla birlikte notta bültende özellikle bu notu da buluyoruz. Gönül İşim sergisinde de yolları galeriyle kesişmiş 50'ye yakın ismin disiplinler arası bir seçkiyi de sezon açılışında yer aldığını görmekteyiz. Evet, Gönül işi geçen haftada Eser Miktar'da kuşağında Açık Dergi'de detaylı bir şekilde aktarmıştık sizlere burada olup bitenleri. Podcast kanallarımızda galerist ekibiyle yaptığımız söyleşiye de dileyenler hemen ulaşabilirler. İlerleyelim şimdi. Dream Art'ta Ebru Druman sergisi perşembe günü açılmakta. Sessiz Mevcudiyet ismini taşımakta burada. Yeni resimlerini bir araya getiriyor Ebru Hanım'ın Dream Art'ın Pera alanında. Yaklaşık bir aylık bir sergileme söz konusu. Bu arada Dream Art'ın Dolapdere'deki mekanında da Ugo Rondinone'nin İstanbul'daki ilk solo sergisinin olduğunu söyleyelim. Özellikle heykelle ilgilenenler de Dolapdere'deki Dream Art alanını önermek istiyorum. Şimdi kronolojiye geri dönelim. Sanatoryum'dayız. 17 Eylül akşamı yani Perşembe günü Kristin Peşek'in Anka Kuşu Kalesi sergisi sanatoryumda açılmakta. Evet, haftadan haftaya evrilen 24 yeryüzü koşulundan oluşan etkin bir döngü eşliğinde bu sergi sunulacakmış. Sabit galeri sunumlarından farklı olarak Anka Kuşu Kalesi, antropomerkezci olmayan bir dünyanın hayalini kuran kıyamet sonrası 6 haftalık bir oyun alanı olarak da sunuluyor. Dönüşümün, maddenin, belleğin ve zamanın birbirinden ayrılmaz olduğu bir duyarlılığa doğru algısal bir kaymayı oyunlu biçimde tetikleyecek notunu buluyorum. Peşek'in Anka Kuşu Kalesi hakkında Perşembe gününden itibaren sanatoryumda deneyimlemek mümkün. Perşembe günü ayrıca Piyart Rock'ta da bir ikili sergi açılıyor. Nancy Atakan'la Dilek Aydın'ın uzun yıllara dayanan işbirliğini bir sergide izlemek mümkün olacak. Ne tatlı ayrılık başlığını taşımakta sergi. Doğum deneyimi, annelik ve yaratıcı üretim ekseninde şekillenen ortak bir düşünsel zemin olarak da tarif edilmekte. Evet, yaratıcı alanlarda üretim yapan kadınların gözünden doğum deneyimine bakıyor bu sergi. Ne tatlı ayrılık. Evet, bir video çalışması da var bu başlıkta. Portre, kartpostallardan oluşan bir yer, heykel yerleştirmesi de. Ayrıca kişisel metinlerle işlenmiş bebek battaniyelerinden oluşan bir enstalasyonda. Bunlarla da sınırlı değil. Nancy Atakan ve Dilek Aydın'ı buluşturan Net Altı Ayrılık sergisi Piyalipaşa'da yalan Piya Artworks alanında 17 Eylül akşamı kapılarını açtıktan sonra 31 Kasım'a kadar burada görülebilecek, izlenebilecek. Gülsün Kara Mustafa sergisi de aynı akşam açılıyor. Hemen oraya geçelim. Buradan Büro Sarıgedik'te Gülsün Kara Mustafa'nın resim sergisi başlığını taşıyan sergisinin açılışını görüyoruz. Sanatçının 1978'de Taksim Sanat Galerisi'nde açtığı kişisel sergiyle görünür olan resim pratiğini bugüne bağlayacakmış bu iş. Sadece resimlerini izleyeceğiz Kara Mustafa'nın. Evet, yarım yüzyılı aşan üretiminde göç ve yerinden edilme, toplumsal cinsiyet, kimlik ve kültürel bellek gibi meseleleri modern Türkiye'nin ulus inşası ve modernleşme deneyimi içinde ele almakta. Pek çoklarınızın bildiği gibi Gülsün Kara Mustafa, güncel sanat alanının çok kıymetli bir ismi. 60. Venedik Bienali'nde de Türkiye pavyonunun sanatçısıydı. Pek çok ödülü var tabii ki. Prens Claus ödülü de dahil olmak üzere. İşte onun resim işlerini görmek mümkün olacak Büro Sarıgedik'te. Açılış Perşembe akşamı gerçekleşiyor. Sergi ayın 18'inden itibaren, yani Cuma'dan itibaren herkes tarafından gezilebilecek. Cuma günü Off-Grid Art Project'te sezon açılışı var. Aynı şehirde başlıklı grup sergisiyle Cidemi, Hüseyin Güler ve Tibet Oktay Aslan'ın çalışmalarının bir araya geleceğini görüyorum. İlk duyurulduğunda aktarmıştım, size de iletmiştim bu onun haberini. Off-Grid Art Project geçen yıldan beri izlediğimiz bir güncel sanat alanını Beyoğlu'nda yer alıyor. İşte bu sergide de şehri yalnızca mimarisi ve dönüşen silüeti üzerinden değil, hafıza, gündelik hayat ve insan-mekan ilişkileri üzerinden ele alacak bir grup sergilemesi tasarlanmış vaziyette. Üç sanatçının farklı yaklaşımları üzerinden İstanbul'un dönüşümünü, kent hafızasını ve gündelik hayatın şehirle kurduğu ilişkiyi ele alacak aynı şehirde sergisi. Cuma akşamı saat 18.00'da bir açılış etkinliği var burada da. Bu arada evet, depoyu unutamayız. Depodaki sergi açılışını atladığımı fark ediyorum. Hemen bir oraya uğrayalım. Ayın 16'sında çarşamba günü Silinmenin Manzaraları sergisi açılmakta. Çünkü burada Poşe sanat alanının sergisi. Kapanış sergisi diye de duruluyor. Uzun yıllar boyunca Kadıköy'de faaliyette bulunmuş bir bağımsız sanat alanıydı Poşe sanat alanı. Bir müddet faaliyet duymadık onlardan. Fakat şimdi depoda karşımıza çıkıyorlar ama bir final sergisi olarak tasarlanmış onların bu işte işleri. Larisa Aras, zaten Poşe'nin kurucularından da sevgili dostumuz. Yanı sıra Ece Gökalp, Ekincan Göksoy, Hivazeri, Zilan İmşik, Marina Papazyan ve Rojda Turul Selimen'in manzaralarında bir yere girecekler. Geç Osmanlı dönemindeki modernleşme ve merkezileşme süreçleriyle başlayan, Cumhuriyet döneminde de devlet eliyle sistematik biçimde sürdürülen kültürel, ekolojik ve toplumsal tahribata bakacak bir sergiymiş bu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde araştırma yürütmüş sanatçılar üretimleri aracılığıyla bu tahribatı ortaya koymaya çalışacaklar. Poşe'nin bir inisiyatif olarak son sergisi. Özgürlük alanlarının giderek daraltıldığı bugünün koşullarında toplumsal hafıza ve yüzleşme pratikleri üzerine üretmekte ısrar eden sanatçı grubunun ilk mekansal birlikteliği olarak da anlatılıyor. Ayın 16'sı çarşamba günü açılışı var Silinmenin Manzaralarının. Uzun bir sergileme olacak, 21 Kasım'a kadar zaman var. Depo İstanbul'da takip etmeye, görmeye çalışacağız burada olup bitenleri. Bu arada depoda hafta sonunda bir başka sergi açılıyor. Evet, Mezoart ekibinin Stories of Migration sergisi. Art Resistance and Solidarity Across Borders, göç, hafıza, aidiyet, direnç ve dayanışma etrafında şekillenmiş bir özel program bu. İranlı sanatçıların yapıtları da Türkiye'ye geliyor bu vesileyle. Evet, Mezopart ekibini geçtiğimiz yıllarda Açık Dergi'de konuk etmiştik ilk inisiyatifleri sırasında. Şimdi Depo İstanbul'da çok kısa bir haftalık bir sergilemeyle onları da görüyoruz. Takip etmeyi, izlemeye çalışacağız yapıp ettiklerini. Mahalle Festivali var bu hafta ayrıca. Dediğim gibi güncel sanat çevresi çok yoğun. Tam bir sezon açılış haftasındayız. Evet, Mahalle ekibi Sabina Küper Büyüş'ün sanat direktörlüğünde yeni bir sergiye imza atıyor. 18 Eylül itibariyle Kimya başlığıyla Büyük Vadihan başta olmak üzere İstanbul'un farklı mekanlarında uluslararası sanatçıları ve yerel toplulukları sanat, dayanışma ve kolektif dönüşüm ekseninde bir araya getirecek uluslararası bir sergi, Kimya sergisi. Detaylara yarın öbür gün bakarız ama buradaki sergilemelerinde Tahran, Berlin ve İstanbul arasında devam eden bir uluslararası İşbirliğinin tezahür olarak karşımıza çıkaracağını görüyoruz. Mahalle ekibinin Creative Europe tarafından desteklenen bir program. Ana mekan Vadihan, dediğim gibi detaylı bilgi Mahalle Festival'in sosyal medya alanlarında da bulunabilir. Ben de hafta sonuna doğru daha uzun uzadıya bahsetmek istiyorum burada olup biteceklerden. Ama şimdilik bu kadar diyelim. Artay'da uzun cumartesi var. 19 Eylül tarihinde. Pek çok atölye, konuşma, film gösterimi ve konser olacak Arter alanında ve ücretsiz gerçekleşecek burada etkinliklerde. Bunların detaylarına da yarın öbür gün bakarız. Bir de Avrupa Miras Günleri'nin bu hafta sonu olduğunu söyleyelim. Ankara, İstanbul ve İzmir'de dünya çapında 48 ülkede gerçekleşecek Avrupa Miras Günleri'nin etkinlikleri kapsamında risk altındaki kültürel miras başlığıyla buluşmalar gerçekleşecek. Evet, bunu da kısaca kenara not ederek güncel sanat ve çevresindeki notlarımızı tamamlamış olalım.
1: Açık Dergi.
0: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kent takibinin son kısmını aktaracağım şimdi sizlere. Az zamanım kaldı. Sezon epey yoğun bir açılışta kültür sanat çevresinde kendini gösteriyor. Uluslararası konserlere ağırlıklı olarak bir bakacağım. Pek çok konserde bu akşam kapsayamayacağım ama olsun. Yarın öbür gün kent takibine ayırdığımız kuşaklarda bunu yaparız. Bir terminal Kadıköy'e uğrayalım ama The Sisters of Mercy performansı var bugün. Evet, Leeds'li efsanevi gotik rock topluluğu Temple of Love, This Corrosion isimli klasikleriyle biliyoruz onları. Evet, Andrew Eldritch got etiketinden hiç hoşlanmasa da müzik tarihi ve hayranları onları gotik rock türünün kurucu ekibi olarak da ad ediyor. Sisters of Mercy İstanbul'a geliyor. Paribuart'ta konserleri var. Kült ekibin takipçileri herhalde kaçırmazlar diye düşünüyorum. Haftanın başında böyle büyük bir buluşma gerçekleşiyor. Haftanın ortasında Fransız müziğin parlak pop starlarından Garou'nun performansı açık havada yer alıyor. O da müziği festivalinin etkinlikleri bu hafta sona eriyor. Bunların detaylarına yarın öbür gün bakarız. Hafta sonu pek çok uluslararası etkinlik var. Kısaca onlara değinmek istiyorum. Gaz İstanbul'da bir canlı performansa imza atacak. Dünya elektronik müzik sahnesinin büyük topluluklarından birisi İzlanda çıkışlı Gaz topluluğum. Biggie Veira, Daniel August ve Margaret Run öncülüğünde çalışmalarına devam ediyorlar. Evet, onların 18 Eylül'de Zorlu PSM'nin stüdyolarındaki performansları bu haftanın öne çıkan uluslararası organizasyonlarından biri bence. Aynı akşam İngiltere'den efsanevi Michael League'in topluluğu Snarky Puppy'nin de Volkswagen Arena'dan sahne alacağını görmekteyim. Evet, funk, rhythm and blues, hard rock, classic soul, modern gospel gibi pek çok tarzı yan yana getiriyor. Snarky Puppy çok çalarız zaten Apaçık Radyo'da. Dinleyicilerimiz gayet iyi bilir. Bu cuma akşamı onların da konseri var İstanbul'da. Evet, bunun yanı sıra Salon İKSV'de de Filistinli Ürdünlü şarkıcı R&B müzisyeni Zeyne'nin Zeyni performansının da saat 10 sularında başlayacağını belirtelim ve geçelim hafta sonu gerçekleşecek iki caz festivalinin biri Adalar'da diğeri Ataşehir'de gerçekleşecek. Onlara bir bakacağız. Sonra da büyük bir metal organizasyonu var. Bosphorus Open Air. Onun da notlarını aktararak kent takvimini bu akşam bitireceğim. Dördüncü Adalar'da Caz Festivali Prens Adaları'nda gerçekleşiyor. 18-20 Eylül tarihlerinde Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'ya yayılmış vaziyette. Bu senenin programı Paşabahçe vapuru da kullanılıyor. Toplam 24 konser gerçekleşecek. Uluslararası bir topluluk da var. Electro Deluxe'da bu senenin programına alınmış vaziyette. Ayrıca Türkiye müzik sahnesinin önemli isimlerinden Gevende ve Artı 12 projesiyle Emin Fındıkoğlu da Adalar'da caz programına alınmış vaziyette. Bunun yanı sıra eski topluluklar da var, yani köklü topluluklar, yeni nesil topluluklar, caz ekipleri de programa dahil edilmiş vaziyette. Konserler çok parlak hakikaten, muhakkak bir göz atmanızı tavsiye ederim. Tam Adalar'da caz zamanı, mevsim itibariyle öyle olduğuna şüphe yok. Paneller de var. Bu panellerde de bağımsız müzik örgütlenmeleri yer alacak. Ada ekolojisi konuşulacak. Gastroetnomüzikoloji de masaya yatırılacakmış. Renkli bir program. Epey İBB tarafından organize ediliyor. İBB Kültür tarafından her yıl olduğu gibi. Adalar'da Caz Festivali 4. edisyonuyla bu hafta sonunun bence öne çıkan etkinliklerinden birisi. Evet, Ataşehir'de de caz ve sinema günleri var. Bu da kıymetli bir buluşma. 18-19-20 Eylül tarihlerinde Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta 3 günlük bir program. Her akşam 2 konserin ardından müzik temalı bir filmin gösterimini yapmayı organize etmiş Ataşehir Belediyesi ekibi. 18 Eylül akşamı saat 19.00'da Feride Hakim Quintet sahne alacak. Bir caz vokal performansı sunacaklar. Peşi sıra Türkiye'nin önemli caz davulcularından Ferit Otman kuartetiyle müzik severlerin karşısına çıktıktan sonra, evet, az evvel de söylediğim gibi Elvis Presley belgeseli Epic'in gösterimi yer alacak. Ataşehir'de düzenlenen 4. caz ve sinema günlerinde cumartesi pazarda yoğun bir program var. Detaylarına ilerleyen günlerde bakarız ama Ataşehir'den bizleri dinleyenlere muhakkak tavsiyemizdir. Evet, bir de metal festivali var demiştik, onu da eksik etmeyelim. Uluslararası bir organizasyon, bu çok büyük bir organizasyon. Bosphorus Open Air Metal Festivali Maximum Unix sahnesinde 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Yani bu cumartesi ve pazar günü. Dünyanın dört bir yanından müzik grupları, metal grupları var. Headline'da Satyricon yer alırken I Am Morbid, Cataclysm, Moonspell, Exhumer, Sarkofago gibi toplulukları görüyorum. Tankard, Terrorizer gibi efsaneler de var. Program epey yoğun. Müzik etkinliklerine özellikle göz atmanızı tavsiye ederim. Bosphorus Open Air'de pek çok grup buluşacak. Ama bu sene evet, Bosphorus Music Conference'ın ikincisinin de gerçekleşeceğini söyleyelim. Geçen yıl başlamıştı bu uygulamam. Aslında Avrupa festivallerinde pek çok örneğini görüyoruz. Müzik konserleriyle sınırlı kalmıyor etkinlikler. Konferanslar da yapılıyor. Yarı akademik denebilir ama çokça anekdotik denebilecek bu buluşmaların bir benzeri de Bosphorus ekibi tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin konferans salonunda organize edilmekte. Evet, Beyond the Underground alt başlığını taşıyor. Evet, kültür, kimlik, metal turizmi, festivaller, kulüpler, sponsorlar, yapay zeka, gen z, hibrit festivaller konuşulacakmış burada da. Evet, Avrupa'dan da bu arada festival temsilcilerinin burada yer alacağını görüyorum. Festivalin geçen seneden devamlı uygulaması bu. Ama bir de yeni uygulaması var. Bu sene ilk defa bir de sergi açıyor Bosphorus ekibi. Bosphorus Open Air ve Avrupa'nın önemli metal festivallerini fotoğraflayan Serkan Tekin'le Pınıl Kurbetçi'nin eserlerinin bir araya geldiği serginin de bu seneki festivalin kaçmazları arasında olduğunu belirtmek isterim. Evet, dediğim gibi dünya çapında topluluklar İstanbul'da müzikseverlerle, metalseverlerle buluşacak. Ama metal konferansının programı hakikaten çok parlak. Muhakkak oraya da bir göz atmak lazım. Bir de işte bu sene ilk defa bir sergi de organize ediyor. Bosphorus Open Air, açık dergiden duyulur. Evet, böyle bu akşamlık notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Güne Bakan İletilerle sürecek yayınımız Işıl Çoban'la Erdönmez bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gökhan Sevinç ve Gülçin Sürmeli Sevinç'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
0: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Bugün Eylül'ü ortaladığımız bir günden programa başlıyoruz. Aslında bugün okulların açıldığı gün Türkiye'de de milyonlarca öğrenci tekrar okul sıralarına geri döndü. Öncelikle güvenli ve keyifli bir süreç olmasını diliyorum tüm öğrenciler için. Üniversite açısından bakarsak da akademik takvim haftaya başlıyor birçok üniversitede. Çünkü Avrupa yaz oyunları nedeniyle bu sene üniversitelerde erken başlayıp erken kapanacak. O yüzden böyle keyifli bir şehre dönüş hepimize diliyorum açıkçası. Bir de tabii sonbahar resmi olarak geliyor. Haftaya sonbaharın başlangıcı olması itibariyle programı buna ayıracağız. Bunu da şimdiden buradan duyurmak istiyorum. Acaba bu şehre dönüşe ve güz dönemine hepimiz hazır mıyız? Hem düşünce olarak hem fiziksel olarak bunu da birlikte düşünelim tabii bir ara. Bugün iletişimsel günler açısından baktığımızda iki önemli gün karşımıza çıkıyor. Biri dün olan 13 Eylül'de kutlanan pozitif düşünme günü. Biri de yarın ele alınacak olan, daha uluslararası bir çerçevede ele alınan Dünya Demokrasi Günü. Uluslararası gene arenada, o da 15 Eylül. Şimdi ben birazcık pozitif düşünmeye yönelmek istiyorum ama demokrasiden de bahsedeceğiz. İkisi de önemli kavramlar olduğu için. Çünkü ikisi de çok toplumsal meselelere de parmak basıyor ve medyada bunlar nasıl ele alınıyor, biraz bunu düşüneceğiz. Pozitif düşünme derken daha çok böyle kişisel gelişimden bahsetmek istemiyorum. Olumlu düşünme ya da gerçekliğe ayaklarımızı sağlam basma açısından ele almaya çalışacağım. Bu resmi olmayan bir kutlama günü bu arada. Sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkardığı Pozitif Düşünme Derneği adındaki bir derneğin ABD'de oluşturduğu bir gün. Aslında neden 13 Eylül bunu da bilmiyoruz. Yurt dışında özellikle ABD'de 13 uğursuz sayı olarak kabul ediliyor. Hatta bazı uçak koltuklarında 13'e yer verilmiyor. Cuma'ya geldiği zaman o gün bazı iş yerleri tatil vesaire ediyormuş. Hani neden böyle bir gün seçilmiş bunu bilmiyoruz ama Türkiye'deki sosyal medya hesaplarına baktığımızda da bugünün kutlandığını görüyorum açıkçası. Diğeri ise Uluslararası Demokrasi Günü. Türkiye'de çok takvimde olmayan bir gün ama ben kavram olarak geçirmek istedim. Neden 15 Eylül? Çünkü 15 Eylül 1997'de Parlamentolar Birliği tarafından Evrensel Demokrasi Bildirgesi hazırlanıyor ve Birleşmiş Milletler tarafından da 2007'den itibaren bugünün kutlanılmasına karar veriliyor. Bugünün Türkiye'de karşılığı yok. Daha çok uluslararası ve ABD'de kutlanan bir gün ama biz gene de genel bir toplumsal olumlu katılımcı düşünce üzerine odaklanabiliriz. Şimdi bireylerin tabii karar alma mekanizmaları kendimizden başlıyor. İşte ego ve süperego süreçlerinde bunu toplumsal değerlere kadar vardırabiliyoruz. Ama bunu nasıl bir pozitif düşünceye çevireceğiz? Bunu diyalogla, katılımla, kendimiz dışındaki bireylerle de düşüncelerimizi paylaşarak, hatta yeri gelip sivil toplum kuruluşlarında yer alarak, şeffaf ve hesap verilebilir politikalara yatırım yaparak biraz da toplumsal bir hale getirebiliriz. Yani bireysel olarak, hani özel olan politiktir dediğimiz kavram hep aslında bireysel olarak başımıza gelen bir durumu toplumda bir dayanışma noktasına taşıyabiliriz. Bu noktada mesela medya açısından düşündüğümüzde gene katılım sağlayabildiğimiz medya burada sosyal medya ve yeni medya olarak karşımıza çıkıyor. Hep ona biz katılımcı ve kamusal alan diyoruz. Yeni kamusal ağ diyoruz. Çünkü orada düşüncelerimizi belirtebiliyoruz. Bir editoryal süreçten geçmesi için ağır ve uzun mekanizmalar beklemiyoruz. Dolayısıyla belki medyaya böyle bir gönderme yapılabilir demokratik açıdan. Şimdi kelime kökenlerinden bahsedelim. İlk önce pozitif kelimesinin kökeninden başlayalım. Pozitif kelimesi bizim bugün kullandığımız anlamda aslında olumlu, güzel bir şey anlamına gelmiyor. Latince positivus ortaya konulmuş, konmuş, belirlenmiş anlamlarından giriş yapmış lugata. Ponere yani koymak, yerleştirmek fiilinden türüyor pozitif kelimesi. Ve bugünkü günümüzde de kullanımı da aslında olumlu pozitif denmesinin sebebi var olan bir şeyi gösterdiği için. Yani bu durum vardır dediği için bize pozitif olarak kullanılıyor. Halbuki tıpta ve bilimde düşündüğümüzde müspet olan hani bir kavram. Şöyle ki bir test yaptırıyorsunuz diyelim ki. Herhangi bir test olsun bu. Pozitif çıktı. Bu ne anlama geliyor? Bu virüs ya da bu durum sende var anlamına geliyor. O yüzden böyle hani daha mantıklı bir çerçevede düşündüğümüzde var olan şeylere biz pozitif ya da artı değer diyoruz. Dolayısıyla pozitif düşünmeyi böyle olumlu düşünme evet ama bir yandan da gerçekçi düşünme gibi kelime köklerinden bize çağrıştıran gerçekçi düşünme gibi düşünebiliriz. Demokrasi kelimesinin kökeni ise hepimizin bildiği yani ilk öğretimde vatandaşlık derslerinden beri bize öğretilen halkın seçimi, halkın iktidarı anlamlarında kullanıyor. Ve bu Yunanca'da ortaya çıkıyor. Hatta Yunan agoralarını ve eşit katılımı daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Oturma düzeni olsun, fikir belirtme düzeni olsun. Türkiye'de de bunlar bazı açık oturumlarda denenmiş. Yani iletişim açısından da bir katılımcılık örneği Yunan'dan başlayıp Fransızca kökenli bir kelime olarak da bize geçiyor. Yani var olan bir seçimi yapma, seçim hakkının halka tanınması olarak düşünülebilir. Şimdi pozitif düşünceyle birleştirince demek ki biz de var olan bir durumu tartışabiliriz. Aramızda bir istişare yapabiliriz, uzlaşabiliriz. Bunu başka ortamlarda da gündeme getirebiliriz diye düşünebiliriz. Ya Türkiye'de tabii son yıllarda olumlu düşünecek kaynaklarımız çok kısıtlı. Yani neye ne kadar olumlu bakabileceğiz çok kısıtlı ama dayanışmayla birazcık bunu gündemde tutabiliyoruz. Popüler kültürde bahsettik yani kişisel gelişime çok gönderme yapılıyor. Pozitif düşünme için ama ben bunu hani çok her anlamda da doğru bulmuyorum. Biraz böyle aldatıyormuşuz gibi oluyor sanki kendimizi. Çünkü her şey harika fikrinden ziyade beraber odaklanmak, beraber dayanışmak ya da herkesin fikrine saygı duymak gibi yorumlarsak sanki daha sağlıklı olacakmış gibi geliyor. Dolayısıyla var olana odaklanalım yani pozitife odaklanalım gibi düşünebiliriz tabii. Mümkünse. Felsefi açıdan bakarsak stoacılara ve varoluşçulara göre nasıl düşüneceğiz? Aslında orada da bir pozitif düşünme, böyle iyi düşünme, her şey harika, güzel düşünme gibi ele alınmıyor. Asıl şu soruyu sormamızı istiyorlar felsefi olarak. İnsan yaşadığı olaylara nasıl anlam verir? Ve başımıza gelen sıkıntıları, karşımıza çıkan zorlukları nasıl ele alacağız? Yani nasıl tepki vereceğiz? Burada hep mantıklı düşündüğümüzde de bugün insanın başına negatif şeyler gelebilir ama canınızı sıkan insanlar olabilir. Ama biz bunlara nasıl tepki veririz? Artık son dönemde bu soru daha gündemde, daha da sağlıklı geliyor açıkçası bana da. Dolayısıyla böyle olumsuzlukları inkar etmek ya da beni rahatsız eden insanları dur bir saf dışı bırakayım gibi demek yerine bu belirsizlikle ben nasıl mücadele edeceğim onu düşünmek gerekiyor. Bugün bizi zaten kaygılı ve stresli bir yapıda tutan şey sanırım biraz da bu belirsizlikler. Sürekli bir soru işaretleri ve gelgitler ve yarınımızı bilmemek coğrafyasında yaşıyoruz. Galiba bu birazcık bizi tedirgin ediyor. Yani her an her yerde başıma bir şey gelebilir. Önemli olan bunlara nasıl tepki verdiğim. Yani birazcık öğreniyoruz da aslında. başımıza gelenlerle birlikte öğreniyoruz. O yüzden iyi olmak, güçlü görünmek yerine nasıl mücadele edebilirime galiba odaklanmak gerekiyor. Şimdi yakın zamanda bir voleybol şampiyonası oldu biliyorsunuz ve Türkiye milli kadın takımımız kazandı. Oradan bir hani ekrana yansıyan bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Hepimizin dikkatini çekti yakın zamanda. Maç daha bitmeden oyuncular arasında böyle yüzü düşen, ağlayan, enerjisi yüzüne yansıyan bazı kareler ekrana yansıdı. Bir de yakın çekim yaparak sizinle paylaşmak istiyorum. Hepimizin dikkatini çekti yakın zamanda. Maç daha bitmeden oyuncular arasında böyle yüzü düşen, ağlayan, enerjisi yüzüne yansıyan bazı kareler ekrana yansıdı. Bir de yakın çekim yaparak bunu da aslında özel bir alan.

bir güçsüzlük yansıması olmamalı. Aksine buradan nasıl birlikte çıkabiliriz'i düşünmek lazım dediler. Hani bunu bir cinsiyetçilik üzerinden de bazen yapmaya çalışıyorlar. Buna da izin vermemek lazım. Bir de gene maç sonrası dikkatimi çeken bir şey sosyal medyada. Gene oyunculardan biri Zehra. Maç bittikten sonra mutluluğunu paylaşmak için böyle heyecanlı gözlerle tribünlere bakıyor ve anne babasını arıyor. Sanırım önce annesini arıyor. Bu da çok yorumlandı sosyal medyada. Hani annesini arıyor, nasıl bir işte bu ihtiyaç, iyi bir şey hani, ya da işte bir yorum yapılan bir durum haline geldi. Bu da bence güzel bir güvenli bağlanma göstergesiydi. Gidip orada duygusunu yaşadı, sarıldı, güvenini teslim etti. Sonra da normal hayatına ya da o sıradaki yaşıtlarıyla kutlamasına geri döndü. Dolayısıyla bunlar olabilir. Hani geçen hafta dediğimiz duygu okuryazarlığını belki daha sağlıklı kullanabiliriz. Şimdi bir şarkı molası vermek istiyorum. Şarkı tabii bu konularda gene çokça var ama ilk aklıma gelen örneklerden biri bu oldu. Bob Marley and the Wailers'tan Three Little Birds isimli şarkıyı dinletmek istiyorum size. Hatırlarsınız bunu da hani sözlerinde geçen üç küçük kuş da her sabah pencerenin önüne kuşlar gelir, hayat devam eder ve endişelerimizi biraz olsun doğaya ve birlikteliğe bırakabiliriz gibi bir anlam taşıyor. O meşhur nakaratında da her şey yoluna girecek gibi bir birbirimize güven verdiğimiz bir süreçten de bahsediyor. Bunu dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

0: ya da bir arada olma düşüncesini demokrasiye de gönderme yaparsak çok büyük zengin kaynaklar. Yani her türlü kitle iletişim aracında biz her türlü duyguyu görebiliyoruz, değil mi? Bazen karanlık filmler, bazen pozitif duygular, bazen neşeli, bazen kısa hikayeler, bazen dramlarla bunları yaşayabiliyoruz. Bu bir arada olma duygusu ve duygularımızdan güçlü çıkma fikriyle ilgili özellikle genç arkadaşlara hani büyürken, çünkü bu sıkıntılarla daha zor baş edebiliyoruz açıkçası. Önerebileceğim gene birkaç film var. İşte Barbie filmi, Inside Out, ters yüz olarak çevireceğimiz, Little Miss Sunshine, Good Will Hunting gibi filmler hepimizin hafızasında kaldı. Ya da Ted Lasso gibi platform dizileri. Çünkü burada farklı olmak, kendimizi yalnız hissetmek, her türlü düşünceyi o suskunluk sarmalı dediğimiz iletişim kuramlarında dışındaysanız acaba dışlanır mıyım korkusu yaşamanın çok normal olduğunu, bunun kendimizi tanıma süreçlerinden biri olduğunu vurgulayan önemli yapımlar. Müziklerde de bu geçerli. Yani hatta iyi hissettiren şarkı listeleri yayınlanır, böyle her şeyin top 10'u ya da 100'ü fikri çok benim desteklediğim bir listeleme yöntemi değil ama insanların bunları dinleyerek ya da izleyerek ya benim gibi başkaları da varmış, hatta sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde varmış, demek ki zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir ama bunların üstesinden gelinebilirmiş duygusunu verdiği için bu tip medyalar pozitif duygu yaratıyor. Açıkçası özellikle genç kuşakta akran zorbalığı ya da sosyal medyada uğradıkları bir takım taciz durumlarında ya da birbirlerine benzeme ya da başka modelleri örnek alma gibi krizlerde bu pozitif düşünmede işe yarayabilir diye düşünüyorum. Çünkü ayrımcılık ve gruplaşma her alanda oluyor. Yani beden üzerinden oluyor, body shaming dediğimiz cinsiyet üzerinden oluyor ve kimlik politikalarımız üzerinden oluyor. Galiba burada en güzeli kendimizi olduğumuz gibi kabul edip iyi hissettiğimiz ortamlarda da bunu paylaşabilmek, dile getirebilmek. Bu noktada mesela şarkı olarak da Mor ve Ötesi'nin Gül Kendine şarkısı her zaman o çukurun içinden bizi çıkaran bir parça olmuştur. Zamanının ötesinde bir şarkıydı. Hani her şey geçebilir, her şey olabilir. Önemli olan bunun içinden çıkmak ve kendin olmak gibi düşünebiliriz. Yani bir her şey harika modeli yerine farklılıkları kabul ettiğimiz, iletişim ve diyalog kurduğumuz bir duygu okuryazarlığı gerekiyor. Ortaklık hissi bize çok iyi geliyor bu anlamda. Yani iletişim sürecinde şu gerekiyor ya, hani bir gönderici ve alıcı var. Bu iki tarafın iletişim kurabilmesi için ortak kodlarının olması gerekiyor. Bu ortaklık her şey olabilir. Bazen bir müzik de olabiliyor. Bu aynı dili konuşmamıza da gerek yok. Bazen bir film olabiliyor. Yeter ki biz o iletişim becerisini gösterelim. Saygı gösterme becerisini, karşı tarafı dinleme, anlama, ifade etme becerilerimizi gösterelim. Ve birlikte de çözüm üretelim. Demokratik olarak düşünürsek de bir kere harekete geçelim. En önemlisi. Şimdi farklı kültürler demişken hemen buradan medyalara geçeceğim. Medyalarda çünkü farklı bir ülkeden bir örnek vereceğim. Medyalardaki ilk örneğimiz çok film düşündüm açıkçası ama en içime sinen bu oldu. Japonya ortak yapımlığı olan Wim Wenders'ın 2023 yılında çektiği Perfect Days filmini önereceğim. Mükemmel Günler. Çoğunuz izlemiştir diye düşünüyorum ama izlemeyenler varsa mutlaka hemen izlesinler. Burada mükemmellik duygusu değil aslında bahsedilen şey. Mükemmelin aslında o doğal ritüel olduğu. Yani bir rutinleri var karakterimizin, Hirayama'nın. Kendisi Tokyo'da tuvalet temizleyicisi olarak görev yapıyor. Ama her sabah gerek temizliğiyle olsun, gerek dinlediği müziklerle, gittiği yemek yerlerinde, arkadaşları, her şey o kadar sade ve doğal ve normal ki, hani normal nedir diye Bülent Ortaçgil'in şarkısı vardı. Herkesin normali kendine aslında. Bunu kabul ettiği için bize sonsuz bir huzur veriyor karakterimiz filmde. Lou Reed'in aynı isimli bir şarkısı da var ama burada önemli olan mükemmellik değil, Bu doğal rutinimizi oluşturmak galiba. O yüzden bu filmi örnek vermek istedim. Dizi olarak Türkiye'den iki dizi örnek vereceğim. Sanırım birini daha önce konuşmuştuk ama tam hatırlayamıyorum. İlki Bir Başkadır dizisi olacak. Uluslararası arenada platform çevirilerinde Ethos adıyla gösterildi bu arada. 2020 yılında çıkmıştı. Berkun Oya yazmıştı ve yönetmişti. İstanbul'da yaşayan ve birbirinden çok farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelen insanların nasıl kesiştiğini anlatıyor. Bunu da bir fikir ortaklığı ve yaşam ortaklığı olarak ele alabiliriz. Bir diğer önereceğim dizi de Kulüp dizisi. Bundan belki daha önce söz etmiştim. Çünkü bu da bir birliktelik dizisi. 2021 yapımı gene platform dizisi. 1950'lerin İstanbul'un da geçiyor. Farklı kimlikler, inançlar ve toplumsal geçmişlerini nasıl insanlar ortaklaştırabilir, sahip çıkabilir? Bunu da ötekileştirme yapmadan, ayrımcılık yapmadan ele almaya çalışıyor. Kitap olarak çok bildiğiniz bir klasik kitabı önereceğim. Çünkü bu konuları konuşurken modasının hiç geçmediğini, hem yetişkinlere hem çocuklara hitap ettiğini, hiçbir zaman da unutamayacağımız bir karakter olması sebebiyle Küçük Prens kitabını önereceğim. Hatta ilköğretim çağında da öneriliyor, yetişkinlere de öneriliyor. Çünkü İnsan ilişkileri, farklı fikirler, empati kurmak ve farklı dünyalar var. Hani tek sen değilsin noktasında önerilerde bulunuyor. Kısa ve sembolik bir çalışma ama motivasyon sağladığı da bir gerçek. Tiyatro olarak aslında birkaç oyun aklımdaydı ama gene gittim UNESCO'dan seçtim. Gergedan oyununu 1959 yapımı. Çünkü konu olarak gerçekten gene bireyin çoğunluğa kapılmadan kendi düşüncesini nasıl koruması gerektiğini anlattığı için çok uyumlu gördüm. Hani hem iletişim, hem demokratik düşünce, hem pozitif düşünce açısından farklı ve eleştirel bir yapısı var. Türkiye'de bu arada Gergedanlar adıyla sahnelendi. Çoğul halde tekrar sahnelendiğinde izlemenizi tavsiye ederim. Resim olarak da gene epeydir ele almayı düşündüğüm bir ressamın çok iç açıcı ve huzur veren bir eserini ele almak istedim. Gün Doğumu adlı eseriyle Claude Monet'in çalışmasını örnek vereceğim. Aslında izlenimciliğin de başlangıcı bu resim akım olarak. 1874 yılında yapılıyor ve sergilenirken yeni bir akımın öncüsü olduğu belirtiliyor. Çünkü resimde bir genel manzara havası var ama sisli. Bu sisli yapının arkasından ise hafif bir güneş ışığı görünüyor. İşte bu güneş ışığını da biz aydınlığın ve umudun simgesi olarak yorumlatıyoruz. Daha sonra medyada gördüğümüz kadarıyla bu da asla hani zamanı geçmeyen bir çalışma. Dolayısıyla şöyle derli toplu bir medyalarımıza ve konuya baktığımızda bir arada olduğumuz, sesimizi dile getirebildiğimiz ama kendimiz olabildiğimiz bir süreç diliyorum. Özellikle bu yeni sezona ve yeni döneme başlarken bütün hayatımız için açıkçası. Haftaya sonbahar konusuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

Şimdi medyalar tabii bu anlamda bize popüler kültürde iyi düşünceyi, pozitif düşünceyi

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdara giderken aldıda bir yağmur. Güdara giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece ben ben geldim ben de karışır. Gece ben
2: kolana. Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: %20-25 civarında bir tahıl üretiminde kayıp olacağı beklentisi var Türkiye'de. 20-25'e kadar ulaşabilecek korkunç, bu çok yüksek oranlardan birisi zaten. Türkiye'deki ürün sıkıntısı tahılla sınırlanmış şu andaki araştırmalar, ama işte diğer ürünlerin nasıl etkileneceğini bilmiyoruz. Tabii ki su ve kuraklık hayatın her alanına, her ürünün üretimine, narenciyeden işte sebze üretimine, hepsini etkileyecektir. Yani tahıl sadece bir gösterge olarak %20 diyoruz. Evet. Hepsini mutlaka etkileyecektir.
4: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz? Bunu hafızalarımız kavramakta biraz güçlük çekebilir. Ne zamana kadar, yani önümüzdeki hangi yıla kadar Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede %20 ila %25'lik bir tahıl kaybı olması bekleniyor?
3: 2050.
5: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Han Güneş Şahan'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
5: İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay. Bugünlerde yaz bitiyor, yaz bitti hatta, yaz sonuna geldik. Fakat biz Çeşme'deyiz bu akşamki programımızda, İzmir Çeşme. Çeşme bilindiği gibi daha çok Alaçatı, Urla gibi deniz ve tatil odağı yerlerle bilinir. Kültürel miras bakımından da elbette çok zengin bir bölge burası. Urla civarında sürdürülmekte olan arkeolojik kazılar var. Bunlar da bir ölçüde bilinir. İşte Çeşme'nin kalesi vardır, orası gezilir. Alaçatı'nın evleri ünlüdür, yerel dokusu ünlüdür, onu görmeye gelinir. Ama Çeşme'nin tam ortasında pek de bilmediğimiz marinanın hemen arkasında bugün yapılar arasında kalmış çok önemli verileri saklayan bir yer daha varmış. Boğalar arası. Ben de varmış diyorum çünkü ben de bilmiyordum. Belki bu bizim ayıbımız. Ama Ağustos ayında Alaçatı'da Borsa ve İzmir Ticaret Borsası Vakfı'nın düzenlediği bir seminerde ben Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu'ndan Bağlar Arası'nı dinleyince öğrenmiş oldum. Vasıf Şahoğlu, Anküsam'la birlikte, Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte burada Bağlar Arası'nda kazılar yürütmüş. Kazılarını ve araştırmalarını ve gerçekten bütün dünyayı etkileyecek sonuçlarını aktardı. Biz de bu akşam kendisini konuk ediyoruz, Vasıf Şahoğlu'nu konuk ediyoruz. Ondan dinleyeceğiz burada buldukları bu çok önemli bilgiler, veriler nelerdir. Bağlar Arası Çeşme'nin tam ortasında dediğim gibi biraz da tesadüfen fark edilmiş bir alan. Bir inşaatın temel kazıları sırasında bazı buluntular ortaya çıkmış 2001 yılında. Ondan sonra 2002 ile 2005 yılları arasında Hayat Erkanal Başkanlığı'nda Çeşme Bağlar Arası'nda yapılan kazılarda bir tunç çağı yerleşimi açığa çıkarılmış. Bu kazılar 2009'da tekrar başlamış, bir ara verilmiş ve 2019 yılına kadar da sürmüş. Burada bu tunç çağı yerleşimiyle birlikte çok da daha da ilginç olan bulgular, bugünden 3600 kadar yıl önce Santorini adasında gerçekleşen büyük bir volkan patlaması ve ardından gelen tsunamilerin Çeşme'ye, Bağlar Arası'na kadar gelen etkilerinin izleri bulunmuş. Yani Santorini'deki volkan patlaması Çeşme'ye kadar etkilemiş buraları. Bir tsunami kurbanının hatta kemikleri de buluntular arasında. Günümüzde de bu depremler, tsunamiler gibi doğal afetlerin etkileriyle sürekli uğraşıyoruz, ilgiliyiz. Buna hazırlıklı olmakla ilgili çalışmalarımız var. Fakat binlerce yıl öncesinde böyle yaşanmış bu büyük felaketin ne kadar büyük bir alanı etkileyebildiğini, buna dair izlerin çok uzaklarda bile bulunduğunu görünce tabii bugünkü afetlerle ilgili de bir takım düşünceler oluşuyor elbette. Ve burada galiba buradaki buluntular, izler sadece Çeşme'de Bağlar Arası'nda görülebiliyor. Vasıf Bey'den bunları dinleyeceğiz şimdi. Ben kısaca bir Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu'nu tanıtayım. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara, Arkeoloji Bölümü, Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Uzmanlık alanları da protohistoria ve ön Asya arkeolojisi, Batı Anadolu tunç çağı kültürleri ve deniz arkeolojisi. Bu da önemli çünkü Vasıf Bey deniz altında da arkeolojik araştırmalar yapıyor. Ankara Üniversitesi'nin de Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Anküsam'ın müdürü. Halen Urla'daki Limantepe kazılarının da kazı başkanlığını yürütüyor. Hoş geldiniz Vasıf Bey.
4: Hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
4: Hemen şey yapalım, değil
5: Biz de
4: mi?
5: teşekkür ederiz.
4: Yok.
5: Biz de bu bağlar arasının duyulmasına biraz katkıda bulunmaya
0: Harika.
5: çalışıyoruz.
4: Çünkü Burçin de anlattı. Çok önemli şeyler anlatmışsınız bu konferansta. Şimdi hemen yani siz 2009-2019 yılları arasında bu bağlar arasındaki kazının başkanlığını yaptınız, değil mi? Ve ya oradaki bulunan neydi? Bu buraya ilişkin bir önemli bir hikaye var dediniz program öncesi konuşurken. Bu hikaye nedir? Burayı bu kadar farklı kılan bir şeyler var burada bulduğunuz.
0: Evet.
4: Onları anlatır mısınız?
0: Seve seve tabii ki Çeşme Bağlar arasındaki arkeolojik araştırmalarımız aslında Ankara Üniversitesi çatısı altında yürüttüğümüz İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi'nin bir ayağını oluşturuyor. Rahmetli hocamız Hayat Erkanal zamanında başlayan bir proje. Bu 90'lı yılların başından itibaren devam ediyor kesintisiz. Batı Anadolu'nun İzmir Bölgesi'nin klasik çağ öncesi kültürlerini araştırmaya yönelik bir proje ve İzmir çevresindeki çeşitli arkeolojik alanlardaki kazıları yürütüyoruz. Bölgesel bir arkeoloji projesi. Bağlar arasında da aslında az önce Burçin Hanım da söyledi, 2001 yılında tesadüfen keşfedilen bir sit alanı burası. Limantepe'de 92 yılından bu yana kazılarımız devam ediyor ama 2001'de böyle bir keşif olunca 2002-2005 arasında müzeyle, Çeşme Müzesi'yle ortak bir çalışma orada yürüttük, kurtarma kazıları. Daha sonra da 2009-2019 arasında Bakanlar Kurulu kararlı kazılar yürüttük. Çeşme'nin tam göbeğinde yer alan bir tunç ağı yerleşim burası. Aynı zamanda Çeşme'nin en eski yerleşimini oluşturuyor. Aslında tarihçesi günümüzden 5000 yıl kadar geriye gidiyor. Ve maalesef günümüzdeki modern iskan alanlarının arasında böyle korunmuş boş parsellerde çalışmaları yürütebildik. Dolayısıyla elimizdeki veri bir anlamda da kısıtlı ama şanslıyız ki çok önemli noktalara kazmışız. Gerçekten çok ilginç insanlık tarihi açısından yani sadece Çeşme'nin, İzmir'in ötesinde aslında bütün Akdeniz dünyasına dokunacak önemli sonuçlar açığa çıkarıldı burada. Dediğim gibi birkaç noktada kazdık. O en eski kalıntılar günümüzden 5000 yıl önceye gidiyor. Yani Çeşme'de işte sokaklarla ayrılmış yapı bloklarından oluşan bir yerleşimin varlığını orada tespit etmiştik. Milattan önce 3. bin yıl yani erken tunç çağı dediğimiz dönem. Daha sonra da hemen yandaki parselde orta tunç çağı sonu, geç tunç çağı başı yani milattan önce 2. bin yılın ortalarına diğerinden yaklaşık belki 600-700 yıl daha sonraya ait daha farklı bir kesitini inceleme şansı elde ettik. Burada da yine bir ana cadde, ara sokaklar, yapı blokları, taş temelli, kerpiç üst yapıya sahip evler, böyle dar günümüzde çok yakın zamana kadar bölgenin karakteristiği olan öyle o dar sokakların aslında binlerce yıldır geriye gittiğini bize gösteren önemli arkeolojik veriler açığa çıkarıldı. Çok iyi korunmuş bir yerleşim yeri. Hatta yerleşimin içerisinde genelde domestik günlük kullanıma ait alanlar açığa çıkardık. Güçlü bir sur duvarı açığa çıkardık. Ama bir de şarap üretim atölyesi olarak tanımladığımız bir yapı var. Bu da çok ilginç. Çünkü bölgede biliyorsunuz bu gelenekler devam ediyor. Özellikle son yıllarda daha da ivme kazandı. Bunun belki de Anadolu'da bilinen en eski şarap üretim tesislerinden birini tespit ettik. Bütün işte üzümü ezme, depolama şeyleriyle, mekanlarıyla diyelim, içerisindeki kapkacayla bunu tamamlayan böyle bir bulgumuz var. Seramik fırını tespit ettik. Yani o dönemde Çeşme'de yaşayan insanların kendi seramiklerini kendilerinin ürettiğini, oradaki yerel killerle ürettiklerini tespit ettik. Yerleşimin konumu bugün Marina'nın bir sokak arkasında. Dolayısıyla binlerce yıl önce de orası bir liman kenti olarak adlandırabiliriz. Yani Çeşme'nin eski limanı orası. Ayrıca tatlı su kaynaklarının da bulunduğu bir noktada çok yakın zamana kadar da bütün Çeşme'nin içme suyu oradan pompalanıyormuş. Tesisleri orada duruyor. Dolayısıyla yani bu antik yerleşimin o noktada olmasının birçok şeyi var. Dayanağı var, faktörü var diye. Bunları böyle açık bir şekilde görüyoruz.
5: Bir ticaret şehri, bir liman şehri yani, öyle mi?
0: Kesinlikle bir
5: Binlerce yıl
0: ticaret.
5: önce.
0: Aynen burası bir liman kenti. Özellikle milattan önce 2. bin yılda Girit Minos kültürü yani o dönemde Ege Denizi'ndeki hakim denizcilik faaliyetleri Girit Minoslular tarafından yürütülüyor. Ve Çeşme Bağlar Arası da bir liman kenti. Burada bulduğumuz arkeolojik kazılar, daha ele geçen buluntular bize bunları gösteriyor. Girit'ten ithal edilmiş, günümüzden 3700 yıl önce gelip Çeşme Bağlar Arası'nda kırılarak orada kalmış seramik örnekler, taş kaplar, işte birçok farklı tekstil aletleri, yeni gelenekler. Yani burada sadece bir liman kenti olarak da görev yapmamış. Orada kültürel açıdan da bazı detaylar görüyoruz. Yani yeni gelen, dışarıdan gelen belli bir dönem adaptasyonu yapılmış uygulamalar var. Mesela yeni bir tekstil, üretim, dokumacılık geleneğini orada görüyoruz. Girit Minos kültürüyle bağdaşlaştırabileceğimiz örneği bunu söylüyorum. Fakat bu bölge biliyorsunuz bugün de çok tektonik bir bölge. Dolayısıyla kazılarımızda da günümüzden yaklaşık 3700 yıl önce meydana gelen çok büyük bir depremde yerleşimin tamamen yıkıldığını tespit ettik. Bütün böyle evlerin kerpiç duvarları yıkılıyor, taş duvarlar yıkılıyor ve yerleşimde büyük bir yeniden düzenleme aşamasına giriliyor. Yani eski yapılar bazıları yenileniyor, bazılarının yerine yenileri yapılıyor, surların şekli değişiyor. Fakat insanlar orada bir süre daha yaşamaya devam ediyor. Bu da önemli bir veri. Yani bütün bir şehir yerle bir oluyor ama o sürdürülebilirliğini yaşayan insanlar sağlayıp daha kısa bir dönem tekrar orada aynı noktada yaşamaya devam ediyorlar yeni evler yaparak. Fakat gelinen noktada da yaklaşık milattan önce 1650 yıllarında belki 1600 yıllar diyelim daha yuvarlak. Büyük ihtimalle ya yeni bir deprem oluyor ya da bir yangın oluyor. Yanık tabakalar bulduk. Tam onu henüz anlamamış durumdayız. O aşamada da bağlar arasındaki yerleşim tamamen terk ediliyor. Yani bu bizim tabii kazıları yürüttüğümüz noktada bulduğumuz tespit. Belki onu da terk ediliyor ama 100 metreye yakında başka bir şehir kuruyorlar. Orada yaşam devam ediyor.
5: Evet, şimdi siz böyle hani canlı bir ticaret ortamı var. Bütün çevredeki adalar, işte Girit'in etkisi, deniz ticareti bayağı böyle canlı bir hayat varken bu felaketlerle karşılaşılıyor diyorsunuz. Bunların içinde de galiba oldukça önemli olan bu Santorini adasında ya da Terra eski adı büyük bir patlama oluyor. Onun da hikayesini şimdi sizden dinleyelim. Bağlar arasını nasıl etkiliyor? Bu arada dediniz şaraphane var. Hani bugün de oraya bağlar arası deniyor. Demek ki o bayağı daha sonra da sürmüş bir şey. Evet, bu büyük patlamadan sonra neler olmuş ve siz neler buldunuz ona dair?
0: Evet, tam o noktaya gelmiştim. Yer terk ediliyor ve büyük ihtimalle kazı alanımızla Çeşme Kalesi arasındaki bugün tamamen yerleşimin altında kalmış bir noktaya taşınıyor. Ve orada yaşam sürüyor. Özellikle o dönemde de çok yoğun bir deniz ticaret limanı şeklinde bir yaşam var burada. Fakat bu bütün Ege Denizi'nde en o güne kadar görülen en görkemli ticaret sistemleri, yoğun alışverişler, işte kültürel alışverişlerin yapıldığı bir dönemde, Girit Minos uygarlığının en görkemli olduğu dönemde, yaklaşık M.Ö. 1500'lü yıllarda Santorini Terra adasındaki volkan patlıyor. Çok büyük bir patlama. Bu aslında insanlık tarihinde bugüne kadar kayda geçmiş, izi takip edilebilen en büyük doğal afet de diyebiliriz buna. Öyle bir patlıyor ki bunun izleri bütün Doğu Akdeniz'e kadar her bölgeyi etkiliyor. Ege, Doğu Akdeniz bütün bölgeleri etkiliyor. Volkan patlaması sırasında gökyüzüne püsküren küller o günlerde rüzgarlar batıdan doğuya doğru estiği için bütün Batı Anadolu kıyıları, daha Doğu Akdeniz, Anadolu'nun içlerine kadar dağılarak gökyüzünden gelmeye başlıyor. Ama bu volkan patlaması sırasında özellikle Santorini Adası'nın orta kısmında kalderanın çöküşüyle çok büyük bir tsunami meydana geliyor. Hatta tsunami serileri meydana geliyor. Ve bu tsunamilerde yavaş yavaş küller gökyüzüne püskürürken tsunamilerde denizden dört bir yana dağılmaya başlıyor ve 270 kilometre uzaklıkta Çeşme Bağlar Arası Santorini Adası'ndan buraya geliyor. Kuzeye gelen dalgalar ve yükselen deniz Çeşme Körfezi'nin içine girip oradan da kıyıya vurup kıyıdaki yerleşmeyi tamamen yerle bir edip ne kadar güçlü bir boyutta geliyorsa, yani onu gösteriyor bu. Onun bütün dolgusunu alıp bizim kazı yaptığımız yere bırakıyor. Yani 100 metre yan tarafına belki böyle yığılı şekilde bırakıyor. Biz kazılarımızda da işte bu tsunami'nin izlerini bulup bütün yerleşimin aslında yerle bir olduğunu anlıyoruz bağlar arasındaki kazılarımızda. Şimdi bağlar arasındaki bu tsunami
5: Pardon, bir şey sorabilir miyim?
0: Evet.
5: Kuşkusuz siz jeologlarla da birlikte çalıştınız bu kaza alanında. Bu tsunami'nin ve o külün somut olarak iz olarak gördüğünüz şeyi bize bir kısaca tarif eder
0: Anlatalım,
5: misiniz?
0: Tabii ki. Kül, volkanik kül zaten gökyüzünden yağdığı için şöyle bir yaklaşık 2-2,5 santim kalınlığında dümdüz beyaz bir kül çizgisi olarak indi. Şimdi üzerine indi. Sadece Çeşme'ye inmedi. Bugün yani Urla'ya da geldi, İzmir'e de, bütün her yerde bunun izi var. Fakat şöyle düşünün, insanların yaşadığı noktaya yağdığı zaman bu kül insanlar temizliyor veya orada bir insan aktivitesi olduğunda ortadan kaldırılıyor bu. Çok yakın zamanda İzlanda'daki volkanı hatırlayalım. Mesela işte bütün Avrupa'da hava yolları iptal olmuştu ama gökyüzünden küller yağdı. Herkes onları temizledi. Hani onlara ait izler belli noktalarda bulunabiliyor ama insanların aktif olarak yaşadığı yerde pek kalmadı. O yüzden aslında bu külü bulmak da biraz tesadüfi oldu. Kullanılmayan surların hemen dışındaki bir alanda biz bunu tespit ettik. Ve o külün de hem altında hem üzerinde dolgular bulmuştuk. Topraklar, taşlar, yani normal yerleşim dolgusundan daha farklı. Ve işte bu tsunami olabilir mi sorusunu sorduk. Bunların tespiti için çeşitli tabii bilimsel yöntemler var. Mesela volkanik küllerle ilgili her volkan patlamasının kendine ait, kendine has, unik bir jeolojik imzası var. Dolayısıyla buradaki külden şeyler alındı, örnekler alındı. Viyana'da Atom Institute'da analizleri yapıldı bunların ve bunun Santorini'nin Tunç Çağı'ndaki o patlamasına ait küller olduğunu tespit ettik. Yine tsunamilerden de örnekler, sediman analizleri yapıldı. Birçok analiz yapıldı bunlara jeolog partnerlerimizle. Ve dolayısıyla onlarda da içindeki işte küçük foraminiferalar, deniz, mikro deniz canlılarının işte sayısının daha fazla olması ve birçok başka faktör normal karasal dolgulardan daha farklı denizle karışık bir dolgu olduğunu, dolayısıyla hani tsunami'ye olduğunu bize gösteren verileri bir araya getirdik. O sayede aslında bunun rekonstrüksiyonunu yaptık. Biz bu keşfimizi 2012-2013 yılında yaptık aslında ama bütün bu analizlerin yapılıp hani bilim dünyasına sağlamlayan çünkü bunu sunmanız gerekiyor. Bugüne kadar bütün Ege'de, Akdeniz'de hiçbir yerde Santorini volkan patlamasının tsunami'leri bir arkeolojik kazıda tespit edilmemiş durumda.
5: Yani, bağlar arası ilk yani bu.
0: Bağlar arası ilk oluyor. Çeşitli jeolojik sondajlarda bulunuyor bu ama bunlar nedir jeolojik sondaj? 5-6 santim çapında bir boruyla hani örnek alınıyor. Onun içinde analiz yapılıyor. Oysa burada çok geniş bir kaza alanında arkeolojik verilerle bir arada bunu ortaya çıkarmaya şansını elde ettik. Dolayısıyla bir anlamda da aslında bundan sonra yapılacak bilimsel araştırmalar için bir yol haritası çizdik. Buradaki araştırmalarımızla yani bundan sonra kıyılarında, Ege kıyılarında araştırma yapan insanlar Nabezya'da tsunami var mı diye nasıl bir yol izleyecekleri hakkında bir yol haritası oluştu. Çünkü bu yeni bir araştırma alanı arkeolojide tsunami araştırmaları. Dolayısıyla o açıdan da çok özel ve önemli. Ama şimdi Çeşme bağlar arasında bu kadar güçlü Santorini'nin etkisinin bu kadar güçlü oluşu, yerleşmeyi yerle bir etmiş olması bize bütün Ege kıyılarının da benzer şekildeki liman kentlerinin benzer şekilde yıkılmış olması gerektiğini gösteriyor. Bu mesela arkeoloji dünyasında hiç düşünülmeyen bir durumdu. Dolayısıyla şimdi bütün Ege arkeolojisindeki bu konular yeniden düşünülmesi gerekecek, üzerine yeniden açılacak, yeni teoriler kurulması gerekecek. Eurytmidos uyarının sonunun nasıl geldiğine ait çok önemli bir veri oluyor bu. Bunları
5: peki, kesmek istemem ama Vasıf Bey,
0: tabii.
5: Çeşme adamının da hikayesini bize
0: da
5: hızlıca
0: çok
5: anlatır
0: önemli.
5: Mısınız?
0: Seve seve. Bu tsunami kalıntılarının arasında da bir genç bir erkeğe ait bir iskelet tespit ettik. Bugüne kadar insanlık tarihinin izi takip edilebilen en büyük doğal afeti dedim. Ama o belki on binlerce insan hayatını kaybetmiş olması lazım. Bazısı denize sürüklendi, işte bazısını bulup çıkardılar, gömdüler, bazısı gömülü kaldı. Ama bugüne kadar hiçbir tane bile bu olay sırasında hayatını kaybeden insana ait veri bulunmamış durumdaydı. Dolayısıyla Çeşme Bağlar arasındaki bu Çeşme iskelet o açıdan çok önemli. Çünkü ilk kez bu volkanın patlamasına ait bir kurban açığa çıkarılmış oldu bütün Akdeniz dünyasında. Bu da başka bir öneme taşıyor. Şimdi bu volkan patlaması zaman, arkeolojide en önemli kavram zaman kavramı. Ve düşünün ki günümüzden 3500 yıl önceki bir anı o volkanik kül çizgisiyle biz Çeşme Bağlar arası veya Mısır'da da o kül Mısır'a da indi. Mısır'da da bir kazıda da o külü buldukları anda ikimiz de aynı ana bakıyoruz. Yani bütün insanlık tarihi boyunca bunun gibi aynı ana bakabileceğimiz başka hiçbir iz yok. Dolayısıyla bütün zaman kavramını hangi kültür hangisiyle beraber yaşamış, Mısır'ın hangi kralıyla Ege'deki kim aynı çağdaşmış, bütün bunu bir araya getirme şansı bize veriyor. Ve bunun tarihlendirmesi bütün hani Akdeniz'in kronolojisini çözecek. Fakat bunun tarihlendirmesi arkeoloji dünyasının da en büyük sorularından bir tanesi. Çünkü radyokarbon tarihleriyle arkeolojik veriler arasında yaklaşık 100 yıllık bir fark ortaya çıkıyor. Evet. 50 yıldır bilim insanları bunun üzerine çalışıyor. Şimdi tarihte ilk kez volkan patlaması anında hayatını kaybetmiş bütün olarak orada yatan ölü bir insan var. Dolayısıyla bu insanın kemiğini radyokarbon tarihlemesi yaptığımız zaman volkan patladığı an öldüğü kesin. Bize volkanın patladığı anı tarihsel olarak verme potansiyeli var. Biz de bunu yaptık. Bunun kemikleri 3 farklı laboratuvarda analizlerini yaptık. Ve sonuçları geldi. İşte bu da günümüzden yaklaşık 3500 yıl önceki bir tarihi gösteriyor. Dolayısıyla bu da bilim dünyasında yeni bir tartışma yarattı. Çünkü bazı insanlar 100 yıl daha önce olduğunu düşünüyordu. Bütün kariyerlerini onun üzerine kurmuşlardı. Şimdi yeni bir veri var elimizde. Bunu tartışmamız gerekecek. Bundan sonraki aşamada da yani bu çeşme adamı, çeşmede bulunan bu iskelet ve bu tsunami kalıntıları Çeşme'nin işte Batı Anadolu, Anadolu Arkeolojisi'nin çok daha ötesinde arkeolojik olaylarla iç içe gelecek bir konuya.
4: Bu şeyde evet. Soralım.
5: Bir yandan da bu arkeolojik verilerin nasıl dinamik olduğunu da söylüyorsunuz şu anda. Evet yani.
0: Kesinlikle çok dinamik. Evet. Şimdi biz burayı bir de arkeolojik parka çevirmek istiyoruz.
5: Ha, evet. Bir de nerede şimdi Çeşme Adamı kendisi yani, nerede?
0: Kendisi burada Urla'daki laboratuvarımızda kemikleri.
4: Genç birisiymiş değil mi?
0: Öyle... Genç 15 yaşlarında bir gence ait. Çeşme Bağlar arasındaki kazılarımızın olduğu alanı da bir arkeolojik öğren yerine çevirmek istiyoruz.
5: Evet, çünkü biz gitsek göremeyiz değil mi şimdi mesela?
0: Yani evet yani var orada ama bir organize bir ziyaret yeri yok ve çok kötü durumda oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir proje de yapıldı daha önce. Yani projelendirildi. Uygulaması için sponsorlara ve maddi desteğe ihtiyacımız var. Bunu Çeşme'nin tam merkezinde, Çeşme'nin binlerce yıllık geçmişini ziyaret edebileceğimiz ve bu anlattığım bütün Akdeniz dünyasında uzanan hikayenin de parçası olabileceğimiz bir resim var karşımızda. Bunu işte henüz gerektiği gibi değerlendiremedik ama inşallah bundan sonraki dönemde böyle daha çok duyuldukça, önemi anlaşıldıkça bunu başarırız diye düşünüyorum.
5: Çok önemli evet. Bir bilgi merkezi ve çekim merkezi aslında olabilir değil mi?
0: Kesinlikle.
4: Tüm Akdeniz dünyasına dokunan bir olaydan bahsediyoruz ve orada bunun izlerini görmekten bahsediyoruz. Bu sizin açmayı düşündüğünüz öğren yerinde değil mi?
0: Kesinlikle.
4: Açılması gerektiğini söylediğiniz öğren yerinde. Bunu görmek yani bu tsunami kalıntılarının daha önce neden görülemediğini ne dair bir şey söylemek ister misiniz? Yani çünkü bu çok ilginç bir konu aslında.
0: Evet, bu çünkü...
4: Ayrıntı ama...
0: Kesinlikle. Yani arkeolojide bir takım şeyi aramanız gerekiyor. Ben hep buna inanırım. Aramamız lazım görmek için. Çünkü tsunami kalıntısı deyince aslına bakarsanız taş, toprak, deniz kabukları veya normal yani bir dolgu aslında bu. Ama ben bunu arıyordum. Bulur muyuz diye. Çünkü volkanik külü bulduğumuz anda hani Santorini volkanıyla bağlantılı bir tabaka kazdığımızı fark ettim. Ve kesitlerimi inceliyorum kazı alanında. Dolgular, dolgu gibi görüyoruz. Yani bir yerleşim yerinin içindeki bir kesit gibi değil bunlar. Dolayısıyla hani burada bir tsunami olabilir mi sorusu. Oradan önce soruyu koyup Bunu geçerliliğini test ettik birçok yöntemle ve o şekilde sonuca ulaştık. Ve daha sonra ben şimdi eski başka kazıların yayınlarına bakıyorum ve şu anki bilgimle görüyorum. Orada tsunami var ama hiç kimse onu anlamamış ve çok eskiden yayınlamışlar. O dönemde böyle bir fikir yok. Şimdi tekrar o kazıların gidip geriye dönük bakıldığı zaman aslında bu tsunami'nin oralarda da olduğu ortaya çıkacak. Ve bundan sonra veya yeni kazan kişiler kıyılarda bunu bulmayı hedefleyecekler. O zaman o gözle bakıldığı zaman bulunacak. Yani bu tabii kazı tekniklerinin detaylı olması, bütün bunlar hepsi etken. Bunu yani güzel bir şekilde belgelenip tespit edildi.
5: Çok
0: Evet.
5: disiplinli uzmanlarla da
0: Kesinlikle.
5: çalışmanız önemli. Evet, Vasıf Şahoğlu ile konuştuk. Çeşme'nin orta yerinde günümüzden binlerce yıl öncesinden kalan Santorini Adası patlaması ve tsunamisi sonucunda ortaya çıkan etkiler ve orada yatan genç iskeleti konuştuk. Gerçekten çok ilginç. Çok teşekkür ederiz Vasıf Bey
0: Evet.
5: bize
0: Ben teşekkür
5: anlattığınız
0: ederim
5: için.
0: bu imkanı
4: Çok
0: sağ olun.
4: ilginç ve bu konuda çok güzel YouTube şeyleriniz var, kayıtlarınız var. Tavsiye ederiz. Çok
0: Evet.
4: ilginç.
0: Ve bir belgeselde de yer alıyoruz.
4: Nerede?
0: Ağustos ayında dünyada gösterime girdi. National Geographic'in Lost Treasures of Ancient Greece diye bir belgeseli var. Onun iki ya da üçüncü bölümü Pompeii's Lost Twin diye Santorini volkan patlamasına ayrılmış durumda. Orada da özellikle bu konu tamamen yani yarısını bizim Çeşme, Limantepe'deki kazılarımız oluşturuyor. Bunu izleyebilirsiniz. Çok yeni yani.
4: Evet, çok
5: Evet,
4: teşekkürler.
5: bunlara da bakılsın. Yani umarım yakın bir zamanda da yerinde görüp ziyaret etme
0: İnşallah.
5: imkanımız olur.
4: Evet.
5: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
4: İyi akşamlar.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
6: Açık Dergi.
7: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel miras ve korumayla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Asu Aksoy, Burçin Altınsay ve konukları Vasıf Şahoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sen Mavi Turna, ben Teknik Masa'da Feryaka Bil ve Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
8: Günün Sözü.
9: Bence bu belgesel, Gazze'de olup bitenlerin inkarını, sadece soykırım niteliğini değil, aynı zamanda İsrail sisteminin içeriden nasıl göründüğünün ayrıntılarını daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Çok fazla inkarın yaşandığını biliyoruz. Ve bana göre bu inkar, suçların devam etmesine katkıda bulunan faktörlerden biri. İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik sistematik katliamlarını anlatan Naza isimli belgeselin yönetmenlerinden İsrail vatandaşı Yuval Abraham, belgeseli bu sözlerle açıklıyor. 83. Venedik Film Festivali'ndeki premierinde 25 dakika ayakta alkışlanan film, festivalde özel jüri ödülüne de layık görüldü. Avleremos.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Han Güneş Şahan'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programına hoş geldiniz. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam kimle beraberiz? Cheap Jeans'le. Felaket. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. Felaket.
1: Felaket.
0: Albümlerinin açılış parçası Bold Drum'la programın açılışını yaptık. Gruptan 3 kişi şu anda stüdyoda benimle beraberler. Ceren Bettemir. Ceren hoş geldin.
2: Hoş bulduk Tuğçe.
0: Ceren Bach grubuyla sık sık gelir değil mi? Her albümde bu sefer bambaşka bir projesiyle. Cheap Jeans de burada. Ali Can Şalt. Hoş geldin Ali Can.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ali Can ilk defa geliyor. Bugün tanışıyoruz.
3: Evet, evet aynen.
0: Onu da yerli sahnedeki çeşitli projelerden, Second'dan da tanıyoruz. Ve Taner Yücel. Efendim 5 senedir buraya tekrar gelmeye, ikna etmeye çalıştığım sevgili Taner Yücel, işte herkesi buraya tekrar getirecek bir proje olur. Senin için de bu Cheap Jeans'miş diye
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Öyle oldu valla.
0: Taner yerli sahnemizin güzide prodüktörlerinden olduğu için aslında sık sık onun produce ettiği albümleri burada dinliyoruz. Sanatçılarını konuk ediyoruz. Ve onlar da diyorlar ki Taner de belki bizimle gelir. Diyorum ki lütfen gelsin. Taner diyor ki yok ben ne geleceğim. Çocuklar konuşsun kendileri diyor.
1: Genelde öyle diyorum.
0: Ama bu akşam konuklarımız stüdyodaki bu arkadaşlarımızla sınırlı değil. Göksu Ananas da bize Ankara'dan Zoom bağlantısıyla katılıyor. Göksu hoş geldin.
4: Selamlar, hoş bulduk. Böyle uzaklardan sesleniyorum size ama.
0: Biz seni iyi duyuyoruz. Sen de bizi iyi duyuyorsan harika.
4: Gayet iyi.
0: Neden burada değilsin bu akşam?
4: Neden burada değilim? Başkentteyim Ankara'da. Bu nasıl anlatayım? Serserilikten arta kalan zamanda babalıkla meşgulüm.
0: Ve okullar açılıyor galiba
4: var
0: bugün.
4: Efendim?
0: Okullar açılıyor galiba bugün.
4: Evet, açıldı. 7 yaşında bir oğlum var ve yeni okuluna başladı, 2. sınıfa başladı. Başka bir okula geçti, o yüzden yanında olmam gerekiyordu.
0: Bence çok iyi yapmışsın, bu şekilde de bağlanabiliyoruz sana. Eğer bir
4: evet,
0: baba
4: harika oldu.
0: Okulun ilk gününde çocuğunun yanında olmak istiyorsa ben buna asla mani olmam.
1: Ateşe çok selam.
4: Eyvallah. Söylerim,
0: Ateşe de
4: söylerim.
0: Güzel bir okul.
4: Onda selam var herkese.
0: Diliyoruz. Ve bu akşam Cheap Jeans'in Felaket albümünü konuşacağız. 19 Haziran'da yayınlanmıştı albüm. Yaklaşık 3 ay sonra konuşuyoruz. Dediniz ki bir süre sonra gelelim biz. Müziğimiz üzerine konuşmak bizi yaptığımız işten biraz uzaklaştırıyor dediniz. Hı hı. Neden efendim? Nasıl uzaklaştırıyor müziğiniz üzerine konuşmak? Neden sevmiyorsunuz?
1: Kim cevaplamak ister? Var mı cevaplamak isteyen?
3: Aslında buradaki amaç şeydi. Tamam ya, bu tabii öyle anlaşılmasın. Biraz dinlensin istedik. Yani hemen albümü Haziran'da çıkarttıktan sonra bunu değil yapmak değil de birazcık dinlendikten sonra belki sözler biraz daha anlam kazandıktan sonra üzerine konuşmak istedik. Hani böyle diyebilirim. Tam olarak uzaklaşmak değil de.
2: Benim içimdeki şey de şuydu. Önce müzik konuşsun sonra biz konuşalım hani. İnsanı olarak ilk başta üretimimiz konuşsun, insanlar dinlesin, ondan sonra biz gerekli konuşmayı yapalım gibi bir şeydi. Çünkü bazen hani fotoğraf dersleri alıyorduk atıyorum, bir fotoğrafın başlığı olduğunda bile o başlık seni bir yere yönlendiriyor ya, hani benim söylediğim şey seni niye yönlendirsin, bizim tarzımız bu demek ya da şöyle bir albüm yaptık falan demektense, hı hı, ilk başta sen dinle, sen ne hissediyorsun, ne anlıyorsun, sende ne uyandırıyor, ilk başta onu bir yaşa, ondan sonra biz konuşalım gibi bir şeydi yaklaşımdı sanırım birazcık daha.
0: Bunun da müziğinize karşı genel tavrınız olduğunu röportajlarınızdan anladım. Hı hı. Yani müziğin aslında hiçbir şekilde önüne geçmek istemiyorsunuz galiba, içerik üretimiyle, sosyal medya paylaşımlarıyla ya da herhangi bir şeyle.
1: İşte onu diyecektim ben de. Mesela hani aynı zamanda klip çıktı, albüm çıktı vesaire, hani çok fazla formatta bir şey sunduk. Bu kadar kendini anlatmak bazen bana şahsen bir müzik dinleyicisi olarak bana antipatik geliyor. Yani bir şeyi keşfetmek, içine girebilmek benim için biraz daha merak unsuru barındırması gereken bir şey. Biraz daha anlamam, vakit harcamam gereken bir şeye dönüşüyor. Her şeyi çok fazla sunmak, üst üste çok fazla bir şey vermek sosyal medya gereksinimlerine göre oynuyor olmak oluyor biraz. Orada bence müzik grubuyla sosyal medya karakterini ayıran bir şey oluyor. Hani o şeyi seviyoruz biz.
0: Hasıl olan albüm.
1: Asıl olan albüm müziği sunalım önden.
0: Peki oradan. Albümün ardından şimdi 3 ay geçmişken dinleyicilerin reaksiyonları nasıl? Ben arada bir de lansman konserine geldim. Hı-hı. 11 Temmuz'da Karga'da. Gerçekten güzel bir parti de diyebileceğim bir lansman konseri yaptınız yazın ortasında. Ve Karga'da sanırım Ezel'in albüm lansmanından, Müptezel albüm lansmanından biri gördüğüm en büyük kalabalıktı.
1: Evet, bayağı çılgındı ya.
0: Dinleyiciye ulaştığını fark ediyorum. Göksu, sen de istediğin zaman dahil olmakta tereddüt etme lütfen.
4: Tamam.
0: Ben
4: tamam.
0: Soruları ben biraz bir ortaya önceki, yöneltiyorum.
4: Bir önceki soruya böyle bir düşündüm de lütfen. Siz konuşurken. Ya yani ben hiçbir projemde de aslında röportaj yapmadığımı fark ettim. Çünkü yani hem müziğin anlatılması konusunda yani hem sound olarak hem de sözler olarak anlatılması noktasında biraz kala kalıyorum ben genel olarak. Sanki her şeyi zaten anlatmışım da bir de üzerine bir şeyler daha anlatmak ne kadar yani iyice bütün şeyleri vermek gibi, bütün bilgileri dağıtmak ve hadi bakalım bunları dinlediniz. Aslında bunlar bu anlama geliyordu demek gibi geliyor. O yüzden biraz çekinirdim hep ama bu sefer merak ettim ne olacak diye. Bir de kendimi böyle görmek istedim. Yendim yani o utangaçlığımı.
0: Grupları biraz konu... serbest bırakıyorum. Biraz kendi aranızda muhabbet şeklinde ilerliyor daha ziyade. Aslında bence Felaket albümü, ilk albümünüz çok zengin bir söz dünyasına sahip. Benim uzun zamandır belki en çok ilgimi çeken söz dünyası. Çok da tutarlı olduğunu düşünüyorum. Şarkıların birbirleriyle de ilişkileri var. Bir karakter var diye anladım. Tüm şarkılarda aslında aynı karakter varmış gibi hissettim. Bunların üzerine de konuşmak isterim ama gerçekten dediğin gibi aslında o söz dünyasını anlattırmak, şarkı şarkı tek tek açıklattırmak falan sanatçıların hiç hoşlandığı şeyler değil. O yüzden hiç oralara girmeyeceğim. Siz artık isterseniz bahsedersiniz.
4: Okey.
0: İkinci bir şey diyordun, sözünü böldüm.
4: Teşekkür ederiz bu arada. Evet, lansman konseri çok güzeldi. Çok heyecanlıydık ve hazırdık. O konsere. Çok güzel geçti. Çok kalabalıktı ve çok eğlendik. Ben şahsen bir 5-6 yıllık sahne arasından sonra inanılmaz bir enerjiye kavuştum tekrar. Çok mutluyum o açıdan kendi adıma. Grup zaten inanılmaz yani. Ben onları dinliyorum bazen. Sahneden onları izliyorum yani.
1: Bir de çok da kolektif bir şeydi bence o gece. Hani bizim klibimizde de sanat yönetmenliği yapan arkadaşımız vardı. İşte o onun fikirleriydi tamamıyla, işte sahneye telefon koymak, işte yerlere o ne deniyordu ona?
3: Peluş.
1: Peluş.
4: Peluş.
1: Peluş kaplamak falan, böyle yıllardır gittiğimiz, yani en az herhalde 15-20 yıldır gidiyoruz işte Karga'ya. Yaşımız belli oldu.
0: Olsun, Karga'nın da 30. senesini kutlayacağız tabii. Bu sene.
3: Peluş.
1: Peluş.
4: Peluş.
1: Peluş kaplamak falan, böyle yıllardır gittiğimiz, yani en az herhalde 15-20 yıldır gidiyoruz işte Karga'ya. Yaşımız belli oldu.
0: Olsun, Karga'nın da 30. senesini kutlayacağız tabii. Bu sene.
4: Eyvah. Eyvah.

0: yerin
1: yüzlerce
0: bize
1: konser
0: başka bir şey,
1: izlediğin,
0: evet,
1: defalarca çaldığın bir sahnede.
0: bambaşka bir halde görmek ve ona dahil olmak müthiş bir histi yani.
2: Evet, Can'a da buradan çok
0: Evet,
2: teşekkürler
0: Can Sübiler.
2: diyelim. Tekrar çok selamlar iletelim. Can Sübiler, çok seviyoruz onu.
1: Ceren beni o şekilde davet etti. Akşama çok güzel bir sahne dekorumuz da var. Belki iyi gelir. Gerçekten çok iyi geldi. Çok kalabalık bir akşamdı. Çok da sıcaktı yazın ortasında. Sanki İstanbul'da kalan herkes orada gibiydi. Sezonu beklemeden yazın ortasında lansmanı yapma kararı vermişsiniz. Bence
3: Evet.
1: isabetli. Her şeyde sezona sıkışınca nereye yetişeceğimizi şaşırıyoruz. Zaten albüm de Haziran ayında çıkmıştı. Ve single'larda önceki aylarda yayınlanmaya başlamıştı bu albümden. Parti Faresi'yle galiba başladınız değil mi? Şubat
0: Evet.
1: ayında.
0: Evet.
1: Sonra 3 single daha duyduk ve hemen ardından da Haziran'da albüm geldi. Aslında o esnada da dinleyici keşfetmeye başladı. Direkt albümle değil de. Ve tabii ki hepiniz de yerli sahnede çok tanınan isimler olduğunuz için önceki projelerinizden sizin yeni bir projeniz olması, yeni bir grubunuz olması da zaten son derece ilgi çekici oluyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Nasıl oldu dinleyiciyle bu süreçteki reaksiyonlar ilk single'dan itibaren ve albümden sonra?
4: Yani aslında biz ilk Chip Cins'in şarkılarını yaparken tamam çok severek yaptık da bu kadar da ilgi göreceğini bu kadar az kısa sürede tahmin etmiyorduk açıkçası. O yüzden ilk tepkiler bizi birazcık olumlu yönde şaşırttı diyebilirim. Her single yayınlandığında da bu ilgi artı artı gitti yani. Yani albüm çıktığında da çok güzel bir geri dönüşle karşılaştık.
0: Çok doğru o dediğin
4: Evet
0: ya bu
4: evet
0: arada.
4: yani
0: Her yayınlanmada bir şey oldu.
4: evet, bir üstüne
3: bir şey
4: eklendi.
3: katlandı.
4: Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum bu arada dinleyicilere de buradan. Öyle.
1: Neden düşünmüyordunuz? Müziğin türünden dolayı mı yoksa artık
4: Ya ben
1: herhangi bir şeyin ilgi çekmesi çok zor olduğu için, çok bol üretim olduğu için
4: yok
1: mi?
4: o kısmı düşünmedik biz üretirken aslında biraz kendimiz tatmin olduk. Ona odaklanmaktan aslında bunun nasıl tepki göreceğini de çok kestirememiş olabiliriz. Yani üretim sürecine fazla odaklanmaktan ötürü. Çünkü bu bizim aslında kendi severek yaptığımız bir işti yani. Hani iki kişi stüdyoya girip jamlemek gibi bir şeydi yani. Hoşumuza giden şeyleri kaydetmeye başladık ve böyle bir şey ortaya çıktı. O yüzden nasıl bir tepki gelir, ne olur bu grup falan diye çok düşünmemiştik açıkçası. Yani grup haline geldikten sonra aslında tepkiler gelmeye başladı. O yüzden.
1: Alican, bence çok kilit bir şey söylüyorsun bir müziğin ilgi çekmesine dair. Bununla ilgilenmemek de yaptığın işle ilgilenmek, kendin tatmin olmakla ilgilenmek. O
0: Tabii.
1: olduğu zaman zaten bence dinleyicinin ilgisini çekecek bir şey çıkıyor ortaya.
0: Biz inanıyorsak var oluyor gerçekten öyle.
1: Ve inandınız diye düşünüyorum Chief
0: İnandık
3: Bence
0: oldu.
3: çok
4: Çok
3: inandık.
4: inandık. Çok inandık. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz yani. Ya ne düşünülür her, ne seviliyor, onu mu yapsak falan değil de hani girip yine kendi sevdiğimiz şeyi yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet.
0: Yapabilecek
4: Üretiyoruz.
0: tipler de değiliz gibi zaten ya. Böyle sevileni yapsak çok
1: Çok da yapabilecek
0: hangi
1: insanlarsınız. İsteseniz de
0: manifest
1: istemezsiniz.
0: kızıyız hiç sormadık birbirimize mesela. Henüz hiç konuşmadık mesela bunu.
1: Yani Taner, sen aynı zamanda albümün prodüktörüsün de. Yerli sahnede senin prodüktörünü üstlendiğin çok fazla iş dinledik bugüne kadar. İstediğin her şeyi yapabileceğini de biliyoruz bir yandan.
0: Estağfurullah. Öyle bir şeyim yok tabii.
1: Öyle bir şey,
0: Ama
1: öyle bir
0: teşekkürler.
1: iddiam yok ama. Yani, ama hangi manifest
3: Ben,
1: kızısın acaba?
3: bence seç.
0: Hilal.
1: Hiç isim bilmiyorum.
0: Hilal.
3: Birinin manifest bandanası vardı ama kimin de unuttum.
1: Ekipten birinin mi?
3: Göksu senin miydi?
2: Ben almıştım, evet, Offspring konserine giderken.
0: Gerçekten mi?
3: Şimdi,
2: Aynen.
3: fotoğrafta var. Bandanam var ama nereden geldi?
0: İnanılmaz.
1: Fotoğraflardan
2: Evet.
1: birinde.
0: Sahnede takacağım onu.
2: Yeni kapıda şey manifest bandanaları satılıyordu. Offspring'e giderken onu takmıştım.
1: Ben de hep istemişimdir bir tane alsam diye. Hiçbir zaman tam istediğim şeyi bulamadım. Bir Tarkan belki bulsam
3: Tarkan.
1: alırdım. Sizin konserinize
3: Aklımızda bulunsun. Bir Tarkan banda nasıl bulursa
1: mesela
3: getirelim
1: neden
3: sana.
0: hep Tarkan bandanasıyla bizim konserimize gelen bir arkadaşımız var burada.
1: Gerçekten mi?
0: Aa,
1: Tanıştırın bari.
0: Tamam.
1: Yeni arkadaşlar edinebiliriz
0: Evet.
1: yani Cheap Jeans konserlerinde kendi kafamıza uygun diye
2: Hatta
1: düşünüyorum.
2: şarkı aralarında bir şey söylüyor. Hangi şarkısını söylüyordu?
0: Tarkan şarkısı söylüyor biz durunca zaten bağırarak.
1: Konserlerde

0: bir
1: Evet.
0: şarkısını söylüyordu.
1: Hatırlayamıyorum ya.
0: Şeytan azaptayı mı söylüyordu? Bir şey
1: Galiba,
0: söylüyordu
1: galiba.
2: Bu arada lansman konseri sizin ilk konseriniz değildi aslında. Öncesinde bir üç konseriniz daha var. Hatta Ankara'ya da gittiniz. Ve kulaktan kulağa da yayılmaya başladı aslında canlı performanslarınızın şöhreti. Tabii ki beklenen bir şeydi. Nasıl geçiyor konserler?
1: Valla eğlenceli geçiyor ya. Baya
3: İnanılmaz geçiyor
1: ben
3: ya.
1: aşırı heyecanlanıyorum mesela. Hani bir sürü projem oldu daha önce de ama hiçbir projede bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum sahnede. Böyle elim kolum birbirine dolanıyor. Çok iyi geliyor bana bu his yani.
3: Ben şöyle anlatayım. Öyle bir terleniyor ki yani. O kadar enerjik ki müzik. Herkes terliyor. Kafadan
2: Yaşayarak
3: buharlar
2: gördüm.
3: çıkıyor.
1: Vallahi.
3: Buharları görüyoruz biz çalarken. Benim çenemden hayatımda ilk defa ter düştü yere. Hani normalinde çok terlemiyorum. Ama o kadar artık konsantre olmuşuz ki yani böyle bir kargada bir baktım. Aa, çenemden ilk defa ter düşüyor yere falan
2: Çok
3: oldu
2: sıcaktı
3: böyle.
2: arkadaşlar, çok
0: Ya
2: sıcaktı.
0: üçüncü
3: Biraz
0: başını mı
3: fazla
0: çıkartıyorsun
1: sıcaktı. Üç
0: zaten?
1: çıplak adam vardı zaten sana mecburen yani. Kızcağız kaldı orada öldü.
2: Bayılmaya çok yaklaştığımı hissettiğim bir an vardı. Ve bu konserin de aslında kaydı YouTube'da mevcut.
3: Evet.
2: Kaçıranlar da oradan görebilirler. Bir sonraki sıradaki Çiğipçiniz konserlerinde
1: Ali
2: nelerle
1: canımız yaptı onun
2: karşılaşacaklarını.
1: kurgusunu,
3: Evet.
2: Alican hem sahnede hem video kaydı alınıyor bir yandan ve sonra
3: Kurguluyor.
2: senin elinden
1: Kurguluyor
2: çıkıyor.
1: onları. Kendi kaydediyor, kendi kurguluyor.
4: Evet,
1: Kendi
4: öyle.
1: mixliyor falan.
4: Öyle bir
3: Mixliyor.
4: huyum var. Maalesef.
2: Ellerine sağlık.
4: Teşekkür
2: Harika
4: ederim.
2: bir duyum
4: Beğendiyseniz
2: olmuş.
4: çok sağ olun.
2: Ve lansman konserinde aynı zamanda Parti Faresi şarkınızın da klibinin de lansmanı yapıldı değil mi?
4: Doğru. Doğru.
3: Aynen. Evet.
2: Konserin öncesinde bir ekran vardı sahnenin önünde. Oradan klibi seyrettik. Sonra konser başladı. Klip de çok beğenildi orada gördüğüm kadarıyla.
1: Teşekkür ederiz ya.
2: Sonra biraz YouTube'daki yorumlara da baktım. Orada da beğenildiğini, gördüğüm en iyi şey, en iyi klip diyenler var. Katılıyor musunuz?
1: Valla ben Barış Sarhan ne yapsa beğenirim ya. Bir
4: Buradan
1: objektif
4: da
1: olamıyorum
4: selam
1: o konuda.
4: olsun. Teşekkürler diyelim.
3: Çok teşekkür
1: Evet
3: ederiz
1: ya.
3: Barış'a. Yani böyle bir
0: Evet,
3: klibi
0: Barış'a
3: biz
1: okuyorum.
3: hayal bile edemezdik. Biz
1: Yani.
3: şu anda oluşan şey hani hayatımızda böyle bir mücevher mi denir? Bir pırlanta gibi bir klibimiz var sayesinde. Hani
1: Ya
3: bizim hayal edemeyeceğimiz bir
1: evet,
3: klipti.
1: fikirle gittik, biz bir klip istiyoruz diye adam gerçekten delilikle bir şey söyledi herhalde, yani yapacak onu falan olduk böyle işte. Siz işte böyle masada küçüksünüz falan diye anlattı böyle.
4: Evet.
0: Ben hiç olmadım.
1: Yani
0: Ben tamamen hayal görüyor. Deli herhalde falan
1: deli
0: dedi.
1: herhalde falan olduk yani. Hani nasıl yapacak onu? Çok büyük prodüksiyondan bahsediyor falan. Adam yaptı yani onu. Hani
2: Yeşil perdede mi çektiniz?
1: mavide. Ama yani evet, mantık aynı. Mantık evet
2: Kırdın
1: aynı. Bir renk için seni kıramayacağım
2: bile.
1: Tuğçe.
2: 5 senedir seni bekliyorum. Bir renk için beni kırdın.
3: Ama o
1: Mavi
3: daha
1: yeşil
3: yeşil.
1: olsun be.
2: Başka klip planları var mı?
1: Var. Yakında bir klip daha geliyor. Hazırda neredeyse.
2: Hangi
1: O da.
2: şarkıya? İlk defa burada açıklayalım mı?
4: Açıklayalım mı?
3: Açıklayalım.
0: Açıkla
1: Şarkının ismini unuttum resmen şu an.
2: Ben de böyle
1: Heyecandan
2: açıklamakta
1: gümledim şu an.
2: çekinceli
4: Deyip
2: davranıyorsun
4: geçiştirelim
2: zannediyorum.
4: böyle
1: Heyecandan gümledim şu an ya.
3: öyle. Aklına ilk gelen şeyi söylüyorum.
1: Geri dönmez şarkısına geliyor.
2: Çektiniz,
1: Geri dönmeze geliyor. Baya tatlı bir klip geliyor.
2: hazırladınız.
1: Bitmek üzere.
2: Sezonda.
1: Ufak tefek eksikleri var. Bitiyor o da.
2: Yakında izleyeceğiz.
1: Evet.
2: İşin görsel tarafına çok özen gösterdiğiniz albüm kapağından zaten anladık. Bugün de bana bir kartpostal gibi bir şeyler getirmişsiniz albüm kapağından. Getirmeseydiniz de soracaktım bir posteri falan var mı? Odama asmak istiyorum çünkü. Çok iyi bir çizim Ada Tuncer'e ait. Bir hikaye var burada yine ve telefon. Konserde de sahnede gördüğümüz o koskoca telefonun bir çizimi de burada var. Ne anlatırsınız bu kapağa dair?
1: Telefonu anlatabiliriz aslında belki. Yani telefonun her şeyde bir şeyi var çünkü.
3: Telefon albüm boyunca var.
1: Albüm boyunca var çünkü telefonun, biz kayıtta bazı vokaller telefonla kaydettik çünkü. Davulda telefon var. Davul kayıdında da telefon kullandık. Ahize'den mikrofon yapmıştım işte. Onu kullandık, koyduk böyle davula. Göksu'nun vokallerinin bir kısmında var telefon. Estetiğimizde de var işte. Kapakta da onu düşündük.
2: Senin fikrin
1: Zaten
2: miydi bu telefon?
1: hayır, kapaktaki fikir benim değildi ama
2: Yok,
1: yani bir şekilde
2: kayıtta
1: kendinden
2: kullanmak.
1: kayıtta kullanmak benim fikrim.
2: Neden öyle bir şey düşündün?
1: Yani çünkü lo-fi bir müzik yapıyoruz. O estetiğin içinde gerçek bir şey, yani o efekti elde etmeye çalışıyoruz zaten. O efekti niye birebir gerçeğiyle yapmayalım?
0: Bir telefon efekti fetişi var bizde.
1: Evet, biz genel olarak seviyoruz.
0: Her zaman
1: yani.
0: Vardır.
1: Evet.
2: Ama bu eski telefonlar sesi. Değil mi? Ahizeli.
1: Tabii. Ahizeli telefonu. Tabii.
2: Cep telefonu değil yani.
1: Değil.
2: Fetiş hayır. Duyduğumuz şey, obje.
3: Birazcık müziğe de, dair de bir fikir verdiği için. Hani
1: tabii.
3: Böyle lo-fi'lık 70'ler, 80'ler. Bir de kapağımızın başka bir kapağa benzemesini de çok istememiştik. Hani nasıl daha farklılaşabiliriz gibisinden. Bir kurgusu olan, bir hikaye gibi gözüken. Aynı zamanda telefonu kullanabileceğimiz.
1: Biz telefon seviyoruz yani, yapacak bir şey.
3: Ne olabilir?
1: Arayın bizi.
2: Yani güzel bir comic book ya da graphic novel çizimi gibi.
3: Aynen. Ve bizim müzemizin dokularını da verebilen bir çizim. Hani onun boldluğu da var. O eski 70'ler minik detayları da var. İşte ne bileyim işte Eggpunk'ın ya da birazcık daha o cazırtılar, cüzurtular, hani distortion'ın ve nasıl synth efektlerinin, komikliğin ve absürtlüğün minik minik detaylarının da olabileceği, bizi böyle kapsayabilecek bir kapak oldu. Belki Göksu da bir şeyler söylemek ister.
0: Evet. Bu kapakta şöyle bir hikaye var bende de. Yani ben aslında telefonla ilgili şunu söyleyebilirim. Bütün şarkıları telefondan birine anlatıyormuşum gibi hayal ettiğim bir zaman oldu telefonu bu kadar en üste aldığımızda, düşünmeye başladığımızda.
2: Şarkıları birine anlatıyormuşsun gibi telefondan.
0: Evet, yani bütün bu şarkıları telefondan söylüyormuşum gibi düşünebilirsiniz, öyle hayal edebilirsiniz. Ben hep öyle düşündüm.
2: Çünkü telefon, hep bir sen hitabı da var gibi. Şarkılarda.
0: Evet, bir sen var, ben var, işte kendisinden bahseden biri var.
2: Ben o sen hitabı o, hep aynı sene mi acaba diye düşündüm dinlerken.
0: Olabilir.
2: Farkı da olabilir belki.
0: Olabilir. Yani büyük bir kısmı aynı sen, evet.
2: O kişiye başına gelen küçük felaketleri telefonda anlatmak gibi mi?
0: Evet. Öyle bir kurgusu var bende. Bu benim kafamdaki.
2: Bu müthiş kapağı.
0: O kapaktaki kapaktaki adamcağız, o tamamen Ada'nın fikriydi. Yani biz o hikayeyi ufak ufak Ada'ya anlattığımızda bir adam yoktu. Telefonun ucunda biri vardı ve öbür ucunda da biri vardı. Evet, ama o adamcağız yoktu ve bayıldım ben ona. Yani o kapaktaki o adam benim idolüm oldu.
2: Albüm dinlemiş miydi Ada çizmeden önce?
0: Dinledi.
2: Belki o da kendi karakterini çıkartmış albümden.
3: Aynen evet. Öyle yapmış. Evet.
2: Bu kapağı acilen bir plak kapağında görmek istiyorum.
3: Ne güzel olur.
2: Ama belki de kaset olur. Başka bir şey olur. Size de yakışır. Var mı planlar?
1: İstekler var. Plan şu anda tam yok. Yani
2: hayaller de yeterli.
1: Evet. Yani umarım yapacağız yani.
2: Taner bir kaset. Hadi.
1: Tabii canım yani. Zamanında illaki yapacağız. Evet.
2: Domuz Records zamanı. Evet. Çeşitli kasetler basmıştı Taner.
1: İstiyoruz, şimdi araştırmasındayız aslında. Bir buraya getirmesi, burada yapması, kolay bir senaryoyu çözelim. Hem ben şeyi de çok sevmiyorum. Böyle üstün körü çekilmiş kasetlere yapılsın istemiyorum. Onun kaliteli, gerçekten iyi duyum. Hani koleksiyonlarına gerçekten gerçek bir kaset verebilmeyi istiyorum yani o noktada. Çünkü ben kaset koleksiyoncusuyum ve hoşuma gitmiyor böyle çekim. Kasete para vermek çok hoşuma gitmiyor.
2: Çünkü temel amacı dinlenmesi.
1: Evet, yani, benim için öyle.
2: Dinlenebilmesi
1: yani.
2: Gerekiyor.
1: Evet. Ya çok kişi dinleyemiyor, biliyorum onu. Artık bir collectible fetish object diye geçiyor artık yani onu. Aynen. Onu biliyorum. Ama dinleyene de gerçek bir şey vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani.
2: Bu işi çözersiniz diye.
1: Bakacağız.
2: Umuyorum evet. Arkadaşlar.
1: Aynen öyle.
2: Albümden iki şarkı dinleyelim ve siz seçin bence.
4: Bir Tembel Hayalet Parti Farsi.
1: Bence de. Beraber.
2: Evet, zaten programdan önce bir konuşmuştuk. Ceren de böyle bir öneride bulunmuştu.
1: Biz bu ikiliyi seviyoruz.
2: Ve ikisinin de bir bağlantısı var sizce.
3: Kesinlikle var. Evet.
2: Ne anlamda bir bağlantısı var?
3: Yani teknik olarak da bağlanıyor. Birbirinden evet, birbirine müzikal bağlanıyor. Olarak bağlanıyor. Müzikal olarak bağlanıyor. Nota olarak mı?
1: Evet, notasyon evet.
3: Notasyon olarak.
2: Hikaye olarak da.
3: Hikaye olarak da bağlanıyor bence.
2: Bence hikaye olarak bütün albüm birbirine bağlanıyor. Göksu ne dersin bilmiyorum tüm sözleri yazan kişi olarak.
0: Şöyle bendeki hikayede Tembel Hayalet'le Parti Farisi birbirine en zıt iki şarkı aslında. Arkadaşlarımı kırmak istemezdim ama. Ama başka türlü duyulması hoşuma gitti. Bence gelsin bakalım ne diyecekler.
2: Evet, Taner'in beni, Göksu'nun herkesi kırdığı bu akşamki söyleşimizde şu an Cheap Jeans'in albümünden iki şarkı dinleyerek devam ediyoruz. Tembel Hayalet ve Parti Faresi şimdi Apaçık Radyo'da.

0: Cheap Jeans'ten Tembel Hayalet ve Parti Faresi dinledik. Göksu, sana dönelim. Ankara'ya dönelim şimdi arkadaşlar. Böyle bir şey, haber bülteni sunar gibi. Fener bana arada bu şarkının referans noktasına dair bir şeyler anlattı. Helal Faresi desem belki sen bahsetmek istersin.
1: Evet. Doğru anlatmış. Kaldırım Destanı, Helal Faresi, Masis Gül'ün o unutulmaz eseri, 6 ya da 7, 6 ciltti yanlış hatırlamıyorsam. El yapımı, fanzine, hikaye, roman artık neyse, çizgi roman, fanzin. Onu okuduğumda gerçekten aklımı kaçıracak gibi olmuştum, böyle 2003-2004 yıllarıydı sanırım. Ve çok şaşırmıştım. Hikayesini dinlediğimde de çok şaşırdım ve hayranı oldum. Oradaki Hela Faresi'nin partici, rock'n'rollcu kardeşi, kuzeni gibi bir şey bu. Yani biraz önce bahsettiğim o zıtlık, tezatlık aslında bizim bir yandan da, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani benim sözlerde ve işte genel olarak hayatımda uyguladığım bir şey, o tezatları bir araya getirmek. Bu iki şarkı birbirine çok cuk oturuyor. Aslında her ne kadar tezat olsalar da, bir tanesi çok depresif bir haldeki birinden bahsediyor. Diğeri tamamen parti olmadan yapamayan bir çılgından bahsediyor. Hikayesi o. Yani anlatılan gibi işte. Ama Masis Gül, evet, benim hayatını derinden etkilemiş bir insan. Ruhu şad olsun.
2: Evet.
0: Sanırım bütün albümde bir takım küçük felaketler, umutsuzluklar, kaybetmeler, aramalar, bulamamalar, olmadığını fark etmeler gibi durumlar var. Ama evet, bütün trajediler ve o melodramatik hikayeler hemen kendi kendini feshediyor. Yani çok üzerinde, evet, o umutsuzluğa kapılmadan hemen aslında politik bir tavır olarak eğlenceyle belki o durumdan kendini kurtarma arzusu görüyorum. Evet, sözler üzerine bahsetmek istemiyorsunuz biliyorum ama belki burada tekrar stüdyoya dönebilirim. Göksu'nun eklemek istediği bir şey yoksa eğer, ya da daha sonra belki eklersin Göksu.
1: Minik bir şey söyleyebilirim. Tabii, evet, tabii. Trajedilerden o komik tarafları yakalamak hoşuma gidiyor. Yani o umutsuzluk aslında umuda dönüşüyor falan. Gülüyoruz, eğleniyoruz, yaşıyoruz falan. Şükretmek gibi değil de eğlenceye devam gibi.
0: Bu Cheap Jeans'in çıkış noktasında Taner'in beste demolarıyla senin sözlerin birleşti diye anlıyorum Göksu.
1: Evet, böyle denebilir herhalde. Arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani böyle çıktı sayılır ya. Evet, benim daha önceden başka projemiz vardı Göksu'yla, Köpek diye. Çok uzun soluklu olmayan, bayağı aşırı kısa soluklu olan.
0: Ne zamandı? Rose'dan sonra mı?
2: Rose'la hatta aynı dönemdeydi. 2019 gibi. Öyle bir ayrı bir proje yapacaktık. Çok uzun soluklu olamadı. Oraya üretilmiş bir sürü şarkı var aslında.
0: Sonra rafa mı kaldırdın?
2: Sonra rafa kaldırıldı. Sonra kendi kendime ürettiğim şeyler vardı. Ali Can'la sonra biz konuşup kendimiz böyle stüdyoda bayağı köşeler, bir sürü şeyler, neredeyse şu anki final hallerine enstrümantal bir track olarak getirdik gibi bir şey ondan. Sonra Göksu'yla birlikte de ve Ceren'le birlikte bambaşka bir form oldu.
0: Peki senin o beste demoların üzerine Göksu'nun kurduğu söz dünyası sana ve aslında hepinize yakın hissettirdi mi?
2: Tabii ki.
0: Yani biz de yazmış olabilirdik. Biz de yazsak bu olabilirdi gibi yani, bir his mi?
2: Ben öyle konularda direkt teslim olacağım arkadaşlarımla çalışıyorum zaten. Hani bas nasıl çalınırsa çalınsın, o istediği gibi. İşte davul öyle olsun, vokal istediğin yapmalı. Bence yani oradan doğuyor zaten bu şey, müzik. Hani bir fikir çıkıyor, evet, ama o fikir bizle şekilleniyor yani.
0: Hepinizin çok
1: sözler,
0: fazla...
1: Ben bir araya girdim.
0: Biraz latency olduğu için birbirimizi kesiyoruz Göksu'yla.
1: Aa,
0: Ama
1: okey.
0: sorun değil.
1: Sadece şunu söyleyebilirim. Yani benim söz yazma sürecim biraz uzun sürdü. Ve son ana kadar hiçbir şeyi neredeyse arkadaşlarımla paylaşmadım. O konuda da çok sabırlı davrandılar sağ olsunlar. O benim herhalde bir obsesyonum, bilmiyorum. O süreç biraz farklıydı benim için. Yani hayatımda çok fazla söz yazdım ama bu böyle hazır şarkılara ve inanılmaz yüksek enerjili şarkılara söz yazmak biraz zorladı beni.
0: Son
1: Çok
0: ana
1: fazla şey
0: kadar
1: attım.
0: paylaşmadım derken ne demek istiyorsun? Böyle tüm şarkıları
2: Kayıtta
0: yazıp
2: duydu
0: ondan sonra
2: bazısını.
0: mı?
1: Şarkıların sözleri kayıtta duydu arkadaşlarım.
0: Çok ilginç
1: Ve
0: bir tercih.
1: hiç karışmadı, yani karışmadılar derken, karışmak isteseler de ben sanki karıştırmamış gibi bir yerdeydim. İşte hayatımın çalkantılı dönemiydi vesaire falan filan ve tamamen buna odaklandığım bir zaman dilimiydi. Şarkılar kayıtta duyuldu ve bütün ekip arkadaşlarım da sanki hep birlikte yazmışız gibi benimsediler şarkıları. Bu da buradan bir itiraf olsun. Çok teşekkür ediyorum hepsine.
2: Çok rica ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz bu güzel sözler için. Ben mesela ilk şey cenazeme geç kaldım sanırım bu başlığı. İnanılmaz beğendim. Yani zaten 9-7 çalışan bir insan olarak ve ne kadar acele halinde yaşayan, koşturarak yaşayan bir insan, her şey hızlı, her şey hızlı yaşayan bir insan olarak cenazesine geç kalan, ona da koşturan bir insan hayal ettim de kafamda. Ya bu aslında o kadar çok insanın duygusuna ne denir? Tercüman oluyor
2: Tercümanlı.
3: ki birkaç tane daha var. Parti faresinde de var. Ya bir sürü hepimizin duygusuna tercüman olacak bir sürü kelime var burada.
2: Evet,
3: Ne
2: evet.
3: kadar güzel çıkartmışsın falan oldum yani. Hani o da zaten Türkçe söz yazmak rock müzik için bence biraz zor bir şey. Hani bayat duyulmamalı, ağdalı duyulmamalı, bilmem ne olmamalı. Hani kulağına hala cool gelmeli falan çok sıkıntılı bir şey rock
2: Evet, çoğu
3: müzik
2: kişi
3: için.
2: irite gelebiliyor. Kendi yaptığına utanabiliyor insanlar falan bir de. Öyle durumlar da var yani çevremde. Bazı insanlar da görüyorum onu. Yani.
3: Ya bize rafine edilmiş bir şey getirdi yani aslında. Onu bütün
2: Kesinlikle.
3: bir de jestlerini de ekleyerek falan. Çünkü yani Göksu'yu özel yapan, vokalini özel yapan şeylerden bir tanesi de jestleri olduğu için köşeler vermesi, onun bir karaktere oturması, ya yani ritimle birlikte işleyen bir vokal tarzı. Ben o yüzden hani bu rafine getirilmiş sözleri çok yani takdir ediyorum.
4: Evet,
0: Yani
4: bir
0: rötuş
4: de ya.
0: yapmaya gerek bile olmadı mı?
4: Yok, olmadı. Bir de zaten
3: Bir tanesinde vardı. Bol dramda.
2: neydi acaba?
3: Oğlum lan, oğlum lan mıydı? Öyle bir
2: Ha,
3: şeydi sanki.
4: la. Evet.
3: Boldram
4: Ama zaten aynı duyuluyordu.
2: Evet.
3: Evet.
4: Boldram,
3: Biz onu yanlış
4: Bolla.
3: duyduk. Boldram diye duyuldu herhalde. Sonra Boldram'a dönüştü.
4: Ya ben şey ekleyecektim ya.
1: Şu an oğlum lan yok
4: Göksu'yu birazcık
1: tabii.
4: tanıyan zaten normalde de karşında konuştuğu zaman seninle bu şekilde konuştuğunu bilir yani. Hani birazcık bile tanısan. Göksu zaten böyle bir insan yani normalde de.
0: Bu
4: Kendi
0: şekilde
4: kelimeleri var.
0: derken nasıl
4: Ya
0: konuşuyor?
4: kendi mizacı var. Kendine has bir karakter. Yani
2: Kelimelerde karikatür yapan bir adam yani
4: evet,
2: gerçekten.
4: yani mimikleri, konuşma tarzı, seçtiği kelimeler falan zaten çip cinsini dinliyorsan Göksu o yani. Normal hayatta da.
1: Ya siz neler diyorsunuz öyle? Beni
2: Bir
1: utandırıyorsunuz.
2: tatlı
4: Ankara'ya
2: şey.
4: doğru bol sevgiler.
1: Ankara'yı
3: sevgiler
1: sevgiler, Ankara'dan
3: gönderiyorum.
1: binlerce öpücük size.
4: Özledik galiba seni ya böyle.
1: Ben
4: Olmadı.
1: çok özledim işim sizi ya
2: Yani
1: valla.
2: Göksu'yu bilmeyenler bunu sen istedin, Drows vesaire gibi şeylere bakabilir yani. Göksu'nun kalemi her zaman çok ilginç yani.
0: Ben Cheap Trick'in
1: Aşkınız.
0: Felaket albümünde bir çizgi film estetiği aldım şarkı sözlerinde. Karakterlerin başına, yani karakterin aslında ana karakterin başına sürekli bir şeyler geliyor. Yani küçük felaketler belki, bilmiyorum. Ama ciddiye de çok alamıyoruz. Yani çizgi filmde mesela bir karakter ölür ama üzülmezsin ya asla. Öbür sahnede tekrar ayağa kalkar. Sanki
2: Asla
0: şarkıların
2: tuvalete girdiğini
0: arasındaki
2: görmeyiz
0: ilişki
1: karakterlerin.
0: öyle bir şey
1: Harika,
0: gibi.
1: harika. Duygu beni betimlemeydi bu. Müthişti.
0: İşte gelseydim burada duyardın. Ama tabii
1: Wow,
0: çocukların
1: bayıldım
0: okula
1: buna.
0: başlaması
1: Bunu
0: gerekiyor.
1: çalabilir miyim?
0: Bunu çalabilirsin bir sonraki röportajında. Anlatabilirsin. Ben şöyle düşündüm. Bir çizgi film estetiği gibi kurguladım bu albümü, söz dünyasını diyerek.
2: Telif at.
1: Hayır, değil.
2: Röportajları telif at.
1: Kahraman vardır, ölür ama üzülmezsin kısmına bayıldım.
0: Hı-hı. Evet, bu herkesin bildiği bir şey zaten. Çok acayip bir tespit yapmadım, o yüzden bence kullanabilirsin.
3: Bence yaratıcı tamam, bir tespit yaptın. Kabul et.
2: Bence de kabul et.
0: Belki bunu sağlayan işte müzik de olabilir. Bazen sözlerdeki tekrarlar da anlamsızlaştırıyor belki. Ciddiyetten uzaklaştırıyor söylenen şeyi. Yani çok sert
1: aslında. Bu arada
0: aslında
1: sözlerin...
0: Savaş arka planları, çok sert şeyler dönüyor şarkılarda. Yani olaylar dönüyor ama yine bırakıp yani onu dans etmeye başlıyoruz gibi. Zaten sanki temel derdi de bu gibi çiğip cinsin. Umutsuzluğa çok kapılmadan dans ederek ona karşı bir direniş göstermek diye anlıyorum.
4: Rock and roll.
3: Kesinlikle katılıyorum. Bir yandan da bizi dinleyen birçok insandan geri dönüş şu şekilde oldu. Biraz zor zamanlardan geçtiğimiz için yani müzik anlamında da özgürlük anlamında da bu tarz çok enerjik ve birazcık da nasıl desem bir şeyleri daha tiye alan bir müziğin psikolojik olarak da iyi geldiği haliydi yani benim duyduğum şeyler. Yani ne kadar ihtiyacımız varmış şöyle bir şey duymaya falan gibi bir durumdu yani.
2: Çok doğru. Çok fazla duyduğum bir şey benim de. Evet.
3: Ağırlığımızı azaltan hani hayat ağırlığını işte ekonomi bilmem ne bir sürü dert tasa hayallerimiz hayal kırıklıklarımız gerçekleşememesi neler umduk neler bunduk falan gibi bir dünyanın
0: hiçbir şey bulamadık Ceren.
3: İçinde
0: neler umduk hiçbir şey bulamadık.
3: Madem bir şey bulamadık o zaman kalkıp dans edin falan evet. Gibi bir şey hissiyat alındığını ve bunun çok iyi geldiğini duydum daha çok yani bir ilaç gibi gelmiş.
0: Çünkü somut bir çözüm yok yani. Bir yandan bekliyoruz bir göktaşı çarpsın da her şey çözülsün, bu düzen yıkılsın diye. Ama göktaşı da çarpmıyor. O yüzden Cheap Jeans konserlerinde biraz tepinerek ertesi gün mesaili işlerimize geri dönerek herhalde hayatımıza devam edeceğiz gibi anlıyorum.
3: Evet.
1: Aynen öyle.
0: Cheap Jeans'in albüm kayıtları galiba 2025 boyunca uzun bir süre yayarak mı yapıldı?
2: Aslında çok kısa bir sürede bitti tabii. Kayıtlar. Yani biz Haziran'da falan davulları, neredeyse gitarları da bitirdik her şeyi. Vokaller işte demin Göksu'nun bahsettiği gibi söz yazım süreci oldu biraz. Ondan sonra da bir ay içerisinde vokalleri kaydettik. O da böyle Kasım, Aralık gibi bir süreçteydi. Yanlış hatırlamıyorsam. O süreçte de hemencecik mikser falan bitti. Mastering de bir küçük bir gol yemiştik. Evet. Sonra mecburen ben yaptım onu ki hayatta hiç yapmadığım bir şey. Öyle bir değişik tecrübe oldu bana.
0: Sana mı kaldı?
2: Evet, o bana kaldı mecburen.
0: Ne olduysa iyi olmuş. Teşekkür ederim. Harika bir albüm olmuş. Çok fazla övüp sizi utandırmak istemiyorum.
2: Vallahi bu arada ben hani prodüktör diye geçiyorum ama benim kadar hani Alican çok fazla bana asistanlık yaptı, bir sürü şey yaptı. Hani kayıt mühendisliğinde o da var yani. Hani o konuda onun da künyesini yemem yani.
4: Teşekkür ederim.
2: Kral.
0: Hem Stüdyo Mayday hem bir takım ev stüdyoları. Evet, evet.
4: Tabii orayı da unutmamak lazım. Yani çok eğlenerek yaptık ama ya böyle ne bileyim seve seve yaptığımız bir şeydi. O yüzden hiç zorluk yaşamadık. Her verdiğimiz emek çok mutluydu bizim için. Mutluluk verdi. Öyle. Güzel. Kalp bir albüm bu.
2: Böyle ilkokuldayken biz okumayı sökünce falan böyle boncuklu bir şey takılıyordu ya. Böyle bu albüm benim hayatımın o şeysi gibi. O boncuğu gibi. Böyle.
0: Yani bu böyle, da güzel bir betimleme
2: oldu.
0: Oh
2: falan oldum yani böyle hani bana bir şeyi rahatlattı hayatımda falan gibi bir şey yaratıyor bana.
0: Keşke boncuk getirseydim boncuk. Sana ya. Şu an çok üzüldüm. Takardık şöyle şurana.
3: Okullar açıldı.
0: Aynen. Biz de sizin rozetlerinizi takıyoruz. Boncuğumuz yok ama Cheap Jeans rozetleri efendim konserlerde bulunabilir.
2: Evet. Merchlerimiz oluyor bir sürü.
0: Başka şeyler de var rozet dışında. Tişörtleriniz var galiba.
3: Evet. Çanta, tişört. Şapka denedik.
1: Tattı da.
0: Niye denedik? Olmadı mı?
1: Kapış gitti şapka.
3: Evet yani denedik.
0: Yazın
3: yani
0: çıkartınca herkesin diye, şapkaya evet. ihtiyacı var.
2: Oluyormuş ama gitti
3: oluyormuş.
2: İşte.
3: Evet. Ama tişörtlerimiz güzel oldu. Evet Big Baboli Print House.
2: Big Baboli.
3: Evet. sana bak bir tane daha buradan rozet geldi.
0: Evet. Alican üzerinden ceketinden galiba
4: yok, cebimden çıkarttım.
0: Cebimden çıkarttım.
3: Dev rozet.
0: Harika, bunu da hemen takacağım. Her tarafım çiğ çiğ rozetleriyle dolu. Dolaşacağım bundan sonra. Bence hiç sorun yok.
2: Aydan görünen rozetimiz o bizim baya.
0: Rozet de baya bu arada punk sahnesi dışında da geri dönüyor sanki. Hmm. Bu sene bir görmeye başladım. Ve çoklu kullanarak, yani bol bol kullanarak.
3: 2000'lere dönüş var ya.
0: 2000'lere
3: işte,
0: geri dönüş evet. 2000'ler revival'ı sayesinde.
3: Grunge işte.
0: Evet.
3: Grunge,
0: grunge estetiği içindeki her şey geri dönmeye başladı.
2: Olsun olsun, insanlar biraz gitar çalsın, güzel. Özledim ben gitar duymayı.
3: Gitar çalmıyorlar ki, giyiyorlar sadece.
2: Falan değil mi? Gitar tutuyor.
3: Evet. Yine elektronik müzik dinlemeye devam ediyorlar. Evet. Sadece grunge gibi gözüküyorlar.
2: Gibi görünmek çok hızlı ve kolay artık.
1: Oh oh.
0: Hepiniz hep sahnelerdesiniz, hep projeler devam ediyor. Taner'i The Rose'dan sonra ve Jacuzzi'den sonra bayağı bir zaman sahnede görmedik. Hav Hav'ın sahnelerinde zaman zaman bazen yer aldın. Onun dışında ben çok istiyordum seni sahnede görmeyi ve geçen sene bir gün Kadıköy'de karşılaştık Taner'le. O da evden az çıktığı için en son karşılaşmamız o zaten, ikimiz de evde oturan insanlarız. Taner'le bir yemek yedik, dedik işte yeni bir grubum var, stüdyoya gideceğim falan dedi. İyi dedim, çok da böyle detayda sormam, deşelemem. Herkes anlatmak istediği kadar anlatsın diye. Taner'le ayrıldık, sonra yolda Ceren'le karşılaştık. Ceren dedi ki Taner'lerle stüdyoya gidiyorum. Orada işte Kadıköy'de bir sokağa çıkmam yetiyor hemen.
2: Belki olayları Ali Can'la da denk gelmişsindir. Ali Can'ı tanımadığım
0: evet,
2: için.
0: Evet, tanımadığım için düşün. Belki Göksu'yla da denk geldik
2: belki,
0: o gün.
2: Belki aynı otobüste bir yere gidiyordunuz ve fark
0: ettim. Yani ediyorsun. Kadronun yarısını kurmuştum. O zamandan beri de bekliyordum sizden ne çıkacak diye. Direkt albümle çıkmanız zaten harika bir giriş oldu. Bu albümden sonra yeni konserler şu anda Türkiye için konfirme olmuş tarih galiba yok ama takipte kalsınlar. Sosyal medya hesaplarınızdan duyuracaksınızdır. Hesaplarınız derken Cheap Jeans var. Sadece Instagram'da galiba.
2: Instagram var. Başka bir şeyimiz yok
0: başka
2: galiba.
0: Bir şey...
4: YouTube'da var bir sayfamız.
0: Orada konserinizin de lansman konserinizin kaydı var. Parti Faresi'nin şahane klibi de var.
2: Biyografimizdeki linkten istedikleri şeylere ulaşabilirler. Linktree şey üzerinden. Bilmiyorum söylenebiliyor mu bunlar
0: tabii
2: ama.
0: Tabii.
2: Orada aslında hepsi var. İşte Bandcamp'e bakacaksa, YouTube'a bakacaksa her şeye bakılabilir orada.
0: Peki Cheap Jeans'in bu felaket albümünü nereden dinlesin insanlar?
2: Valla ben Bandcamp öneririm açıkçası. Hem dinleme kalitesinin daha yüksek gerçekten. İsterlerse oradan bize direkt destek olabiliyorlar çünkü bir de. Diğer dijital servislerin hepsinde de var.
0: İnternette bir yorum gördüm. Sizi 5F'de durduran neydi diye. Felakette neden 6 değil diye.
2: Neden Göksu?
0: Ben de sayıyorum böyle doğru mu sayıyorum diye yazarken.
1: Ne demiş, bir daha söyler misin?
0: Sizi 5F'de durduran neydi?
2: Şarkımızda var aslında.
1: Fıf fıf fıf felaket.
3: Parti Faresi 5'te de mi oluşuyor?
4: Yok, tembel hayalette.
2: Tembel hayalette.
4: Fıf fıf fıf felaket.
1: Tembel hayalette. Fıf fıf fıf felaket diye bir bölüm var. Onun F'leri. Sayınca 5 yapıyordu.
2: Ha doğru.
1: Felaket.
0: Peki Tembel Hayalet'in içine geçen bu felaketi albüm ismi yapan neydi sizin için? Aslında çok net albümü dinleyen biri evet. için.
3: Sürekli Göksu'nun taklitini yapıp duruyorduk. Felaket diye ortalıkta dolaşıp duruyorduk.
0: Dilinize takıldı.
3: Evet dilinize takıldı.
1: Evet kendi kendine albüm ismini buldu yani.
0: Peki şimdilik Türkiye konserleri için beklemede kalın dedik ama ben yurt dışında görmeyi çok istiyorum sizi. Ve zaten talepler de gelmeye başlamış. Berlin'e gelin, şuraya gelin, buraya gelin. Biraz bakınca internetteki yorumlara. İstiyorsunuzdur herhalde.
2: Tabii canım.
3: Çok isteriz, evet.
0: Çalışmalar var mı?
1: En çok istediğim şey.
2: Vallahi
1: Hamburg'dan anda... bir şey var. Çok benim önemsediğim ve iki sefer dahil olduğum, daha doğrusu izleme fırsatım olan bir festival var. Get Lost Festival. Yeni dönem garaj grupları, işte eggpunk grupları, bütün o alt janraların hepsini bir araya toplayan çok önemli bir festival benim için. Oradan bir teklif geldi. Önümüzdeki yılın programını istediler bizden ama biz şu anda daha henüz bir plan yapmadık yurt dışıyla ilgili. Sadece teklifler geldikçe düşünüyoruz. Bakalım.
0: Benim gözümde canlanıyor şu an sizin var. Yurt dışı turne afişiniz. Birkaç konser.
3: Ne kadar güzel.
2: Allah.
0: Böyle burada hayal ediyoruz, sonra oluyor. Olacağına olsun. Eminim o yüzden.
1: Umarım.
3: Manifest.
0: Hangi manifest kızı sen? Şimdi son dakikalara girerken cevabı çok uzun bir soru soracağım. Sonra bakalım nasıl toparlayacağız bu programı.
2: Hadi bakalım.
0: Hepinizin çok fazla aslında grup deneyimi var. Yani grup müziği üretme, grup içerisinde üretme. O yüzden bir grubun içerisinde başınıza gelebilecek, rastlanabilecek tüm senaryoların en azından bir kısmını yaşamışsınızdır bugüne kadar. Yeni bir gruba dahil olurken, insanlarla birlikte üretmeye karar verirken aklınızda ne oluyor? Olumlu ya da olumsuz?
2: Galiba bizim üzerimizden örnek verebilirim. Mesela müzik dışındaki örneğimiz işte sınırlarımızı konuşmak oldu galiba. Mesela bu çok önemliydi. İşte kırmızı çizgilerimizi, nelere takıldığımızı, kimleri sevmediğimizi, kimleri sevdiğimizi konuşmak. Bunların önemli olduğunu falan düşündük ki hani diyaloğu artık daha yapıcı bir yere getirip aramızdaki şeyleri çabuk çözelim gibi düşünüyorum yani o noktada.
0: Üretim sürecine dair sınırlar mı?
2: Hayır yani
4: genel anlamda.
2: Genel anlamda kişisel ya. Sınırlar. Kişisel sınırlar yani. Hani şu kişinin organizasyonunda yer almayalım gibi mesela. Hı-hı. Çok sert bir örnek belki ama mesela. Yani,
0: bence konuşulması gereken bir bence şey
2: de.
0: Aslında.
2: Evet evet yani o tarz şeylere biraz dikkat ediyoruz. Belki ondan da çok fazla çalılan bir grup değiliz aslında. Yani.
0: Çünkü bunlar baştan konuşulmadığında aslında sonradan evet. Süreçte tartışma konusu oluyor. Aynen ayrılıklar
2: öyle.
0: Oluyor.
2: Aynen öyle. Yani bu tarz şeylere hepimizin yani hemfikir olmasak da ortada bazı şeyler konusunda kararlar var ve onları tamamıyla saygı duyarak bir kişi hayır diyorsa total olarak hayır diyoruz yani ona.
1: Yani hemen hemen aynı duyarlılıklara sahip konuda bu arada. Bunda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle.
1: Yani hepimiz hemen hemen aynı fikirdeyiz. Çok bir şey çıkmıyor. Buradan çatışma çıkmıyor. Ben şahsen bu konuda hazır elime almışken mikrofonu şeyi söyleyeyim. Ben birlikte eğlenebileceğim insanlar bulduğum için atladım resmen. Yani ben Ali Can'la hiç çalışmamıştım ama yıllarca hep aynı scene'de yer aldık. Farklı farklı gruplarda. Taner'le yıllarca dostluğumuz hep zaten Rose ve birçok projede yan yanaydık. Ceren'i de çok severdim ve yani işlerini çok beğenirdim. Ve eğleneceğimize emindim. O yüzden bir araya gelmek inanılmaz mutluluk veriyor bana şu an. Yani çok eğleniriz diye düşünüyorum. Hı-hı. Yurt dışına gittiğimizde, yerken, içerken, dağıtırken, konserde, sahnede, kuliste.
2: Müzikten çok yemek konuşuyor olabiliriz zaten mesela bazen.
3: Kesinlikle.
2: Çok önemli bence bu.
0: Bunu geçenlerde bir grup daha söyledi. Hı-hı. Yemek konuşuyoruz.
2: Çok önemli.
0: Şimdi Taner de Göksu da aslında müzikten ziyade belki müzikal anlamda bir noktada buluşuruz, anlaşırız diye düşünüyor olabilirsiniz alt planda. Karakter özellikleri, hayattaki işte değerleri, tavırla ilgili şeylerden, yani daha insani şeylerden bahsettiniz. Siz Ali Can, Ceren?
4: Yani soruya dönecek olursak tabii, ben de aslında şeyi diyorum, yani müzik dışında zaten çok uyumlu arkadaşlarım. Yani hayatımda çok yer vermeyi sevdiğim insanlar, bir şeyler paylaşmayı sevdiğim insanlar, severek bir şeyler yaptığım insanlar. Yani üretim dışında zaten kafa olarak çok uyumluyuz. Birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Müzik haricinde çok buluşup bir şeyler yani
2: evet.
4: Ne bileyim birbirimize gidip geliyoruz, yemek yiyoruz ediyoruz. Bunu söyleyebilirim.
0: Ceren?
3: Ben de ilk Taner'den duyduğumda ekibi aynı güzel ekip olmuştum. Yani çünkü Rose'u çok severdim. Ali Can'ı da Second'dan biliyorum. Yani böyle bir nasıl desem harika bir ekip, birbirimizden bir sürü şey öğrenebiliriz ve çok eğlenceli olacak gibi bir hissiyatla başlamıştım zaten. Yani zaten çok gaz başladım.
0: Bir yandan Second Hand Underpants'tan sonra da uzun bir ara oldu aslında senin punk müzikte. Aranda.
3: Bir de evet biraz bir punk'ı özlemiştik de vardı. Aha. Sanırım hani o özlem de bir giderilecek gibi düşünmüştüm. Yoksa yani bayağı çalışıyorum, şey yapıyorum hani bir grubu daha kaldırabilecek miyim diye düşünüyorum kafamda. Hatta Taner'le de öyle konuştum. Bayağı da ağır çalışan bir insanım. Yapabilecek miyim bilemiyorum ama iyi ki de yapmışım yani. İyi ki sizleri tanımışım, birlikte müzik yapmışız. Çünkü müzik bizim için, ya benim için çok özel bir durum olduğu için bütün grup arkadaşlarımla gerçekten yemek konuşmalıyız zaten.
2: Bence
3: ve
2: de.
3: Birlikte eğlenmeliyiz. Kahkahalar atmalıyız. Yani bir şekilde enerjimizi devir daim eden bir şey yani. Benim hayat enerjim müzik. O yüzden müzik yaptığım arkadaşlarımın da bana enerji veren insanlar olmasından çok mutluyum.
0: Harika bir super band olmuşsunuz. Bence.
2: Teşekkür. Ya bir şey diyeceğim. Vitamin grubundan Gökhan soyadını unuttum. Semiz. Hatırlıyor musunuz?
1: Semiz.
2: Gökhan Semiz'in mezar taşında bir şey yazıyordu, bilir misin? Birlikte eğlenemeyen insanlar birlikte bir gelecek kuramaz diye.
0: Hatırladım.
2: Kocaman yazıyor böyle mezar taşında. Beni çok etkilemiştir o. Ya bana gerçekten çok rock'n'roll ve çok doğru gelen bir şey yani. Müzik yapmak da o temelde yatıyor sanki yani.
0: Ve çok iyi bir kapanış yaptım programa. Son cümleyi Taner söyledi.
2: Tatattız.
0: Burada.
1: Hem de Gökhan Semiz'den.
2: Hem de Gökhan Semiz'den.
1: Selam olsun.
0: Çok teşekkürler olsun arkadaşlar. Yine gelin.
4: Biz teşekkür ederiz.
0: Yetmedi bana açıkçası bir
3: teşekkürler
0: saat.
3: Teşekkürler.
2: Teşekkürler valla.
0: Tekrar
1: çok teşekkürler. Bana da bu imkan sunduğun için çok sağ ol.
0: Göksu, bir dahaki sefere seni de buraya bekleriz ama yine de oradan doğru da.
1: Kesin.
0: Bağlandığın için çok teşekkürler. Artık
1: ben teşekkür ederim.
0: Çıkmamız gerekiyor yayından maalesef. Hiç vedalaşmak istemiyorum sizinle ama bu akşam Cheap Jeans'le beraberdik, tam kadro. Felaket. Albümleri ya da felaket. Bilmiyorum nasıl okumalıyım. Albümlerini konuştuk. Albümü Bandcamp'ten dinleyin diyorlar. Bence onların dinlediğini, söylediğini yapın. Şarkı dinleyecek vaktimiz de tabii ki yok. O yüzden şimdi siz gidip dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
9: Apaçık Radyo.
1: Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Savrulan Şarkıların programı Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam da çoğu kez olduğu gibi türler arası gezineceğiz. Ancak bu akşam için coğrafi bir sınır koydum Vertigo'ya. Güney Amerika'dan 6 farklı ülkeden ve ayrıca Meksika'dan toplam 11 misafirimiz var bu akşam. Bunlardan ilkini ise az önce dinledik. São Paulo, Brezilya'dan Baobo Stereo Club akşamın ilk konuğu oldu. Enstrümantal müzik üreten ekibi Mauricio Takara ile işbirliği yaptıkları 2013 tarihli Barbara Stereo Club and M. Takara EP'lerinden Grappa adlı çalışmada ağırladık. Akşamın ikinci parçası için Peru'ya geçiyoruz. Amazon ezintisi alacağız. Bas dışındaki tüm enstrümanları kendisinin çaldığı Flores Navarro projesi Waiku mikrofonda olacak. Geçen sene gün yüzü gören ilk stüdyo albümü Selva Selva'yı açan çalışma ile Waiku apaçık radyoda. Chula Chaki. Sonraki durağımız Meksika.

Akşamın Vertigo adına en eski tarihli çalışması için 1975 yılında Meksika'ya geçtik. Ülkelerinin erken dönem en başarılı rock gruplarından biri olarak kabul gören Los Dogs Dogs'a aitti biten parça. Gruba 3. stüdyoları Cambia Cambia'ya ismini veren parçada kulak verdik. Los Dogs Dogs öncesi ise Vaiku için Peru'ya geçmiştik. Apaçık Radyo'da Vertigo programında bu akşam ağırlıklı Güney Amerika'dan müzisyenleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Uruguaylı elektronik müzik sanatçısı Lila Trendo Avileta. Sanatçıyı orijinali Berlinli müzisyen Sin Maltida ile kaydettikleri Axel albümünde bulunan Viconian Cycles parçasının Finli ikili Amnesia Scanner tarafından yapılan remixinde dinleyeceğiz. Bu versiyon 2024 çıkışlı Accelerated EP'sinde bulunuyor. Söz Lila Trendo Avileta'da.

İki çalışma dinledik Vertigo'da ardı ardına. İlk olarak Uruguay'dan elektronik müzik sanatçısı Lila Tirando Evuelota konuğumuz oldu. Ardından ise bu akşam ikinci kez Sao Paulo, Brezilya'ya geçtik. Müzisyenler deneyimli olsa da nispeten genç bir ekip olan Helano Yos Universais bizlerle oldu. Gruptan dinlediğimiz Vermelho Urucum Parte Dos Oficio adlı çalışma geçen sene dinleyicilerle buluşan Universal Fratadado stüdyosunda bulunuyor. Güney Amerika turunda bir sonraki durak Şili. Bu akşamki listemiz içinde hafızam beni yanıltmıyorsa daha önce çaldığım tek grup olan Ferlaxo'yu da yer vereceğim. Ülkemizi de konser için birkaç defa ziyaret etmiş olan Şili'li ekibi 2009 tarihli grubun adını taşıyan ilk stüdyolarından bir parçada dinliyoruz. El Humo ile mikrofon Ferlaxoid grubunda.

Şili'den Ferlaxoid biten parçanın sahipleriydi. Şimdi tekrar tarz değiştiriyor, bunu fırsat bilip Kolombiya'ya geçiyoruz. The Afro Sound of Colombia Volume 1 toplamasından bir çalışma ile Vertigo'yu hareketlendireceğiz. Konuğumuz Cumbia de Sal adlı parçaları ile Cumbia and Move.

Tekrar Meksika'daydık. Bu kez 1990 sonları kurulmuş olan birçok farklı türü bir potada eritmeyi başaran Kinky grubuna kulak verdik. Beşliği müzikseverlerle 2002 yılında buluşturdukları grubun adını taşıyan ilk stüdyolarından Sonta Mi Primer Amor parçasında ağırladık. Kinky'den önce ise Kolombiya'dan Cumbia and Mu Vertigo'daydı. Sırada yine Meksika'dan bir ekip var. Yine köklü bir ekip, 1985 yılında kurulmuş Maldita Vecindad Los Hijos del Quinto Patio. Bu akşam için grubun en takdir edilen 1991 çıkışlı El Circo stüdyosundan bir çalışma seçtim. Solin. Bir sonraki durağımız Arjantin olacak.

Ülkelerinde hatırı sayılır izler bırakmış iki ekibi ağırladık Vertigo'da. Önce Meksika'dan Maldita Vecindad, ardından ise Arjantin'den Virus, Vertigo'da başlayan hareketi ivmelendirdiler. Virus grubunu 1985 tarihli Rakura stüdyosunda bulunan Una Luna de Miel en la Mano adlı parçalarıyla konuk ettik. Daha süremiz var ancak bu süreyi tek bir parça ile değerlendirmek istiyorum. Öncelikle destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bu akşam Meksika'dan ve 6 farklı Güney Amerika ülkesinden örneklere yer vermeye çalıştım. Buna benzer coğrafi sınırlar içeren birkaç program yapmıştım uzun yıllar önce. Bu seriye de aralıksız olmamak kaydıyla devam etme niyetindeyim her ne kadar telaffuzlarda çok zorlansam da. Bu özel akşamın son konuğu Şili'den henüz genç bir grup 2022 yılında kurulmuş Hesse Kassel olacak. Uzun soluklu bir parça ile kapayacağız. Art rock, post rock, math rock, jazz noise'un iç içe geçtiği bir deneyim bir yolculuk. 2024 çıkışlı, sonrasında grubun ilk stüdyosu olan La Brea'nın da açılışını yapan parça bu akşamlık Vertigo'yu kapıyor. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Şili'den Hesse Kassel grubunda. Parçamız Post Parto.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dayız. Ahtapot'un Bahçesi. Evet, bugün İstanbul'da bir konser var. Sisters of Mercy. Yani program radyoda dönerken, hala radyo diyorum. Sisters of Mercy İstanbul'da sahnede olacak. Dolayısıyla böyle bir eş zamanlı Sisters of Mercy burada ekolansın diye size grubun ikinci albümü Floodland'i çalacağım. Onun böyle bir uzatılmış versiyonu çalacağım. Başka bir versiyonunu. Yani tabii Floodland'in çekirdek parçalarının da olduğu ve bazı versiyonlarının ilave edildiği bazı parçaların. Topu topu 3, hadi artı 1 de bir yerden geliyor. Böyle şöyle oluyor, böyle oluyor. 4 albümlük bir macerası var uzun çalarla. Ama arada tabii single'lar, derlemeler ve derlemeleri iliştirilmiş parçalar, John Peel'le yapılan programların kayıtları falan filan derken aslında hakaret 50 yıla yakın bir müzikal süreçten bahsediyoruz. Sisters of Mercy'nin bu Leeds'i Goth dünyasının, daha doğrusu Goth, Gothic Rock, Gothic Punk'a da giriyor ama bir taraftan Avrupa Gothic sadalarını da içeren bir güzergahı var. Evet, Floodland dinleyeceğimiz albüm 87 tarihli bir Sisters of Mercy albümü. İlk albümden sonra First and Last and Always, yani neredeyse tüm grup, kurucu olan Eldridge'i bir nevi aslında yolda bırakıyor, terk ediyor ya da neyse, anlaşmazlıklar, bilmiyoruz. Ayrılıyorlar. Zaten bu romantik ilişkiler, ayrılmalar, bedbinaller malum Eldridge'in bu sözlerinin ve Sisters of Mercy'nin müziğinde de kaşe, ama bu Andrew Eldritch için açıkçası hem müzikal bir başka bir yönelim, ki bir takım prodüksiyonlar ve prodüktörler ek enstrümanlarla bu albümü üretiyor. İki albümün arasında kalan var. Benim için ikisi de farklı yerlerde iyi albüm. Kimisi için First and Last and Always, kimisi için Floodland en iyi albümlerinden biri sayılır, ama hadi bunları bir araya getirelim. Sisters of Mercy'nin en iyi parçaları bu iki albümde diyebiliriz. Sonrakileri de yaban atmak istemem tabii. Evet, evet, bu ironisi, ondan sonra bu kıyamet çöküş imgeleri içerisinde bu ikinci albümün tabii bir de aynı zamanda kıyamet emareleri gösteren de bir sözel güzergah olduğunu da söyleyebilirim. Lafı fazla uzatmayayım aslında. Bu Floodland'in bu versiyonuyla sizi Sisters of Mercy ile bir arada bırakayım. İyi geceler, iyi dinlemeler, hoşça kalın.

0: Sisters of Mercy İstanbul'da sahnedeyken size Foodland adlı 87 tarihli albümünü dinlettim. Grubun Türkiye'ye, İstanbul'a gelmesine vesile olan Necati Tüfenk ayda bir program Ahtapot'un bahçesinde yer alacak ve ilk programı da 21 Eylül'de, yani önümüzdeki pazartesi, Necati bir Ahtapot'un bahçesi paydaşı olarak programı önümüzdeki pazartesi ele alacak. Onu o hazırladı ve sunacak, yayınlayacak. Hoş gelmiş Necati Tüfenk. Evet, bunu da ilave edeyim. Tekrar iyi geceler dileyim.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Programa Grant'le girdik. Grant tam melodic rock AOR'ın babası, hatta 80'lerin pop rock'ını çok başarılı yapan bir İsveçli grup. Yani adamlar, programımız AOR'la başlıyor ama yani daha sonra
0: hard rock, şeylere doğru gidiyor.
1: Hard rock bayağı, hatta şey hard and heavy'ye kadar bir sertleşeceğiz. Ama Grant yani
0: sağ
1: şey, bu adam
0: olmamış mı? Kayıt çok, çok iyi, çok beğendim.
1: Kayıt çok iyi.
0: Bir tek ya, vokalde şeyim var, sözünü kesiyorum. Yok. Genzinden söylüyor ya. Böyle işte, o yani evet, burnu tıkalıymış gibi. Bir orada, hı-hı, adamın sesi çok iyi aslında. Çok da güzel tınısı var. Ama bu böyle geri döndürüyor sesi yani. Böyle ağzından burnuna böyle yuvarlıyor. O değişik bir şey kullanıyor.
1: Çünkü 80'lerin West Coast tarzı da bu tarz vokal çok vardı. Bak evet, şey de bu böyledir biraz.
0: Bak bunu şeyde kullansa arada, hani ona geçiş, hı-hı, parçanın bir bölümünü hani ona geçiş yaparsın, öyle söylersin, sonra açığa dönersin, hı-hı, ya artık. Biz kapalı, hani böyle kafanın üstüne doğru gönderilen sesleri çok beğeniyor musun sen? Bana çok eski geliyor yani. Ya vokal şeyi işte, de değişti çünkü artık.
1: Dediğin gibi 80'lerde kaldı. Bak bu tarzın en iyisini hangi grup yapıyor bence? Nestor yapıyor. Bak, Nestor'ı eğer çalışımızda beğeniyoruz. Evet. Bunlar Nestor veyahut da Work of Art'ın şeyi oldular, türevi Grant. Şimdi Grant'ten kısaca söz etmek gerekirse bu grup esasında trio kurulu. Ondan sonra ilk iki albümlerini şu anda beşliğe geçtiler. Yaşa. İşte şimdi sound çok değişti, evet, bu albümde. Yani ilk iki albüm üçlü trio çıktıktan sonra şu anda beşliler ve yani şey yapmaya çalışıyorlar. Sound'u geliştirmeye ve işte bu West Coast AOR'ın hakkını vermeye çalışıyorlar. Tamam, güzel işte şey eklemişsin de, klavyeci ekliyorsun, ondan sonra şey ekliyorsun, ikinci gitarı ekliyorsun. Yani tamam, bunlar kendi içinde gerçekten gruba büyük katkılar ama abi yani burada vokali de geliştireceksin. Ondan sonra yani çaldığın müzik de birazcık daha kompleksleşecek. Sen aynı tarz müziği, trio ile yaptığın müziği beşli de quintette yapmaya kalkıştın mı?
0: Ne oluyor? Seferde... Klavyeye de dönüyor.
1: Yaşa. İşte senin dediğine dönüyor. Yani ya işte şu vokali birazcık daha bir şey yapsa.
0: Ki adamın sesi çok iyi yani. Çok
1: bence de iyi.
0: İyi de
1: zaten
0: kullanıyor.
1: İsveç, evet. Vokal melodiler harika. Evet. İşte klavyeler kendi içinde şey olmuş. Zaten gitarist iyi bir gitarist. İşte burada o sıkıntı oluyor. Yani acaba trio mu kalsalardı diye kendi içimde bir düşündüm Grant için. Yani iyiydiler. Çünkü.
0: Ama üçüncü albümleri ya. Herhalde. Şimdi ilk albüm trio.
1: Evet. Evet. İkinci
0: belki
1: albüm
0: trio. Albüm sonra işte, iyice şey.
1: Evet. Belki de oturur. Evet. Yani bu adamların albümünde iki tip müzik var. Bir, eskiden yaptıkları daha sert tarz. Bir de artık beşliyiz, klavye ekledik vesaire deyip AOR'ın dibine vurdukları tarz. Eskiden yaptıkları o sert tarz hala gümbür gümbür. Evet. Ama daha yumuşak yapmaya çalıştıkları, işte klavyeye daha ağırlık verdikleri, bu yeni tarzın üzerinde daha çalışmaları gerekiyor.
0: Ya hep söylüyoruz ya, American Oriented Track yapmak.
1: Evet.
0: Basit gibi görünür. Çok,
1: çok zor iş. Çok zor iş.
0: Yani
1: çok
0: slow zor parça çok yazmak zor dünyanın en zor, evet, işidir. Yani evet, o hareketliyici, evet, yazarsın, çalarsın. Bir şekilde, evet, koşturma o ve sahnede de seyirciyle de iyi oluyor. Slow'u yazmak, söylemek, çalmak
1: çok zor,
0: iş. Çok zor
1: iş.
0: Yani. Çok ve onu sahnede icra etmek de çok zor oluyor. Yani aynen, albümde aynen dinlediğiniz her slow mesela sahnede çok iyi olmuyor yani.
1: Olmuyor tabii ki.
0: O yüzden bu tarz hani down tempo müzikler zor iş yani.
1: Kesinlikle
0: katılıyorum. O şeyi zor oluyor yani. O yüzden
1: kesinlikle.
0: Bence de kendilerine gelseler daha iyi olabilir. Kendi şeylerinde, kulvarlarında ilerleseler daha iyi olur.
1: İşte burada biraz daha geliştirme. İşte acaba Frontiers mi bunları birazcık fikir verdi? İşte şöyle yapın, böyle yapın. Biraz daha Palace'a, Work of Art'a yaklaşın. Tarz olarak. Yani Nestor'dan çıkıp şeye mi doğru, yani daha yumuşak tarafa doğru gidin diye bir tavsiye üzerine mi bu çaba var bilmiyorum ama ben de bence yani şey yapsınlar. Ya bu işin üzerinde çok daha fazla çalışıp düzgün iş çıkarsınlar. Bir work of art kalitesine ulaşsınlar. Veyahut da hiç bozmasınlar kendilerini. Aynı eski yaptıkları müziğe devam diyerek Billy Morrison'a geçiyorum. Billy Morrison ilginç bir adam. Bayağı sıkıntılı bir hayatı olmuş bu adamın. Yani işte şeyin çok yakın arkadaşı bir kere. Billy Idol'ın. Ve onunla beraber de turlamış. Yani çok iyi koneksiyon. Evet. Ozzy diyorum. Önceki programdan ZZ Top'tan geldi. Ozzy çok yakın arkadaşı. Evet. Ve Ozzy Osbourne'la gerçekten çok yakınlarmış. İşte çok bir elde on marifet derler. Hem solo müziğini yapıyor, hem Billy Idol'la turluyor, hem SiriusXM platformunda şovu var, hem de görsel sanatlara acayip düşkün bir adam bu. Ama adamın geçmişi gerçekten çok ciddi alkol ve uyuşturucu sorunlarıyla dolu. Ve bu albümde de tamamen o geçmişini döküyor. Yani nasıl anlatayım, sıkıntıları o şey dönemindeki bu. Yani bu adam evsiz bile kalmış. Kalır. Ondan sonra. Evet, yani ve çok ciddi uyuşturucu sıkıntıları olmuş. Yani. İşte bunları müziğe dökmüş. Nasıl anlatayım, sıkıntıları o şey dönemindeki bu. Yani bu adam evsiz bile kalmış. Kalır. Ondan sonra. Evet, yani ve çok ciddi uyuşturucu sıkıntıları olmuş. Yani. İşte bunları müziğe dökmüş. Çok güzel konek şeyleri var.

0: Idol'ın gitaristi şey. Zaten Nuno işin içine girdi. Anladığım kadarıyla bir Boston Connect şeyi var, bağlantısı var. Yani hem Sully Erno hem Nuno Betancourt Boston'da yaşarlar. Boston'lı grupların elemanlarıdırlar. Ondan sonra bir Boston bağlantısı var. Nasıl buldun? Yani gerçekten çok
1: ya
0: samimi.
1: Ya bana ne geldi biliyor musun? Post rock, post grunge gibi değil mi bu biraz?
0: Post grunge. Aynen.
1: Hard rock değil
0: aynen.
1: Yani. Değil. Kayıt biraz bas yani ağırlıklı o şeyi, kayırdın şeyi. Bir de bu tarz vokal biraz 90'larda parça yapısı ve vokal. Biraz
0: zaten adam
1: 90'lar yani.
0: 90'larda kalmış bir adam tabii ki.
1: Yani. Evet, böyle. Yani oradan çıkamamış, onu hissettiriyor. Yani ben seviyorum evet. 90'lar Los Angeles tabii. Hani şeyini evet. Yapısını ama ya ben de ne kadar seviyorum işte. Bir an dinledim. Zaten ilk dinlediğimde beni direkt 90'larda dinlediğim ve yaşadığım hayata bir götürdü. Ama çok uzun sürmedi. O çok kötü bir hayat olduğu için geri geldi böyle.
0: İyi şeyler hatırlatmıyor.
1: Yani müzik zor olarak çok iyi bir dönemdi. En iyi dönemdi bence ama benim hayatım o kadar iyi değildi. O yüzden hemen geri döndüm. Ne gerek vardı abim bana bunu yapmaya demedim değil hani. Ama
0: Ömer, 90'ları dolu dolu ve harika bir hayat olarak nitelendirebilen bir Türk pek bulamaz.
1: Evet doğru
0: söylüyorsun. Yani içinde yaşadığımız ülkenin de çok zor bir dönemiydi 90'lar. Aynen. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani onun için seni gayet iyi anlıyorum arkadaşım. O nedenle iyi şeyler hatırlatmaması 90'ların gayet normal karşılıyorum. Benim için de 90'lar.
1: Güzel yani bir sürü müzisyen
0: evet.
1: Arkadaşıyla birlikte yaptık.
0: Post grunge dönemiydi. Ortalıkta karışıktı müzik dünyasında da haklısın. İşte bu dediğin gibi post grunge'ın bir türevi olmuş. Billy aynen. Morrison'ın bu solo albümü. Hollow albümün ismi. İsim de kötü. Yani şey yani böyle nasıl diyeyim insanın içini karartan bir yani hollow şeydir nasıl Türkçesi bile yok kelimenin yani böyle derin boşluk evet. Gibi bir şey bir anlam ve albüme ismi veren şarkıyı çalacağız daha sonra da First Light'a geçeceğiz abi işte bak burada da iş birazcık daha başka türle geliyor
1: abi çünkü işte melodic içine, rock bu
0: değil mi
1: yaşa. Yani bu American yani, Oriented Rock değil. Burada değil. Artık melodik rock'a geçtik.
0: Melodik rock, melodik hard rock bu. İngilizler bu işi çok iyi beceriyor.
1: Bir tek şey yani, sıkıntısı var. Araya giriyorum tekrar. Bekler biraz yoruyor. Yani koro halinde yapmışlar ya üçlü beşli. Arkadaş akor basmana ne gerek var devam. Evet. Araya evet. Folk. Yani biri üçlü girsin bir bölümde. Biri beşlisini girsin. Bir tane partisyonda akorunu
0: neden,
1: bas.
0: Neden biliyor
1: abi
0: musun?
1: De,
0: neden
1: bütün bölümlerde akor basıyorlar. Ay
0: neden biliyorum?
1: Yani çocuğun sesi müthiş. Müzikte bir tek şey var. Atraksiyonu da az olmuş ama çocuğu yemişler bence yani şey evet. Olarak. Biraz vokaliste doğru şey yapsalarmış. Hafif riskli ve atraksiyonlu çok iyi bir albüm olacakmış yani.
0: Sana nedenini söyleyeyim. Bu Gravity albümü 3 yıl önce çıkarılmış bir albüm ve bu albümü remix ediyorlar ve
1: biz
0: bazı vokal ve bas partisyonlarını geliştiriyorlar işte ve tekrar kaydediyorlar. Aynen senin dediğin gibi orayı zenginleştireceğim diye o bölümleri zenginleştir, özellikle vokal bölümünü zenginleştireceğim diye burada aşırı bir çaba var.
1: Evet,
0: yani zaten
1: yama gibi olmuş.
0: Aynen çok güzel işte yama gibi. Yani tam yama gibi. Ya gibi değil. Yani yama olmuş. Yani hem Harry Hess var işin arkasında. Harum Scarum'dan tanıyacağımız vokalist ve gerçekten iyi çok iyi de kayıt yapıyor. Evet. Şimdi bu adam Harry Hess'in en büyük özelliği adam çok iyi bir vokalist ve şeyi çok iyi biliyor. Armoni vokalleri çok iyi biliyor. Back vokalleri de çok iyi biliyor. İşte burada bu albümde onu geliştireyim derken.
1: Önümüzde Queen var ya. Evet, Queen var tabii. Yani. Evet, sırf Queen'i dinleseler öğrenecekler işi. Adam evet. Her yere koro mu çok sokmuş? İşte hayır değil, abi. Tabii. Üçlüsünü, beşlisini, dörtlüsünü ne yapmış? Bir yere onu sokmuş, bir yere onu sokmuş. Birlikte yürümüşler. Biri tek kalmış, biri koro devam. Yani o kadar oyun oynamışlar ki bunun en iyi örneği var ya. Ki bunu 50'lere kadar götürürüz biz biliyorsun. Yani
0: tabii
1: soul gruplarında falan.
0: Tabii.

0: Tabii
1: Yani
0: tabii
1: çok
0: ki
1: iyi
0: tabii ki tabii ki
1: örnekler var.
0: tabii
1: Bu
0: tabii
1: çok,
0: örnekler var.
1: yani nasıl söyleyeyim sana? Yani çok fabrikasyon
0: Zorlama.
1: olmuş. Zorlama ve
0: Zorlama,
1: fabrikasyon.
0: zorlama,
1: Ya biz
0: zorlama,
1: bu
0: zorlama. İşte yani daha geliştirdim, bakın daha önce yaptığım albümü geliştirdim, remix ettim ve böyle bir şey çıktı ortaya demek için yapılan bir çaba bu. Onun için zaten albümün ismi Gravity
1: 0.
0: 2.0. Yani çünkü yani önceki yapılmış albümün bir üst versiyonu havasında, yani
1: Değişik
0: bu
1: neyse.
0: albümün ismi.
1: Bir daha yaptığın albümü
0: Değişik
1: niye
0: bir çaba
1: çıkarttın?
0: olmuş.
1: Yani.
0: Evet. Yani Pride and Joy var. Bizim arkadaşlar, Yunan arkadaş, şey Yunan diyorum,
1: Alman.
0: ay, Alman arkadaşlar var arkasında şeyin, prodüksiyonun ve şirketin. Gerçekten böyle bir zorlamaya ihtiyacı yok bunun, ama bu albümün dediğin gibi temiz de,
1: Temiz
0: miksaj
1: temiz mi?
0: yapacaksan yani daha değişik bir şey yapabilirsin, ama bu değişiklik olayı zenginleştireceğim derdine böyle aşırı kalabalıklaştırmak da olmamalı. Sana %100
1: Aynen.
0: katılıyorum. First Light'ın ama Gravity albümünü çok severim. Gravity 2.0'da hiç fena değil. Albüme ismin veren şarkıyı Gravity'yi çalacağız. Üçleyelim istersen.
1: Olur.
0: Hızlı olsun. Duck Walk Chuck. Abi tam Airborne'ı hatırlatıyor bu arkadaşlar
1: Biraz
0: bana.
1: motoret değil mi? Ben motoret.
0: Hafif motorhead de var işin
1: Ya.
0: içinde. Norveçliler. Yani gayet böyle hani dediğin gibi distorte vokal, güç, groove, o nasıl derler, heyecan, böyle
1: Rock and roll heyecanı var, ateşi var
0: rock,
1: yani.
0: hayır, o da tam kelimesi böyle ne, o ham heyecan, yani
1: Evet.
0: böyle şey yapılmamış heyecan, üzerinde oynanmamış heyecan, gümbür gümbür giriyor arkadaşlar, yani
1: Ama işte
0: çok
1: burada bak,
0: beğendim.
1: davulcu çok zor bir ritim çalıyor.
0: Evet,
1: Şey, o yürüyüş
0: bayağı iyi bir
1: olarak.
0: davulcuları var. Evet, kesinlikle
1: Ve
0: katılıyorum.
1: ben hep aksayacak, aksayacak, aksayacak diye anksiyet oldum parçayı dinlerken. Ama bu tabii benim
0: Evet.
1: mesleki hastalığım, yani müzisyenlikten ve çok fazla müzik dinlemekten kaynaklı şey. Tabii
0: Evet.
1: ki kayıtta aksamayacağını biliyorsun yani, çünkü onu aksasa bile toparlıyorlar, ama mesela canlıda aksayabilir yani. Öyle zor bir ritim çalıyor ki yani, tekrar eden
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: yerde bir de araya atak koyuyor. Çok güzel ataklar da, yani minik ataklar da,
0: Yo yo, bunlar
1: filler de
0: günün çocuğu
1: geçmiş.
0: değil.
1: Çok
0: Evet.
1: iyi
0: Evet.
1: iş. Ama
0: Evet.
1: işte bende şey yarattı. Ama çok, ben bayağı beğendim yani, gayet güzel.
0: Sağlam Norveçliler.
1: Evet.
0: 25 yıllık grup Ömer. Ve 5. albümleri, onun için albümlerinin ismi 525. Yani 5. yıl, 25. yılımızdaki 5. albümümüz. 525 koymuşlar albümün de
1: Abi
0: ismini.
1: ya,
0: Yani albümün ismi de
1: isim
0: oradan geliyor.
1: bulamayıp
0: Atmasyon bir şey olmuş dediğin gibi.
1: atmasyon
0: Hiç de fena olmamış.
1: yapmışlar. Albüm güzel, kayıt
0: Duck
1: güzel, yani
0: Walk.
1: ta
0: Yo
1: şey de
0: yo,
1: güzel.
0: ben de çok beğendim. Zaten kuzeyden çıkacak kötü kayıt çok zor, artık çıkmıyor. Yani bu adamlar işi öğrendiler. Bu Norveçliler de işi becermişler deyip hemen anons edeyim ben
1: Evet.
0: tekrar. Programımıza Grand'in Guilty Pleasure albümünden albüme ismini veren şarkıyla girdik. Şimdi size Billy Morrison'ın Hollow albümünden albümün ismini veren şarkı, First Light'ın Gravity 2.0 albümünden albümü ismini veren şarkı ve Duck Walk Chuck'ın 525 albümünden albümü ismini veren şarkı. Demeyeceğim bu sefer, surprise surprise'ı çalacağız.
1: Evet,
0: İyi.
1: dinleyelim.
0: Dinleyelim.

0: Evet, gelelim sinira.
1: Sinür. İçi seni dışı beyni yakar
0: Ama abi bak
1: sinür.
0: şimdi hele şükür melodik bir şeyler var şu anda. Yani
1: Yok,
0: en
1: tabii
0: azından
1: tabii.
0: bu grupta var. Şu arkada yürüyüş var. Müzisyenlerin kendine has çalımları
1: Abi
0: var. Ayrı melodiler çalıyorlar. Herkes aynı şeyi çalmıyor. Yani burada tabii çok fazla tecrübe ve şey var.
1: Bu
0: Yani...
1: adam şey ya yani 50, 45 yıllık 45 yıllık tecrübe var burada
0: Yani.
1: ya. Yani Sinir Matt Sinir yani gerçekten artık kaçıncı albüm olduğunu sayamıyorum. Yani uğraşmayacağım da herhalde 12, 13, 14 artık kaç tane ise 82 yılındaki Wild and Evil'dan sonra yani belli bir dönemde duruyor tabii yani çünkü gerçekten müzik dünyası da ve Sinir de birçok grupta şey yaptığından dolayı adını söyle çaldığından ve gruplara katkıda bulunduğundan dolayı adını söyle çok meşgul bir müzisyen.
0: Evet.
1: O nedenle de bu hem bu
0: O
1: solo
0: kadar meşgul ki
1: projesine
0: başka vokalistler bulup söyletmiş.
1: hay bir de o da var dediğin gibi yani aynen. Yani şöyle bir bakıyorum. Matt
0: Abi
1: Sinner ki,
0: söylediği bir tek 8. parça var diye görüyorum yani.
1: evet. Kendi şey değil. Adını söyle. Bu albümde şey değil. Aktif değil. Şimdi bu adamın bir Kiske Summerville projesi var. Bir Level 10 projesi var. Bir Primal Fear projesi var. Bir de Sinner projesi var.
0: Yani.
1: Geçmişte baktığında bu herif Jorn'a yazdı. Silent Force'a yazdı. Voodoo Circle'a yazdı. Yani özür dilerim. Gerçekten çok çok şey bir adamdan söz ediyoruz. Yaratıcı ve çalışkan bir müzisyenden söz ediyoruz. Dediğin gibi bu albümde vokalleri konuklara bırakmış. Ama konuklar da birbirinden iyi.
0: Yani.
1: Michael Borman, Ronnie Romero, o Eric
0: Martensen.
1: Martinson, Michael Sadler. Yani gerçekten iyi de arkadaşları belli. Yani Sinner kötü albüm yapmıyor kardeşim. Ben bunu biliyorum.
0: Yok. Aynen.
1: Oturdum gene geçmişini dinledim. Geçmiş. Crash and Burn'ü çok severim ben. 2008'den onu dinledim. Şeyi dinledim. Santa Muerte'yi dinledim 2019'dan. Tequila Suicide dinledim 2017. Severek dinliyorum bu adamın albümlerini. Bu albüm de hiç fena değil. Çok güzel. Yani Primal Fear'de devam edecek. Herhalde artık başka solo yapmayacak. Ben öyle anladım. Burada bırakıyor artık. Eleği asıyor. Boom Bang Goodbye. Zaten Boom Bang Goodbye de biraz hadi eyvallah tarzı olmuş albümün de ismi. Eğlenceli. Yani 80'lerdeki glam'i duyuyorsun. Melodic Hard Rock'ı duyuyorsun. 90'ların grunge'ını duyuyorsun. Alternatif Rock'ı duyuyorsun. Heavy Metal'i duyuyorsun. Matt Sinner her şeye dokunuyor kardeşim. Adını söyle. Son 20 yıldır Frontiers'e çok iyi çıkardı. Ustaya tekrar ben şapkamı çıkarıyorum. Yani Primal Fear'le de yoluna devam etsin. Sakın bırakmasın müziği. Biraz sağlığı da bozuldu galiba. Matt Sinner'ın sağlık sıkıntıları da oldu. Ama bu
0: Yani
1: albüm çok çok çok çok
0: yaşı da
1: güzel
0: var.
1: olmuş. Yani yaşı var tabii ki. Kaç yaşında Matt Sinner bakalım. Hemen
0: 60'larındadır ya, geçmiştir
1: evet
0: yani.
1: 60 64'lüymüş.
0: Yani.
1: Haklısın. Yani 62 yaşındaymış. Yaş da var. Yani bir 10 yıl daha üretmeye devam ederse çok çok iyi olur. Çok seviniriz. Çünkü bu adam gerçekten iyi bir müzisyen. Diyerek Boom Bang Goodbye albümünden Sinner'ın Dreams Can Come True'yu çalacağız. Gelelim benim zayıf olduğum yani zayıf olduğum dediğim çok sevdiğim ve hayatımda müzik heavy metal şeyimde adını söyle
0: Konuşamıyor
1: gruplar
0: bile. Ağzı
1: arasında
0: yüzü dolaştı.
1: dolaştı. Nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Yani çok sevdiğim gruplardan biri. İlk albümlerinden itibaren 84'te March of the Saint'ten itibaren Armored Saint benim çok ayrı yerde tuttuğum bir gruptur. Her ne kadar bir durdu kalktı çok. 82-92 arası çok çok iyi albümler yaptı. Amerika'dayken ben Symbol of Salvation albümünü almıştım. Orada Dave Pritchard'ın vefatı
0: Bu New
1: vesairesi.
0: Wave British Heavy Metal.
1: Tabii.
0: Ama Amerikan aynen tarzı ve power metali içine enjekte eden enteresan bir grup. Bunun evet gibi yapan da ya, yok düzgün.
1: Yani bu Bay Area'ya çalıştı ama hiçbir zaman beceremedi senin de dediğin gibi. Çünkü bunlar Los Angeles, bunlar dediğin gibi tam New Wave of oldular. Anthrax bunun başka bir türevidir ama Armored Saint evet ve tabii ki vokal John Bosch benim çok sevdiğim bir vokal tarzı olduğundan. Son albümleri gittikçe daha iyi oluyor. Winds and Down'u çok beğenmiştim. 2020'deki Punching the Sky çok çok iyiydi. Şimdi 6 yıl sonra Emotion Factory Reset gene çok çok iyi bir albüm. Bu adamları çok beğeniyorum ben. Yani haklarında. Bir de şey çok hoşuma gidiyor bu grupta Ömer. Vefat eden elemanları dışında grup aynı. Yani sadece vefat eden eleman nedeniyle bir gitarist değişikliğine gittiler. Onun evet dışında solist gitaristlerden biri, basçı ve davulcu kuruluştan beri 1982'den beri aynı. Bunlar bu da çok büyük bir başarı.
0: Artık. Ya bu evet, müziği evet, devam ettirebiliyor mi olmaları bile evet, çok iyi.
1: Evet, evet. Zaten vokal aktı.
0: Ben sana söyleyeyim işte, kulakları vokal bile duymuyordur artık. Yani kulaklıkta çalıyorlardır.
1: Doğrudur. Yani dediğin gibi. Çok da aktifler işte aktifler son dönemde mi? 2006'dan beri bayağı turluyorlar. Ben iki kere konserlerine gitme şansım oldu. Çok beğenerek hatta daha sonra ben John Bush'a falan laf attım falan bir fotoğrafım bile vardır kendisiyle. Yani gerçekten seviniyorum. Yani 5 yılda da olsa 6 yılda da olsa bir olsa bir albüm geliyor.
0: Ve güzel albüm geliyor. Güzel albüm çıkartıyorlar.
1: Evet yani ben beğeniyorum. Bu tarzı beğeniyorum. Herkes beğenmeyebilir. Evet, yani bizim tarzımız heavy metal. Armored Saint'in yeni albümü beni çok mutlu etti. Ve kalite de her zamanki kalite.
0: Hadi çalalım.
1: Dinlediğiniz hoşunuza giderse mutlaka Close to the Bone şarkısı 84'teki March of the Saint'ten başlayın, pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Bitirelim mi Ömer?
0: Yok çalalım. İki parçamız.
1: O zaman çalalım bunları. Aynen. Çalalım bunları. Daha sonra Rebel Opera ve Kicking Ballad ile de kapatırız. Dinleyelim.

0: gelelim son iki grubumuza.
1: Son iki grubumuz, ikisi de Amerikalı. Bir tanesi, hatta beraber böyle anlatalım. Rebels Opera ile Kikin Valentina'dan söz ediyoruz. Birisi aynen. Nashville, diğeri Atlanta'dan. Tarzlar acayip benziyor.
0: Arkadaşlar, peki Rebels'a şey diyebilir misin? Sleaze mi diyeceğiz, glam mi diyeceğiz?
1: Abi Sleaze, bak yorumumu yazmışım buraya. Aynen yani senin dediğin. Sleaze glam arası bir tarz bu demişim. İşte Amerika'da doğdu. İsveç'te değil, Amerika'da doğdu bu tarz. Bu adamlar da bu işin hakkını veriyorlar demişim.
0: Ama Los yani, Angeles müziği bu yani. Bayağı şey, askın Los Angeles ve
1: doğru.
0: Gerçekten çok iyi yapmışlar. Çok beğendim ben.
1: İyi becermişler. Yani Million Dollar Reload, Hardbone, Doomsday Outlaw, hatta Korytney bu işi çok evet. iyi. Kickin Valentina, bir sonraki çalacağımız grupta şey. Çok hoşuma gitti. Yani tabii bazen AC/DC duyuyorsun, bazen Cinderella duyuyorsun, bazen Kix duyuyorsun. İyi de bir prodüksiyon var.
0: Çok iyi.
1: Yani zevkle dinliyorum bu albümleri, böyle oturup da aa ne güzel albümmüş diyorum. Bir başlıyor albüm, ondan sonra kafamı kaldırıyorum, albüm bitmiş. Yani gerçekten herhalde bu müzikle büyüdüğümden dolayı ve çok severek dinlediğim, gençliğimde çok severek dinlediğimden dolayı evet. Beni hiçbir zaman bozmuyor bu tarz. Rebels Opera'nın Call of the Night albümü benim için sürpriz oldu bu gece. Yani bu programda. Ve severek dinledim. Zaten o nedenle de sana Kikin Valentina'yı önerdim. Evet. Onların da yeni albümü çıktı. Anthems from the Underground. İşte güzel bir ikili olacak.
0: Bunu Sleaze diyeceğim buna. Glam,
1: tabii.
0: Daha
1: tabii.
0: Sleaze. Ama bu Sleaze. Bayağı sırtını da hard rock'a dayıyor yani. Hard rock.
1: Evet. Şey yani. Yani böyle şey, değişik vokalin tarzı da, yani Kikin Valentina gerçekten bu tarz vokalle de, yani bu bariton vokalle de kendini acayip evet. şey yapıyor. Burada da gene Pete Newdeck ve mastering'de Harry S. var. Harry S. de ama çok mastering yapmış. Bak, bir programda iki tane Harry S. mastering'inden söz ediyoruz. Veyahut da remix'inden söz ediyoruz. Gerçekten bu Atlantalılar da iyiler. 2013 yılında kurulmuşlar yani işte kaç tane albümleri olmuş? 4 tane mini albümleri var bundan önce. Bir tane EP'leri var. Bir tane de B-Sides diye bir şeyleri var. Üretkenler çok, 13 yılda 6. albümleriyle evet, geliyorlar. İyiler Kikin Valentina, yani bu tarzın işte ne bileyim Hardcore Superstars, Shotgun Messiah, Crazy Licks, Poodles geldi aklıma. Evet. Hep böyle bir İsveçli sayıyorum ama esasında Amerikalılar yaptı bu işi. Onu
0: ama
1: çok
0: son
1: güzel
0: dönemde
1: söylediniz.
0: Çok İsveçliler.
1: Çok İsveçliler. Çok o şey yaptılar. Domine ettiler.
0: Onlarınki de böyle çok janjanlı ya. Amerikan müziği gibi biraz saf rock'n'roll da içerdi.
1: Değil mi?
0: Hafif böyle pop aynen. ve şey aynen. özellikleri.
1: Aynen. Şıkır şıkır, şıkır evet, şıkır, pırıl şıkır, pırıl parlıyor. Tamam. Aynen yani.
0: Biz o kadar da...
1: Bunlar öyle değil.
0: Evet, bunlar cayır cayır.
1: Burada, yani. Burada olay cayır cayır, daha bir mat böyle, aynen. daha böyle bir şey, bir tarz var. Yani ve o nedenle güzel programı kapatmak için iyi bir fikir olabilir dedim. Umarım hoşunuza gidecektir. Yani her ikisi hoşunuza giderse bu iki grubun da diskografilerinde çok çok iyi albümler var. Dinlemenizi öneririm.
0: Evet.
1: Rebels Opera'nın Call of the Night albümünden Love Like a Live Wire ve Kikin Valentina'nın Anthems of the Underground albümünden Rock'n'Roll Casualty ile programımızı kapatıyoruz.
0: Ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklu günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: I don't care if we fill the jails. Arrest anyone, any rank.
3: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
4: We will make them see their injustice and it will hurt. As all fighting hurts.
5: Apaçık Radyo.
6: Kılavuz.
7: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine, titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Apaçık Radyo müzikleri.